Yeah, I want you to love me, baby, like the snowfall.

just talk with me, baby.

Apaçık Radyo Müzikleri.

lose my head. I lose my money.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Amerikalı piyanist Sullivan Fortner'la başladık. Que Diablos dinledik. Ne şeytanlar ya da bu da ne gibi bir şaşkınlık ifadesiymiş bu. Şimdi New York Jazz sahnesinin öne çıkan yeni kuşak piyanistlerinden Emmett Cohen'e kulak vereceğiz ve Eternal Gleams dinleyeceğiz.

Sabahlık Jeremy Pelt ile devam ediyor. Yine bir Amerikalı trompetçi ve Our Mother's Nature dinleyeceğiz.

Ve ilk bölümü Dave Holland ile kapatıyoruz. İngiliz kontrbasçı, besteci Dave Holland. Sextet Fast Track çalacak bize. Bu 11 dakikalık uzun bir kayıt. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden Günaydın Odette Zur ile başladık ikinci bölüme Sky River dinleyerek. Şimdi Linda Skakane radyonuzda olacak. Güney Afrikalı saksafoncu ve besteciden Ubizo dinleyeceğiz.

Linda Sikakane'den Ubizo, yani çağrı davet demekmiş bu Zulu dilinde. Ben de merak ettim, baktım. Ve şimdi The Vampires grubuna kulak vereceğiz. Avustralyalı topluluktan Pita dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Lars Danielsson, Magnus Öström, Gregory Priva, John Paricelli var ve bu müthiş 3-4'lüden dinleyeceğimiz parça Presto.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Lo Greco Bros Quartet'le kapatıyoruz programı. Dinleyeceğimiz parçanın adı Hand to Hand. Böyle, görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 22 Eylül Salı. Yıl 2026. Ay 9. Gün 265. Hızır 140.
1: 1448 Hicri, Rebiülahir 11, 1442 Rumi, Eylül 9.
0: Yağmur.
1: Günün tarihi. 94 yıl önce bugün, 22 Eylül 1932'de gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasim İstanbul'da vefat etti. Ahmet Rasim birçok gazetede çalışmıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında yazdığı yazılar nedeniyle tutuklandı. Son yıllarda milletvekili de seçilmişti.
0: Aklınızda olsun. Karadeniz kıyıları boyunca uzanan fındık tarlalarıyla Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık %75'ini karşılamaktadır.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, bugünün açılış parçasını Katrin Ranger ve Iggy Pop'un birlikte söyledikleri ünlü şarkıyla yaptık. I Put a Spell on You, Screamin' Jay Hawkins'in ünlü bestesinin kadınlara üstünlük sağladığını iddia eden bir şarkının tam tersine büyük bir direnç gösterdiği Katrin Ranger'in aynı zamanda ya da Katrin Ringer tam nasıl okunduğu belli değil isminin ama Fransa'da yaşayan bir çeşitli toplama kamplarından kendini 9 ayrı toplama kamplarından dün haftanın karikatürlerinde İzel Rozental'in de söylediği gibi kurtulmuş istisnai bir figür 2 gün önce hayata veda etmişti. Onun Katrin Ranger'in bu I Put a Spell on You, seni büyüledim adlı erkek üstünlüğünü belirten şarkısını tam tersine çeviren bir aktif oyunculukla ortaya koyan şarkısını dinledik. Böylece programa da başlamış olduk. Şimdi tarihte bugüne geçmeden önce neler olup bittiğine dair önemli birkaç özet girecek olursak aşırı sıcakların ve şeyin akıl almaz bir süper El Niño'nun hakim olmaya başladığı bütün aylar öncesinden rekor kırarak ilerlemekte olduğunu Godzilla diyorlar ona Godzilla ya da Gojira iklim krizini büsbütün tetiklediğini ve bütün dünyadaki insanlık toplulukları üzerinde çok büyük ve canlı topluluklar üzerinde çok büyük etkisi olabileceği belirtiliyor. En önemli haberlerden bir tanesi. Ayrıca iklimden bahsetmişken iklim çok ciddi bir şekilde Zeke Housefather'ın da Carbon Brief'te yazdığı gibi şimdiye kadar görülmüş en büyük rekorları peş peşe kırması bekleniyormuş. Bütün bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Bunun da çok büyük bir tehlike teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Ama öte yandan da bilim insanlarının raporlarına dikkat ederken Suudi petrolle ilgili bu petrol yakıtları ile ilgili çalışmaları yürüten Suudi bilim insanlarının dünyanın en önemli iklim raporlarını yazılımına katkıda bulunduğu ve büyük bir skandala yol açtıklarını şimdi Guardian ortaya koyuyor. Çok büyük bir haber bu da sermayenin fosil yakıt sermayesinin nasıl bütün dünyada bilimi bile satın almaya, engellemeye çalıştığını söyleyebiliriz herhalde. En önemli şeyi
1: Evet, Suudi bilim insanlarının Aramco şirketine çalıştıkları ortaya çıktı. Dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden biri. Guardian özel bir haberle bunu duyurmuş oldu. Bundan bahsediyoruz tabii.
0: evet, bundan bahsediyoruz. Muazzam bir krizden bahsediyoruz. Türkiye'den ise fon krizi soruşturmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansmanı Anonim Şirketi'nde piyasa dolandırıcılığı yaptığı iddiası üzerine büyük bir operasyon düzenlenmiş. 15 kişi gözaltına alınıyor. 9 şirketle bağlantılı yöneticilerin mal varlığına el konduğu haberi vardı. Böyle de bir durum var. Bütün bunları ele alacağız ama önce tarihte bugüne şimdi bir göz atabiliriz.
1: 1962 yılında bugün İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini, Mamma Roma filminin galasının dışında kendisine doğru yaklaşan bir faşist tarafından bir faşisti yumrukluyor. Pasolini'nin sosyalist fikirlere sahip olması ve açık eşcinsel kimliği kendisini sağın sık sık hedefi haline getiriyormuş. ABD hakkında haber yapan sağcı gazeteciler ne olduğu hakkında yanıltıcı manşetler yazıyorlar ve Pasolini daha sonra bunun hakkında şöyle söylemiş. Olayı bilinen gazeteler olayı değiştirip yanıltıcı fotoğraflar koyarak döveni sanki benmişim gibi gösterdiler diyor. Pasolini bu yumruklama olayıyla aynı zamanlarda bir sempozyuma katılmak için Assisi'deki bir Fransisken manastırına gitmiş. Papa da şehirde olduğu için sokaklar tıkanmış. O günlerde Pasolini bir otel odasında sokakların açılmasını beklerken İncil'in bir kopyasını bulmuş ve dört gospel İncil'i de okumuş. İlkini yani Matyas'ın İncil'ini okurken bundan harika bir film çıkabilir diye düşünüyor. Ve öyle de olmuş sonraki dönemde. Aziz Matyas'a göre İncil filmi Pasolini tarafından İtalyan neorealizmi tarzında senaryosuz sadece İncil metni kullanılarak ve profesyonel aktörler yerine sıradan insanlar oynatılarak çekilmiş. Sağcı Katolik gruplar filmi hedef göstermiş bunun üzerine. Çünkü film İsa'nın zenginleri ve güçlüleri küçümsediğini anlatıyormuş. Ancak Uluslararası Katolik Sinema Ofisi filmi Notre Dame Katedrali'nde gösteriyor ve bir yarışmada birincilik ödülü dahi vermiş. Fakat bu ödülü aldığından dolayı Sartre'ın Pasolini'yi azarladığı da söyleniyor. Dini bir kurumdan neden ödül aldın diye. Pasolini 1975'te sahil kenarında kanlar içinde dövülmüş şekilde bulunuyor. Yapılan otopside dövüldükten sonra kafasının üzerinden de araba ile geçildiği belirtilmiş. Katillerle ilgili çeşitli iddialar öne atılıyor ancak gerçek katiller hiçbir zaman bulunamıyor.
0: Evet, muazzam bir faciadan bahsediyoruz. Bir uluslararası çapta bir cinayetten, suikastten bahsediyoruz. Evet, bu 1962'de olmuştu.
1: Yumruklama olayı.
0: Yumruklama olayı. Sonradan da 1975'te de bunun hesabı sorulmuş. 2000'de bugün Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü, World Car Free Day adı veriliyor. O ilan ediliyor. Otomobil kullanımını azaltmakla ilgili ilk etkinlikler 1973 yılındaki büyük petrol krizine dayanıyor. O dönemde farklı tarihlerde bazı geçici etkinlikler düzenlenmiş ama ilk planlı etkinlikler İzlanda, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde 1995'te gerçekleştiriliyor. Aynı yıl dünya genelindeki otomobilsiz yaşam günlerine destek vermek amacıyla Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü konsorsiyumu oluşturuluyor. Ama otomobilsiz günler 2000 yılından sonra Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü olarak küresel bir konuma geldiyse de başarılı bir etkinlik olduğu söylenemez. Dünya otomobillerle özellikle de SUV denilen adına da spor aracı takılan sporla daha uzakta olması mümkün olmayan bir maddenin spor aracı olarak hem sayıları artıyor hem büyüklükleri de artıyor. Büyük bir problem olarak üzerinde konuşmaya değer. Hatta George Monbiot'un bu konuda önemli, ilginç bir yazısı da vardı Guardian gazetesinde. Zamanımız olursa ondan da bir zamanlar bahsederiz.
1: Bu otomobilsiz günler özellikle Berlin'de şu anda en büyük eylemler orada oluyor. Autofrei Berlin yanlış hatırlamıyorsam o günün adı. Bu sokaklara çıkıp binlerce kişi Berlin şehir içerisinde de tamamen trafiğin yasaklanmasını, bunun hem hava kalitesi hem kent sıcaklığı hem emisyonların azaltılması anlamında önemli olduğunu söylüyorlar ve toplu taşımaya tabii yatırım yapılmasını söylüyorlar.
0: Evet. Ama yani ne kadar etkili olduğunu ayrıca tartışabiliriz herhalde. Evet, şimdi biz gene iklim ve iklim krizi ve çevreye dönelim. Yani Bill McKibben'in son yazısında kaleme aldığı gibi aslında insanoğlu ya da insan kızı kendisinin yok olacağını düşünme konusunda ve o konuda tedbir alma konusunda çok başarılı olduğu söylenemeyecek bir tür diyor sürümüz. Buna rağmen şimdi bir AI denilen yapay zekanın insanlığı yok edebileceği tartışılabiliyorsa o zaman belki şey açısından da ilginç olabilir. İklim krizinin de tümünün ortadan kalkmasına yol açabileceği daha inandırıcı bir şekilde ele alınabilir demiş. Ve onun üzerine de işte özellikle Zeke Housefather'ın Carbon Brief'te yazdığı önemli yazıya da değinerek çok büyük bir krizin çok çok yakında olduğunu, bütün yani şimdiye kadar bu konu üzerinde yazı yazan bütün iklim bilimcilerin ortak noktası olarak en büyük tehlikenin gelmekte olduğuna dair ve bu işte El Niño, süper El Niño denilen, hatta Gojira diye de adlandırılıyor artık Japonların ünlü canavarına göre, efsane canavarına bakılarak ve 4,1 dereceye kadar dünya sıcaklık ortalamasına endüstri dönemine göre, ilk ölçümlere göre 4,1 dereceye kadar artıracağını da söylüyor. Böyle bir tehlike var onda. Ama aşırı sıcaklar konusunda Fransa'da 3 bölgede kırmızı alarm verilmiş, yani en büyük tehlike diye, değil mi?
1: Evet, yani Eylül ayının sonuna doğru geliyoruz. Ama yeni bir sıcak dalgası Fransa'da
0: Hem de
1: yaşanmaktaymış.
0: pek çok bölgede, yani Fransa Meteoroloji Ajansı Meteo France söylemiş, yani Pireneler'de, Doğu Pireneler'de etkili olması beklenen aşırı sıcaklık ve rüzgarlar nedeniyle yangın riski çok yüksek demiş ve yangın alarmı veriyorlar ayrıca.
1: Evet.
0: Ardeş, Eure, Vaucluse, Bouches-du-Rhône gibi pek çok eyalette de turuncu alarm
1: Evet,
0: verilmiş.
1: zaten büyük orman yangınları yaşamıştı Fransa bu yaz. İspanya'da, İtalya'da görece daha küçük çaplı yangınlar da olmuştu. Ama bu 5 aşırı sıcak dalgası sırasında Avrupa'da 35 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Büyük çoğunluğu Almanya'da, bu tarz sıcaklara en az alışık olduğu için Almanya, 14 bin kişi sadece Almanya'da olduğu söyleniyordu ki bunlar en az rakamlar.
0: Evet,
1: Yani
0: çok düşük rakam.
1: sıcaklıklarla ilişkilendirmek biraz zor. Çünkü bu tarz ölümleri normal ölüm sayılarının üzerine çıktığında, bunlar havada sıcaksa bu şekilde ilişkilendiren bir takım modeller kullanıyorlar. Yoksa teker teker tespit etmek biraz zor. 35 bin kişinin ama öldüğü söyleniyordu. Şimdi Fransa'da bir kez daha 3 bölgede kırmızı alarm ilan edilmiş. Eylül'ün sonunda daha El Niño'nun etkisinin 1-2 ay sonra sertleşeceği, esas etkisini
0: Evet,
1: göstereceği de
0: en
1: söyleniyor.
0: doruğa çıkacağı bir 2 ay sonra olacağı, doruğa
1: Evet,
0: çıkmasında.
1: dolayısıyla aslında bir sonraki yıl esas etkisini göstermiş olacak.
0: Düşünmek bile güç geliyor insana. Evet, Fransa'da yani bir de rakamlara tekrar bir ufak göz daha atarsak 117 bin hektardan, yani yaklaşık 164 bin futbol sahası büyüklüğündeki bir alandan fazla alanın yanmış olduğu ve 4 itfaiyecinin de bu yangınlar sırasında hayatını kaybettiğini de
1: Evet.
0: ilave etmek lazım. Yani çok önemli.
1: Evet, tam da bunların ortasında, bu haberlerin ortasında yangına körükle gitmek mi denir? Hani
0: Aynen.
1: öyle bir haber var. Daha doğrusu Guardian gazetesinin haberi, bir tür bir özel haber diyebiliriz buna. Özel bir araştırma yapıyor Guardian gazetesi ve Aramco için, aslında Suudi IPCC'de çalışan, yani Birleşmiş Milletler'in dünyanın bütün ülkelerinden bilim insanlarını bir araya getirdiği paneli, iklim değişikliği paneli, hükümetler arası. Burada çalışan Suudi bilim insanlarının önemli bir kısmının Suudi fosil yakıt şirketi Aramco için çalıştıklarını, onun tarafından istihdam edildiklerini ortaya koymuş. Ve bu bir tartışma tabii başlatmış durumda. Çıkar çatışması yok mu burada diye Guardian gazetesi soruyor. Uzunca da bir haber, ayrıntılarına da şimdi geliriz. Ama günün sonunda, hani en sonunda söyleneceği, baştan söylemek gerekirse yokmuş. Buna IPCC'nin yetkilileri, böyle bir çıkar çatışması yok, biz güvenilir olmak için her türlü tedbiri alıyoruz, bütün bunları değerlendiriyoruz demişler.
0: Evet, çok kapsamlı bir haber.
1: Evet.
0: Damon Carrington'la Ian Gilmartin'in başta olmak üzere pek çok gazeteci de içine alan bir araştırma bu çalışma. Bir, iki, üç, dört kişi daha. Yani altı önemli muhabirin birlikte çalıştırdığı çok büyük bir sahtekarlık haberi aslında bu. Yani bunu açıklamaları gerekiyor çünkü özellikle de Guardian gazetesi 223 yani IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin bu üçüncü çalışma grubunun ortaya çıkardığı belgelerin yazdıklarının değindiği 223 bilim insanı imzasının bulunan hepsinin araştırmalarını incelemiş. Yani nasıl emisyonların azaltılabileceğini ya da atmosferden kaldırılabileceği ve doğrudan doğruya
1: Evet, özellikle bu alanda yani bu IPCC'nin 3. çalışma grubunda yer alan sizin de bahsettiğiniz 223 araştırmacıyı incelemişler. Acaba nerelere çalışıyorlar, kimlerden fon alıyorlar gibi. Ama çalışma alanları ağırlıklı olarak emisyon azaltma politikaları ve teknolojiler deniyor. Yani bu teknoloji deyince tabii hemen aklınıza karbon yakalama yöntemleri falan gelsin. Bu sektör zaten çokça fosil yakıt şirketleri tarafından fonlanan bir şey. Bunun bilimsel olduğunu, bunun tek kurtuluş yolu olduğunu anlattıkları için buraya çok ciddi fon yapıyorlar. Bu 223 araştırmacının 20'sinde Guardian gazetesi ciddi çıkar çatışması endişeleri uyandıran ilişkiler tespit etmiş.
0: evet, yani yarısından fazlası araştırmacıların doğrudan doğruya Suudi kurumlarına bağlı. Yani
1: Bu
0: çok büyük.
1: 20 kişiden bahsediyoruz. Onların
0: Evet, bu
1: 20'si.
0: 20 kişinin yarısından fazlası değil mi?
1: Evet.
0: Onu Suudi kurumlarına bağlı. Yani bu da çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan Krallığı bu ortaya çıkarılan raporların meydana gelmesinde ne kadar etkili olduğu konusunda ciddi bir soru yaratıyor. Evet, bu yani büyük bir sahtekarlıktan bahsediyor olabilir. Yani sormuşlar Aramco'ya vesaire, hiç cevap gelmemiş yani.
1: Evet.
0: Şaşırtıcı olmuş herhalde bu durum.
1: Evet, zaten gazete şöyle veriyor. En az bir düzine IPCC başyazarının Suudi Aramco, Suudi kurumlar ve diğer petrol ve gaz şirketleri tarafından istihdam edildiğini veya bunlarla bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmış. Kurumun liderlik grubunun bir parçası olan bir IPCC başkan yardımcısı da bir devlet memuru olarak küresel iklim müzakerelerinde Suudi Arabistan'ı temsil ediyormuş. Yani en büyük iklim inkarcısı neredeyse diyebileceğimiz. Gerçi bunu resmi olarak böyle söylemiyorlar tabii ama en çok bu anlaşmalarda sorun çıkaran ülkenin resmi temsilcisiymiş. IPCC'nin de üst düzey isimlerinden bir tanesi. Bunun dışında başka şirketlerden de söz ediliyor burada. Dolayısıyla bunların bir araştırma sonuçlarına etki edip etmediği. Çünkü IPCC raporları bütün dünya tarafından ciddiye alınan son derece önemli raporlar oluyorlar.
0: Ya
1: Ama
0: varoluşa ilişkin çünkü. Ya var olma yok olma meselesine ilişkin raporlar çünkü son tahlilde.
1: evet. Dolayısıyla burada bir çıkar çatışması olup olmadığı meselesi önemli. Her ne kadar diğer alanlardan daha çok benim bu Guardian haberinden anladığım bu karbon yakalama yöntemleri gibi alanlarda daha çok buna rastlıyorlarmış ama yine de IPCC'nin güvenilirliğini de etkileyebilecek olan bir tabii haber bu, gelişme bu daha doğrusu.
0: Evet, buna paralel olarak bunu destekleyecek nitelikte de bir başka haber var. Gene Guardian gazetesinde Oliver Millman tarafından kaleme alınmış bir makale. Bildiğin gezegenin hayatı koruyabilmek ve hayatın korunabilmesi için gerekli gezegen sınırlarının ağır şekilde aşılmakta olduğu, yani dünyanın gezegenin sağlığının yani güvenilir bir operasyon bölgesinin dışında olduğunu, iklim faciasının da iklim felaketinin de gelmekte olduğu bir sırada çok önemli bazı sınırlar konması gerektiğini, yoksa bütün bu sınırların gelmemesi halinde, korunamaması halinde büyük bir felaketin gelmekte olduğuna ilişkin önemli bir rapor daha meydana gelmiş. Tabii mesela Pakistan'daki o korkunç sellerin bütün dünyada da burada Avrupa'da başta olmak üzere rekor sayıda sıcaklık ve yangınların, orman yangınlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde gelmiş geçmiş en sıcak yazın geçtiği raporlarının da düzinelercesinin geldiği ve en tipik ve çok acayip olan şeylerden bir tanesi de Tibet-Nepal sınırında muazzam bir facia oldu. 5.000 kişiden hala haber alınamıyor. Yani kayıp deniyor ama tabii ölmüş olduklarını rahatlıkla kabul edebiliriz aslında. 1.000 kişinin sadece rakamı tutuluyordu. Onların da bu bir buz, devasa bir buz kütlesinin Himalayalardan koptuğu ve mesela bir kasabayı ebediyete kadar, sonsuza kadar yok ettiği, hiçbir ses çıkmayacak şekilde yok ettiği gibi olayların da bu sebebi olarak gene bu erimeyi, buzulların erimesini filan da ortaya koyan çok ayrıntılı bir şeyden bahsediliyor, yani rapordan bahsediliyor. Yani bunu hazırlayanlardan bir tanesi Hindu Umaru İbrahim, Planetary Guardians diye bir bilim insanlarından endüstri liderlerinden ve aktivistlerden oluşan bir koalisyonun başında, gezegenin bekçileri diye çevirebiliriz, Planetary Guardians. Onun başkanı Hindu Umaru İbrahim. Yani bu ayrı vahim durumlar değil bunlar. Gezegen her bölgede aynı anda dünyanın her tarafından bize dengenin bozulduğunu, dengenin çığırından çıktığını belirtiyor diye koymuşlar. Şimdi iklim haftası başlıyor. Politikacıların, iş insanlarının ve aktivistlerin New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na denk gelecek şekilde iklim haftası diye aktiviteler başlıyor. Bill McKibben'da bir gün içinde 11 ayrı konuşma yapmak gibi bir durumda kaldığını filan anlatıyor. Çok yoğun geçiyor. Tam da bu raporda işte bu iklim haftası sırasında ortaya çıkmış biraz önce bahsettiğimiz Suudi Arabistan Aramco'nun kontrolündeki bilim insanları IPCC raporlarına paralel bir rapor da buradan geliyor işte. Yani resmen gezegenin sınırları, tamamen hayatı destekleyen sınırlar aşılmak, çok büyük ölçüde aşılıyor ve derhal tedbir alınması gerekir diyor. 2 haftası boyunca bu büyük şeyler olacak herhalde. Herhalde değil, mutlaka olacak yani. Pazartesi başladı galiba, değil mi? İklim haftası yoksa hafta sonu?
1: Bilmiyorum açıkçası. Ben de şimdi Bill McKibben'dan duydum hatta New York'ta böyle bir hafta olacağını. Ama 100 bin kişinin katılımı bekleniyormuş.
0: Evet. Yani sonuç olarak iklim grubunun baş yöneticisi Helen Clarkson da demiş ki yani dünya son zamanlarda iklim kaynaklı felaketlerle iyice sarsıldığına sarsılmaktayken şimdiye kadar gördüğüm en büyük yeşil susturma. Yeşil susturma diyor. Greenwashing diye bir tabir kullanıyorlar. Onun bu düzeyde olduğunu görmedim diyor. Yani pek çok şirket, biz de bu iklim haftasında burada olacağız diyorlar. Fakat pek ortada bulunmuyorlar ve böylesine bir korkunç yazdan sonra iklim değişikliğinin böylesine muazzam trajedileri peş peşe ortaya koyduğu bir yazdan sonra şimdi artık en yüksek sesle haykırmanın tam zamanıdır. Yani dünya uçurumun gerçekten ucunda ve insanlar değişim istiyorlar ama buna politikacıları ve iş insanlarını dahil etmemiz gerekir diyorlar. Çok yani hakikaten nefes kesici Süper El Niño'nun aylar öncesinden en yüksek seviyeyi rekorlarını kırması çok düşündürücü ve ürkütücü deniyor yani.
1: Evet, bu New York İklim Haftası gerçekten pazartesi günün 20 Eylül'de de başlamış. Yani hafta sonu aslında başlamış durumda. Pazar günü başlamış. 27 Eylül'e kadar sürecek deniyor. Bill McKibben de hemen her yıl 100 bin kadar insanın katıldığını söylemiş. Şehrin New York şehrinin dört bir yanına 1000'e yakın etkinlik gerçekleştirilecekmiş bu arada. Bayağı büyük bir, bütün şehri iklim meselesini tartışır hale getirecekler yani.
0: Evet ve ayrıca da şeyi de ekliyor. Ya bunlar varoluş krizleri haftasıdır diyor. Çünkü aynı anda iklimin yanı sıra bu AI denilen yapay zeka
1: Evet.
0: çalışmalarının da insanlığı ve tabii yalnız insanlığı değil herhalde pek çok canlıyı da beraberinde götürüp yok edeceği tartışması da devam ederken belki de bir işe yarar diyor Bill McKibben. Yani insanların kendisini tehlikede olduğunu hissetmeleri pek alıştıkları ve bildikleri, uyum sağladıkları bir durum değil. Ama buna inanmaya başlıyorlarsa eğer yapay zekanın kendilerini yok edeceğini, iklimin de yok etme potansiyelinin en büyük atmosfer olaylarının da yok edebileceğini belki daha rahat kavrayabilirler diyor. Bunca yıldır bunun için uğraşıyoruz diye devam edeceğiz diyor tabii. Bu 11 konuşma yaptığı şeyden sonra birazcık dinlenip hemen koşturmaya devam ediyorum bu hafta Birleşmiş Milletler Haftası'yla demiş Bill McKibben'de. Evet.
1: Bu bahsettiğiniz AI meselesi ise tabii daha çok data centers, veri merkezlerinin yüksek enerji tüketimi üzerinden giden bu makalesinin ara paragraflarında böyle yönler de var.
0: Evet.
1: Buna değiniyor yani.
0: Büyük bir kuraklık yani su kullanımı açısından veri merkezlerinin dünyanın en feci zararlarına yol açacağı da ortada. Hatta Elon Musk'ın en kurak bölgede kurduğu bir tane yeni veri merkezinin açtığı feci zararlardan da
1: Evet,
0: bahsediliyor.
1: Tennessee'de kurdu ki orada bu data merkezinin enerjisini üretebilmek için doğalgaz türbinleri koymuş. Üstelik bunun da temiz hava izinlerini almadığını söylüyor. Yani bir de havayı da kirletme potansiyeli var diyor. Her türlü kanunu hiçe sayıyor diye de belirtmiş Elon Musk için.
0: Evet ama Elon Musk zaten iklim krizi diye bir şey olmadığını, küresel ısınma, ısıtma neyse işte adı onun asla olmadığını söyleyen ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'la yaptığı uzun ayrıntılı bir sohbetle dünyanın en büyük deli saçması sohbeti
1: Evet.
0: dedi Bill McKibben'ın söyledi. Yok böyle nereden çıkarıyorsunuz? Ne ısınması, ne yangını filan diye konuşuyorlardı ikisi yani. İşte onun için böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bat dünya bat.
1: Evet.
0: İki gözün kör olsun. Piyango bileti sat diye. Oğuz Atay'ın da söylediği bir
1: Drill'e karşı bat dünya bat mı diyorsunuz?
0: evet aynen öyle. Oğuz Atay'dan Tutunamayanlar romanından bir alıntıyla
1: İnşallah
0: cevap.
1: Trumpkiller tutunamasın. Onlar için dersin tutunamayanlar diye.
0: Evet. Peki ara verelim o zaman devam edelim.
2: Açık
0: Açık
2: Gazete.
0: Gazete.

Dünyanın cazı. Hafta içi her gün 17'de Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Toprak, Sanat Deli Orman, Leyla Diana Gücük, Ceyhan Usanmaz, Atilla Aksoy ve Jack Cohen.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Kaldığı yerden saat 8.30'u 5 dakika geçerken Açık Gazeteciler olarak tekrar beraberiz sizinle. Oradan da savaş meselelerine geçelim biraz, değil mi?
3: Evet, isterseniz bir İran'a bakalım. İran'da savaş hazırlığı devam ediyor. Ancak öte yandan Umman Denizi çevresinde petrol tankerleri vurulmaya da devam ediyor.
2: Ve
3: Dün bir kez daha.
2: Büyük bir kirlenmenin de yaratıldığının izleri
3: evet,
2: var.
3: Önceki petrol tankeri vurmalarının sonuçlarını da bir kısmını görebiliyoruz. Bir çevre kirliliğinden söz ediliyor. Ama zaten ayrıntılarını bilmiyoruz. Bir savaş bölgesi olduğu için Umman Denizi'nde şu ana kadar çok sayıda 20'nin üzerinde tanker vurulmuş durumda. 80 ticari gemi saldırıya uğramış, bir şekilde vurulmuş. Bunların bir kısmı petrol doğalgaz tankerleri.
2: Bir kesinti mi oldu acaba? Evet. Öte yandan yani bu petrol tankerlerinin Ukrayna savaşında, yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan ve Ukrayna'nın da cevabıyla devam eden şeylerde de petrol tankerleri değil ama petrol tesisleri, rafinerileri de vuruluyor. Onların da küresel iklim değişikliği üzerinde muazzam etkisi var ve kimsenin de üzerinde konuşmadığı bir şey. Şimdi çatışmaların devam ettiği Yemen'de de yerinden edilenlerin sayısının 130 bini aştığı haberi vardı Aposto Gündem'de de ve başka kaynaklarda. Binlerce kişinin ülkeyi terk ettiğini ve bu arada da işte bütün bu konuştuğumuz şeylerle bağlantılı olarak New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde diplomatik temasların sıklaştığı haberi de vardı. Yani 130 bin kişinin bir kısa süre içinde terk etmesi, oldukça da nüfusu o kadar yoğun olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Husilerin bölgedeki ilerleyişi devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Suudi Arabistan'ın çağrısına rağmen hava saldırısı desteğini son anda iptal etmesi New York'taki diplomatik temaslar kapsamında değerlendirilmiş. Yani bugünden itibaren New York'ta başlıyor işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Ondan da biraz önce bahsettik birazcık özdeşle. Trump'ın hem Yemen hem İran konusunda diplomasiye açık kapı bırakan adımları sonrası Brent petrol deniyor ona. 100 doların altına fiyatı 100 doların altına gerilemiş ama çok tabii yüksek seyrediyor zaten. Bu İran savaşından sonra petrol fiyatlarında büyük bir yükselme vardı. New York'taki bir başka kritik temas da Trump'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinin öncesinde Amerikan ve Çin heyetleri arasında yapıldığı belirtiliyor. Ekonomik ve siyasi gelişmeler açısından da kritik önemi olduğu belirtiliyor.
3: Evet.
2: Evet, şimdi bu savaş meselelerini nasıl devam edeceğini.
3: İsterseniz bir kısaca Filistin'e bakalım çünkü Filistin'de
2: Evet.
3: de önemli gelişmeler var. Filistinli grupların FKÖ çatısını, yani Filistin Kurtuluş Örgütü çatısını yeniden yapılandırmak için anlaştığı duyuruldu. Hamas'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre çeşitli Filistinli grupların temsilcileri yasama seçimleriyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmişler. Görüşmelere Hamas siyasi büro üyesi Hüsam Bedran başkanlık ediyor. Bu arada Hamas, hatırlatalım, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün üyesi değil. Diğer üyelerle birlikte Hamas da katılmış. Ortak bir tavır alınmak, strateji belirlemek için bu toplantıya İslami Cihat, El Fetih, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi. Bu da işte 70'lerdeydi sanırım FHKC'den ayrılan bir örgüt. Ve Halk Direniş Komiteleri gibi çeşitli Filistin örgütleri katılmışlar. Bir koordinasyon yasama seçimleri
2: Evet.
3: geliyor çünkü 28 Kasım'da Filistin topraklarında böyle bir seçime gidilmesi planlanıyor. 2006 yılından beri bir daha yapılamamıştı. Hem Filistin gruplarının kendi aralarındaki çatışmalar hem de işte özellikle Gazze'deki abluka sebebiyle şimdi 28 Kasım'da yani İsrail'lik seçimlerden hemen hemen bir ay sonra bu sefer de Filistin'de seçimler olacak. Buna yönelik ortak strateji geliştirmeyi tabii daha çok İsrail'in politikalarına karşı ortak strateji belirlemek üzere ilk toplantılarını yapmışlar.
2: Öte yandan da tabii İsrail polisinden de Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskın ve 53 gözaltı gibi ürkünç bir haber var. Biyanet'ten görebiliyoruz bunu. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenliyor. Ve Anadolu Ajansı'nın haberine göre Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu bölgesinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleniyor. 53 Filistinli genç gözaltına alınmış İsrail polis tarafından. Bazı evlerde arama yaparken eşyalara zarar verdiği ve eşyaları tahrip ettiği, zaten az sayıdaki eşyanın da tahribine gittiği belirtiliyor. Ayrıca el koyduğu bir evde İsrail polisinin gençleri alıkoyarak sorguladığı kaydediliyor açıklamada. Baskınlarsa devam ettiği, yani Doğu Kudüs'ün Biddu bölgesinde esnaf da kepenk kapatmış, öğrenciler de okullarına gidememiş durumdalar. Bayağı ciddi bir baskın haberi var Anadolu Ajansı'nın haberi. Yani 7 Ekim sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri işte ilk bu saldırının, Hamas saldırısının ve katliamının başlamasından sonra İsrail'in cevabıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin operasyonları ve gözaltıları var. Ayrıca yerleşimci saldırıları, yıkımlar, hareket kısıtlamaları ve zorla yerinden edilmelerin arttığını bildiriyorlar. Bunu bizzat Birleşmiş Milletler ve uluslararası diğer insan hakları örgütleri de belirtiyorlar. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, OCHA diye kısaltılıyor. OCHA 21 Eylül'de yayımladığı son durum raporu bu eğilimin 2026 boyunca da sürdüğünü ortaya koyuyor. Bir ateşkes adı altında vahim bir durum gelişmeleri var. Yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne göre OHCHR 7 Ekim 2023 ile 16 Eylül 2026 arasında en az 92 Filistinli'nin İsrail gözetiminde hayatını kaybettiği, bunların 32'sinin Batı Şeria'dan olduğu belirtiliyor ve işkence özel raportörü Birleşmiş Milletler'in Mayıs 2026 Mayıs'ında, bu sene birkaç ay önce, 7 Ekim sonrasında getirilen olağanüstü gözaltı uygulamalarının Filistinli tutukluları işkence, iletişimsiz gözaltı ve aşağılayıcı koşullara maruz bıraktığı yönündeki bulgularını da açıklamış. Resmi raporlar bunlar yani. Ve tabii muazzam bir yıkım var yani. OCHA'ya göre 2026'nın başından 14 Eylül'e kadar can kaybı, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan 1600'den fazla İsrailli yerleşimci saldırısı var. 275 Filistinli yerleşimi etkilemiş. Günlük ortalama saldırı sayısı 2025'te geçen sene 5 iken bu sene 2026'da şu ana kadar 6,7'ye, günlük 7'ye yakın saldırı gerçekleşiyor. Yani çok bütün yapıların yıkılmış olduğu ve mesela demokrasinin adı yapılan bazı mülakatlarda da dehşet içinde görüyoruz ki bir hamile Filistinli kadının iki çocuğunu daha önce kaybetmiş olan bir kadının şimdi üçüncü çocuğunu hamileyken çok ağır saldırı altında halsiz bir şekilde bir yerden bir yere gitmesine, tedaviye ulaşmasına bile engel olduğuna dair çok ayrıntılı bir feci sonuçları da olabilecek olan bir videoda seyretme imkanı bulunuyordu yani. Öte yandan İsrail'de de seçimler var değil mi? Netanyahu'nun partisi yurt dışındaki İsraillerin oy kullanmasına karşı çıkıyormuş. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin yurt dışında yaşayan İsraillerin 27 Ekim'deki seçimlerde oy kullanabilmek için ülkeye gelmesini kolaylaştırmayı amaçlayan AID, Aid koalisyonunun girişimine karşı Merkez Seçim Komisyonu'na başvurduğunu bildirmiş. Likud ise girişimin siyasi amaç taşıdığını ve seçim finansmanı yasalarını ihlal ettiğini savunmuş. Yani Birleşmiş Milletler ve uluslararası cephe alındığında belirtiyorlar. Anadolu Ajansı'nın haberine göre seçimleri dış güçler engelliyor diye de bir şey var yani. Haaretz gazetesinden de Likud'a yönelik bir eleştiri var. Haaretz'in muhalif gazetesinin değerlendirmesinde Likud'un demokratik katılımı teşvik etmek yerine somut verilere dayanmayan siyasi hesaplarla oy hakkını kısıtlamaya çalıştığını ileri sürüyor. Likud, Benjamin Netanyahu'nun partisi. Gazetenin haberine ayrıca iktidar partisinin kendi potansiyel seçmenlerini sandığa yönlendirmek amacıyla gizlilik ihlallerine yol açtığı belirtilen elektor gibi uygulamaların kullanımını da savunduğunu, yurt dışında yaşayan seçmenlerin sandığa erişimini engellemeye çalışmasının ise bununla tamamen çelişkili olduğu belirtiliyorlar. Likud'un milletvekili sayısı da anketlerde geriliyormuş.
3: Evet, bu arada ben de döndüm. Bir internet
2: Döndün mü?
3: kesintisi oldu. Evet.
2: Evet. Zorlayıcı şartlarda çalışıyoruz.
3: Ya vallahi evet.
2: Evet, yani evet böyle yani şeyde bu durumda işte.
3: İsrail
2: Burada
3: seçimlerinden bahsediyordunuz. Yani Trump'ın bu mektupla oy kullanmasına karşı olması gibi İsrail'de de yurt dışındakilerin oy vermesine karşı olanlar var yani.
2: evet, aynen öyle. Berlin'de de seçimi kazanan Elif Eralp, Jin Ziyan Azadi sloganıyla halay çekmiş. Kadın yaşam özgürlük diye yani.
3: Evet.
2: Başkent Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçiminde Sol Parti'nin Die Linke'nin %25,7 ile birinci olmasının üzerine. Bu konuda da zaten Ahmet İnsel'le de Almanya seçimlerini konuşacağımız için ondan şey yapalım. Rusya seçimlerinde de sürpriz yok ama deniyor. Kremlin'in sonuçları nasıl değerlendireceği önemli diye bir BBC haberi var. Onu da Ahmet İnsel'e
3: Evet.
2: havale edelim ve Türkiye haberlerine geçelim. Öncelikle şey çok ilginç değil mi? 80 kadından Ankara'da Barış ve Demokrasi Konferansı için bir çağrı var. Biyanet'te var. Kadın hareketinden, siyasetten, akademiden, kültür, sanat ve hak mücadelesinden isimlerin de aralarında bulunduğu 80 kadının yan yanayız. Geleceği konuşuyoruz başlıklı ortak bir açıklaması var. 31 Ekim 1 Kasım'da Ankara'da düzenlemeyi hedefledikleri bir konferans bu. 2 gün sürüyor. Kürt sorununun çözümü, kalıcı barış, demokrasi ve erkek ve devlet şiddetine karşı ortak mücadeleyi tartışacaklarını duyuruyorlar. Baya
3: Bu erkek devlet bu arada. devletin erkek devlet olduğu üzerinden
2: Evet.
3: giden bir kavram. Erkek devlet şiddetine karşı toplumsal mücadele ve eşitlikçi özgür bir gelecek için kadınların ortak mücadelesi olarak bunlar sıralanmış. Yan yanayız, geleceği konuşuyoruz diyorlar. 31 Ekim 1 Kasım'da Ankara'da düzenlenecekmiş bu konferans. Barış sürecinde kadınlar da var diyorlar aslında. Çok sayıda imzacısı var bu çağrıyı yapanlar. Dün basın açıklamasıyla duyurdular. Aralarında Apaçık Radyo dinleyicilerinin aşina olduğu çok sayıda isim var. Hatta Açık Radyo'nun programcıları da var. Apaçık Radyo'nun programcıları da var. Böyle birkaç kişi söylemek gerekirse Ayşegül Altınay, Berrin Sönmez, Bircan Yorulmaz, Canan Kaftancıoğlu, Feryal Oney, Filiz Kerestecioğlu, Gülten Kışanak gibi birçok isim var diyebiliriz.
2: Raquel Dink.
3: Evet.
2: Evet. Bayağı ciddi bir girişim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bunun da. Duyurmaya, gelişmeleri belirtmeye, anlatmaya devam edeceğiz tabii. Öte yandan fon krizi soruşturmasına da yer verirsek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun SPK'nın raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansmanı Anonim Şirketi'nde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiası üzerine bir operasyon düzenleniyor. 15 kişinin gözaltına alındığı, konuyla ilgili incelemelerin sürdüğü de öğrenilmiş. Hakkında gözaltı kararları olan 10 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buz Yatırım Menkul Değerler, Buz Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklanmış. 9 şirketle bağlantılı yöneticilerin mal varlığına da el konduğu belirtiliyor ve yapılan yeni bir operasyonla 15 kişinin daha gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu da azalmadan devam ediyor boyutları. Bu büyük bir mesele olarak epey daha devam edecek. Yani İsviçre'deki hesaba 15 milyon dolar gönderildiği tespiti var mesela. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildi diyor. Bu tespit yapıldı diyorlar. Evet, böyle bir gelişim de var. Öte yandan tabii Boğaz Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi konusu vardı. Çok fazla üzerinde durma fırsatı bulamadık ama gelişim de var. Öte yandan tabii Boğaz Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi konusu vardı. Çok fazla üzerinde durma fırsatı bulamadık ama önemli bir

0: 9 yol ve otoyolda işletmecilik yapan Fransız devi Egis. Tam nasıl okunduğunu bilmiyorum ama böyle tahmin ettim. Egis. O 30 yıllığına özelleştirilmesi öngörülen köprü ve otoyolları yakın markajı aldı deniyor. Yani 30 yıllık işletme hakkı. Neden böyle işletme hakkı devrediliyor o da belli değil. Köprü ve otoyolların ekonomik bütünlük göz önüne alınarak 3 ya da 4 parçaya bölünerek ayrı ayrı gruplar halinde özelleştirilmesi de güçlü bir seçenek olarak öne çıkmaya başladı deniyor yani. Egis, Yavuz Sultan Selim, Kuzey ve Çevre Otoyolu, Osman Gazi Köprüleri yani İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli projelerinde işletme bakım ve elektronik ücret toplama hizmetlerini yürütüyormuş. Ayrıca Fransızların bu dev şirketin yanı sıra Japonya, Güney Kore ve İspanya merkezli bazı büyük şirketlerin de özelleştirme sürecini çok yakından takip ettikleri belirtiliyormuş. O, yani iyice İçtaş, Limak, Kalyon ve Cengiz Holding'in de çok aşina olduğumuz şirket isimleri bunlar da potansiyel yatırımcılar arasında bulunduğunu da belirtmiş kaynaklar. Bu şirketler yabancı yatırımcılarla konsorsiyum kurarak özelleştirmede yer almaları beklenebilir bu şirketlerin diyorlar. Cumhurbaşkanı kararında köprü, otoyol ve çevre yollarının bir bütün ya da parçalar halinde ayrı ayrı özelleştirilmesinin öngörüldüğünü belirtmişler. Böyle bir durum var. Ekonomik bütünlük dikkate alınarak 3-4 parça halinde özelleştirmesi de bir seçenek olabilir. Ancak bu konuda henüz bir karar verilmediğini ifade etmemiz gerekiyor demişler. Tam bir muğlaklık, belirsizlik devam ediyor orada da.
1: Evet, Türkiye'deki haberlerden bir yandan şeye duraksadım. Bazı son dakika haberleri var. Ayrıntıları kesinleşmemiş olmakla birlikte Manisa'da okula silahlı saldırı deniyor. Yaralı öğrenciler varmış. Sabah 8 saatlerinde Turgutlu ilçesi Albayrak mahallesindeki bir okulda İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir olay meydana geliyor. Silahlı bir kişi çevreye rastgele ateş açtı denmiş. Bunun üzerine polis ekipleri geliyor ancak bu rastgele atış sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu bildirilmiş. Tabii yakın zamanda daha birkaç ay kadar önce okul katliamı yaşanmış olduğu için bir anda herkesin ilgisini, bütün basının ilgisini çekmiş durumda. Şu anda internet medyasında böyle bir son dakika haberi var ama ayrıntılar belli değil henüz.
0: Evet, yani ürkütücü bir durum yani. Evet, onun dışında bir başka
1: Bir
0: son.
1: de son olarak şeyden bahsedebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bloomberg'e bir yazı yazmış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için şu anda New York'ta kendisi. Muhtemelen orada yapacağı konuşmayı bir makale şeklinde, yani bir kısmını, o politik içeriğini kaleme almış. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır diyormuş bu Bloomberg yazısında. Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir sadece diye yazmış Erdoğan. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır diyor ve Birleşmiş Milletler'de reform çağrısı yapıyor bu Bloomberg yazısında.
0: Evet, peki burada bu noktada duralım ve sözü birazdan Ahmet İnsel'e bırakalım.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
3: Ada.

adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
2: Günaydın Ahmet, merhabalar.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
2: Ufuk Turu'nda epey yoğun gelişmelere değineceğiz. Almanya seçimleriyle başlayabiliriz.
3: Almanya ile başlayalım, sonra Rusya'yı biraz hızlı bir şekilde devam ederiz. Almanya seçimleri, Almanya'da iki eyalet seçimi daha oldu. İki hafta önce Saks-Anhalt'taki eyalet seçiminden sonra. Ve ilginç bir tablo, çünkü bir tarafta Berlin'de Sol Parti'nin çok ciddi başarısı, dikkat çekici başarısı yanında diğer taraftan eski Doğu Almanya'daki Mecklenburg eyaletinde ise aşırı sağ partinin hemen hemen her yerde görülen oy artışını burada da aynı şekilde devam ettirdiğini görüyoruz. Önce Berlin zannediyorum artık Türkiye'de epey izlendi Berlin seçimleri. Die Linke'nin başındaki Türkiye kökenli liderin, kadının özellikle...
2: Elif Eralp, evet.
3: Evet, Elif Eralp'in özellikle varlığı nedeniyle Die Linke birinci geldi. Oyların %25.6'sını alarak ve 13 puan arttırdı bir önceki seçimlere nazaran oyunu. Bu çok büyük başarı tabii. Ve 47 milletvekiline sahip parlamentoda. Tabii bu 47 milletvekili yeterli değil eyalet yönetimini tek başına alması için. Buna karşılık seçimde oy kaybedenler hem büyük ölçüde Hristiyan Demokratlar %18'e düştüler, Sosyal Demokratlar %12'ye düştüler, Yeşiller de hemen hemen aynı kaldı oy oranı itibariyle. Bu durumda AfD'nin oy artışı ise 7 puan onun da. Yani 3. parti geldi. Yani Berlin'de de şu anda AfD 3. parti konumunda. Oyların %16'sını aldı. Bir önceki seçime nazaran oylarını 7 puan arttırdı. Ve 29 milletvekili var. Eskiden 17 milletvekili varken. Tabii burada Die Linke'nin nasıl bir koalisyon kurabileceği sorusu hemen gündeme geliyor. Çok fazla alternatif yok. Yani Die Linke'nin başkanlığında bir koalisyon kurulacaksa bunun Die Linke, Sosyal Demokratlar, yani Sol Parti, Sosyal Demokratlar ve Yeşillerin koalisyonu olması lazım. Ancak bu üçü birleştikleri zaman 85-80 çoğunluk için 80 milletvekili gerekiyor. 95 milletvekillik bir koalisyon, rahat bir çoğunluk elde edebilirler. Burada bunun olması için Sosyal Demokratların Sol Parti'nin programında yer alan bu bazı daha önceden özelleştirilmiş kamu konutlarının, kamu kiralık insanların kirayla oturdukları kamu konutlarının yeniden kamulaştırılması programını kabul etmesi lazım veya Die Linke'nin bu önerisini daha geriye çekmesi, kapsamını daraltması lazım. Bu esas bu konu üzerinde koalisyon tartışması yapılacak. Göreceğiz bundan bir sonuç alabilecekler mi? Ama başka çare yok sol bir koalisyon kurmak için. Tabii koalisyonu düşünülür mü diye sorulabilirler. Şu anda eyaleti yöneten Hristiyan Demokrat ve Sosyal Demokrat koalisyon yeniden kurulabilir mi? Hayır. Çünkü ikisinin toplamı 80 milletvekilinin çok gerisinde kalıyor. 65 milletvekili, pardon, 56 milletvekili iki partinin toplamı. Dolayısıyla buraya bir üçüncü destek lazım. Yeşiller buna katılırlar mı? Sol Parti'yi dışlayarak Hristiyan Demokratlarla işbirliği yapmayı kabul eder mi Sosyal Demokratlar ve Yeşiller? Az bir ihtimal ama önümüzde bir tartışma dönemi olacak. Sol içinde en önemlisi olacak bu. Diğer taraftan bu son derece önemli Berlin'deki gelişme ve özellikle de sol partinin içinde de Türkiye kökenli milletvekilleri var seçilen.
2: Evet.
3: Mecklenburg, Doğu Almanya'nın eski Doğu Almanya'nın Mecklenburg eyaletinde de seçimler yapıldı ve
2: Pardon, ona
3: burada
2: geçmeden Ahmet, bir
3: evet.
2: de şeyi ekleyebilir miyim izninle? Eralp'in destekçileriyle birlikte halay çektiği görülmüş. Sonuçların açıklanmasının ardından parti binası önünde bir Berlin sokaklarında kutlama. Kutlama sırasında kalabalıktan Jin Jiyan Azadi, yani kadın yaşam özgürlük sloganları da yükselmiş. Eralp de sloganlara eşlik etmiş. Ve Eralp diyor ki seçim zaferinin ardından, tarih yazdık arkadaşlar, çünkü ilk defa Berlin'de göçmen bir kadın bunu başardı. Bunu hep beraber becerdik. Tüm Berlinlerle beraber, bütün göçmen kökenli insanlarla beraber diyor. O açıdan önemli ve bir de bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için uğraşacağız. Özellikle de en önemli sorun kira diyor.
3: Evet.
2: Çünkü
3: Konut.
2: kiralar çok fırladı. Bize en yakın olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz diyor.
3: Evet.
2: Evet.
3: Ve zaten Elif Eralp'in ve Sol Parti'nin Berlin'deki kampanyası göçmenlik konusundan daha da önemli. Ön plana çıkarttığı şey fiyat artışları ve özellikle kira sorunuydu. Yani
2: Evet.
3: ana teması kira sorunuydu. Biraz da bu başarısında yani Sosyal Demokrat Parti'den ciddi bir oy aldığını görüyoruz Sol Parti'nin. Bu temayı ön plana çıkartması önemliydi. Burada da New York'taki Mamdani'nin belediye başkanı seçilen Mamdani'nin kampanyasından esinlendiği söyleniyor
2: Evet.
3: bu temayı ön plana çıkartırken. Doğu Almanya'da da Mecklenburg eyaletinde seçimler yapıldı ve orada da maalesef AfD Sachsen-Anhalt'taki başarısının benzerini aynı oranda olmasa da Sachsen-Anhalt'ta AfD %44 oy almıştı. Burada %38 oy aldı ama geçen seçimlere nazaran 21 puan arttırdı seçim oyunu ve kaybedenler hemen hemen bütün partiler. Yani Yeşiller oy kaybetti çok az olmakla beraber en fazla oy kaybeden Hristiyan Demokratlar AfD'ye çok ciddi bir Hristiyan Demokrat seçmenden kayma var ve Sosyal Demokrat Parti seçim kaybını beklenenin çok altında tutmayı başardı. 10 puan kaybetmesi bekleniyordu Sosyal Demokrat Parti'nin. Yani %39'dan %29, %30'a düşmesi bekleniyordu. %35,5'la büyük bir hezimeti engelledi Sosyal Demokrat Parti'nin başındaki Manuel Aşvezik. Ve Sol Parti de Mecklenburg'da 3,5 puan kaybetti, geriledi. Mecklenburg'daki durum Berlin'deki durumun tersi. Ama şöyle bir şey var. Büyük ihtimalle diyorum. Mecklenburg'da da AfD eyalet yönetimini alamayacak. Birinci parti gelmesine rağmen 36 milletvekillik gerekiyor çoğunluğu elde etmek için. AfD'nin 32 milletvekili var ve büyük ihtimalle SPD'nin Sosyal Demokrat Parti'nin yönettiği ve Manuel Schwesig'in başında olduğu eyalet yönetimi Sosyal Demokrat Parti ile Linke arasında yani Sol Parti arasındaki yapılacak bir ittifakla Yeşillerin de dahil olmasıyla büyük ihtimalle iki parti veya üç partinin yapacağı bir ittifakla eyalet yönetimini koruyacak gibi gözüküyor. Çünkü diğer partiler, Hristiyan Demokratlar dahil olmak üzere AfD ile destek açıktan dışarıdan bile destek vermeme sözleşmesi yaptıkları için AfD'ye herhangi bir şekilde destek verecek parti yok mecliste. Son olarak şunu belirteyim, Mecklenburg'da Almanya seçimleri açısından Berlin seçimi kadar önemli, biraz kenarda ihmal ediliyor. Almanya'nın tarihinde ilk defa bir eyalet, Batı Almanya'da tabii bu söylediğim şey uzun tarihte, 1990'dan sonra da bütün Almanya'da, Birleşmiş Almanya, Birleşik Almanya tarihinde ilk defa Hristiyan Demokrat Parti bir eyalet parlamentosuna giremedi. %5'in bir yarım, çok az altında oy aldığı için Hristiyan Demokrat Parti eyalet parlamentosu dışında kaldı. Bu son derece önemli bir gelişme. Yani Almanya siyasetinde deprem yaratacak gelişmelerden bir tanesi ve bu Hristiyan Demokrat Parti'nin çöküşünün en anlamlı göstergesi aynı zamanda.
2: Evet.
3: Bir üçüncü şeyi de belirteyim. Bu yani dolayısıyla AfD'nin yükselişine karşı bütün partiler, bir tek Sarah Wagenknecht'in partisi AfD ile işbirliği yapabileceğini ilan etmiş durumda. O da Mecklenburg parlamentosuna ve tabii ki Berlin parlamentosunda seçime katılamadı, meclise giremedi. Buna karşılık Sachsen-Anhalt'ta AfD tek başına çoğunluk almaya çok yakın. 43 oy milletvekili gerekiyor çoğunluk olmak için. 39 milletvekili var ve orada %5,25 ile Sarah Wagenknecht'in partisi geçmiş durumda barajı. Dolayısıyla 5 milletvekili var ve belki AfD orada eyalet yönetimini alacak ve Sarah Wagenknecht'in partisi çekimser oy kullanarak AfD'nin eyalette tek başına yönetimi almasını kapıyı açacak. Hatta Hristiyan Demokrat Parti'nin 15 milletvekilinden birkaçının AfD'ye geçme ihtimalinden de bahsediliyor. Evet, Almanya
2: çok
3: seçimleri
2: kritik bir şey. Yani Almanya'da bir de Berlin'in eyalet başbakanı da olduğu şey öyle düzenleme o şekilde. Ama şeyde AfD'nin de eyalet başbakanlığıyla beraber çok karmaşık bir durumun ortaya çıkacağını.
3: Yani Sachsen-Anhalt'ta ilk defa eyalet başbakanı olma ihtimali var AfD'nin. Evet. Sarah Wagenknecht'in desteği sayesinde. Diğer yerlerde Mecklenburg'da öyle bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Eğer sosyal demokratlar, sol ve yeşiller bir ittifak kurarlarsa. Almanya seçimlerinden bambaşka bir seçim ortamına geçelim isterseniz. Rusya'ya geçelim. Rusya'da göstermelik seçim tabir edilebileceğimiz bir seçim yapıldı. 3 güne yayıldı seçim oy verme süreci. Cuma günü başladı, pazar akşamı sona erdi. Burada özellikle cuma günü başlatılmasının nedeni kamu çalışanlarının toplu biçimde seçim sandıklarına denetim altında götürülmesi amacı olduğu söyleniyor. İş yerlerinden toplanıp götürüldükleri söyleniyor. Diğer taraftan Birleşik Rusya, yani Putin'in partisi, başında Medvedev var. Bu biliyorsunuz Putin'le satrançtaki rock oyununu oynayan, biri cumhurbaşkanı, biri başbakan, sonra başbakan, yeniden cumhurbaşkanı olan.
2: Rock hamlesi yapıyor.
3: Evet. Birleşik Rusya Partisi seçimleri büyük bir çoğunlukla aldı. Oyların aşağı yukarı %60'a yakın olduğu söyleniyor. %57,5. Resmi rakam daha tam gelmedi ama oyların %57,5'u Birleşik Rusya Partisi'ne verildiği iddia ediliyor. Bu aynı zamanda Birleşik Rusya Partisi'ne mecliste 355 milletvekiliyle var olma imkanı doğurmuş durumda. Bu elde ettiği en yüksek rakam bugüne kadar. 450 milletvekillik mecliste 355 vekile sahip olacak. Yani anayasa değişti, tek başına anayasa değiştirme çoğunluğuna sahip olacak demek bu. Katılımın da %59 olduğu belirtiliyor resmi rakamlara göre. Bir önceki seçimde %51 olmuştu. Bu da çok büyük, yani yakın tarihin en yüksek katılım oranı olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. Ve Tabii Birleşik Rusya Partisi'nin karşısında üç parti daha mecliste biraz var olacaklar. Biri Komünist Partisi, oyların %13'ünden biraz fazlasını almış gibi gözüküyor kağıt üzerinde. Diğeri bir Milliyetçi Parti, Milliyetçi Parti'nin de oyların %9'unu aldığı, Yeni İnsanlar Partisi'nde %8'e yakın oy aldığı gözüküyor. Bunların hepsi Putin'in onaylı partileri, muhalefet partileri. Putin'in onaylamadığı ve son anda seçime girmesi engellenen Yakoblo Partisi ise seçime katılamadı. Bir bahane bulup seçime katılması engellendi. Birleşik Rusya Partisi'nin mecliste çoğunluk almasını engelleyecek bir gücü yoktu Yakoblo Partisi'nin, ama açık biçimde Rusya'nın sürdürdüğü savaşa karşı bir pozisyon almaya başlamıştı bu parti. Ve aslında sonuçta bu seçimler savaşa karşı sesin toplumun içinden gelen, toplumsal hareketlerden gelen eleştirilerin susturulması ve bastırılması kaygısıyla yapılmış bir seçim. Yoksa Putin'in partisinin kazanacağından kimsenin şüphesi yok. Zaten neredeyse açık oy, kapalı tasnif sistemi uygulanmış durumda.
2: Evet.
3: Biliyorsunuz bu açık oy, kapalı tasnif sistemi Türkiye'de de uygulandı bir kere. Ne zaman hatırlıyor musunuz?
4: 46.
3: 1946'da uygulandı.
2: 46, evet. Evet, evet, doğru.
3: Peki.
2: Cumhuriyet Halk Partisi
3: isterseniz,
2: seçilmiş. Pardon,
3: yani
2: bir de
3: Rusya'daki
2: şeyi ilave
3: seçimler
2: edeyim.
3: Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Yalnız şunu da belirteyim. 8 bölge valisi de seçildi bu arada aynı seçimlerde. Bunların 7'si Birleşik Rusya'nın adayı. Bir tanesi de Çeçenistan'ın başındaki Kadirov seçildi. O da oyların %98'ini alarak seçildi Kadirov. Buradan isterseniz geçen hafta bahsettiğimiz bir konunun devamına bakalım. O da şunu belirteyim. Oraya geçmeden şunu belirtmek istiyorum. Adalet Bakanı, Rusya Adalet Bakanı seçim öncesinde başkanımız Putin'i seçtirmek için seçim yapacağız dedi mi bilmiyorum. Böyle bir şey duymadım. Siz duydunuz mu?
2: Hayır,
4: Demedi.
2: Duymadım.
4: Gerek
2: Evet,
4: yok
2: yani
4: ama
3: bunu
4: orada.
3: Demeden de yapmak mümkün gördüğünüz
4: Evet.
3: gibi.
4: Evet.
3: Fakat Türkiye'de bunu diyerek yapma eğiliminin ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye'de gerçekten tarihe geçecek, herhalde Türkiye siyasal tarihinde unutulmayacak cümlelerden bir tanesi olacak bu. Cumhurbaşkanımızı seçtirmek için seçim yapacağız.
4: Evet. Biz gene de şaşırdık dün, özellikle Ömer Bey şaşırdı Rusya'daki seçim sonuçlarına. %56 aslında oldukça düşük bir oran, Belarus ve Kuzey Kore'deki seçim oranlarına bakılacak olur.
3: Ah,
4: %90'lar
3: tabii
4: çıkıyor ama.
3: tabii tabii tabii. Yalnız unutmayın, %56 düşük bir oran ama getirdiği çoğunluk çok yüksek.
4: Evet.
2: Tabii şüphesiz yani, evet.
4: Gerçi
2: Yani
4: diğerleri de işte siz de söylediğiniz çok muhalif partiler değiller tabii.
3: hayır, değil. Yani
4: Evet.
3: Komünist Partisi zaten onaylı Komünist Partisi. Milliyetçi Parti zaten savaş taraftarı bir parti.
4: Komünist Parti de öyle zaten. İşgali savunuyor.
3: Komünist Parti de öyle. Zaten onaylı
4: Evet.
3: dediğim o.
4: Evet.
3: Yeni İnsanlar Partisi'ni pek bakamadım doğrusu. Neye tekabül ediyor?
2: Evet, Yabloko Partisi'nin genel başkanı Nikolay Rybakov da seçimlerde yarışan 10 partinin tümü Putin'in politikalarını destekliyorsa seçimlerden başka nasıl bir sonuç çıkabilir ki diyor zaten.
3: Evet. Tabii. Yani bu biraz evvel söylediğiniz gibi Kuzey Kore'deki örneklere bakarak değerlendirmemek lazım. Rusya'da bir göstermelik çoğulculuk en azından bir tiyatro oyunu olarak, dekor malzemesi olarak korunmaya çalışılıyor. Kuzey Kore'nin öyle bir derdi yok zaten. Tek parti rejimi. Resmen tek parti. Baştan itibaren Çin gibi tek parti rejimi.
4: Evet.
2: Evet.
3: Kosova'da geçen hafta Özdeş'le konuşmuştuk. Kosova Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu, lideri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış Haşim Taçi, biliyorsunuz Uluslararası Özel Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu, tutukluydu. ve geçen çarşamba günü Özel Ceza Mahkemesi Haşim Taçi'ye 25 yıl hapis cezası verdi. Onun yanında diğer 3 Kosova Kurtuluş Ordusu yöneticisi ve bir kısmı başbakanlık da yapmış olan Kadri Veseli, Recep Selimi ve Yakup Krasniki'ye de 13 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Bu cezalar kesin değil çünkü tabii ki temize gitme hakları var. Fakat Kosova'da bu cezalara karşı çok büyük tepki olduğunu söylememiz lazım. Hem Cumhurbaşkanı, yani şu anda vekaleten Cumhurbaşkanlığı yapan kadın, hem Başbakan bu konuda Kosova'nın ulusal mücadelesinin lekelenemeyeceğini belirttiler. Burada şöyle bir sorun var. Yani bu 4 kişinin cezalandırılmasıyla Kosova'nın bağımsızlık mücadelesinin bu cezalarla yani bu cezalardaki suçlarla eşleştirilmesine karşı çok ciddi bir tepki var. Bu aslında Sırbistan için de geçerli biliyorsunuz. Bu tür ceza mahkemelerinin insanlığa karşı suç ve savaş suçu suçlarının bireysel olduğunu, onun arkasındaki toplum desteğinin doğrudan bu suçlamalarla bu suçlamalardan hareket ederek değerlendirilemeyeceğini ısrarla belirtmek lazım ama bunu becermek kolay değil ve genellikle de bu suçluların ceza almaları o toplumlarda Sırbistan'da olduğu gibi Kosova'da da ve belki ileride bilmiyorum Putin için de aynı şey başına gelir mi ama az bir ihtimal belki Rusya'da ve başka yerlerde de benzer toplumsal tepkilere neden alıyor. Bunun üzerine düşünmek gerekir diye Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni destekleyen bazı çevreler burada çok temkinli olmak lazım, söylemler üzerinde çok dikkat etmek lazım diye uyarıda bulunmaya başladılar. Belki de daha önceden bulunuyorlardı. Evet, bu Kosova'daki gelişmelerin ardından bir son gelişmeyi siz biraz evvel etraflı bahsettiniz. Bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin
2: paneli, evet, IPCC.
3: ICC'nin, ICCP'nin aşağı yukarı 20 uzmanının doğrudan petrol ve gaz üretimiyle doğrudan ilgili olan şirket ve devletlerin uzmanları, oralarda çalışan uzmanlar olmuş olmasının ortaya çıkartan Guardian ve diğer 3 ekip gazetenin, Humanite ve bir İtalyan gazetesinin ortak araştırması. Bu tabii bu iklim değişikliği panelinin raporlarının değerlendirilmelerini de üzerine büyük bir gölge düşürüyor. En önemlisi bu 20 tespit edilen çıkar çatışması olduğu iddia edilen veya en azından çıkar çatışması, şöyle diyelim, çıkar çatışması potansiyeli olduğu tespit edilen 20 uzmanın 12'si Suudi Arabistan merkezli şirketlerde, Aramco başta olmak üzere Suudi Arabistan merkezli şirket veya araştırma ünitelerinde çalışan kişiler veya onlarla kısmen onlarla çalışan kişiler. Dolayısıyla burada en önemlisi de bu petrol sektörü uzmanı Suudi Arabistanlı bilim insanlarının en önemli iklim raporlarının hazırlanmasına dahil olmaları ve bunlardan bir tanesinin de 7. değerlendirme raporunun koordinatörlerinden biri olmuş olması. Zaten evet, iş öyle ortaya çıkıyor.
2: Evet, dünyadaki yani en büyük sahtekarlıklardan biri olarak çıkar çatışmasının doruk noktalarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü en büyük IPCC'nin uğraştığı şey bu fosil yakıt üreten şirketlerin en büyük iklim değişikliği üzerindeki en büyük katkıları, olumsuz katkılarından bahseden raporlar bunlar.
3: Evet.
2: En büyük, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketine bağlı çalışan bilim insanları olması çok acayip görülmemiş bir rezalet durumunu çıkarıyor
3: Bu
2: ortaya.
3: iklim, burada da şöyle bir sorun var. Bu çıkar çatışması değerlendirmesinde bir sorun var. ICCP'nin, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin, kuruluşun. Çünkü bir taraftan bilimsel araştırmalar, ama diğer taraftan siyasi politikalar, yani bunları uygulayacak politikaları da dikkate aldığı için hükümetlerle arasında da bir kanal oluşturma ihtimali, ihtiyacı olduğu belirtiliyor ve tabii bu büyük bir gri alan yaratıyor.
2: Evet.
3: O gri
2: Bilim.
3: alanda tam bu söylediğimiz çıkar çatışmasına müsait işe alımlar, görevlendirmeler gündeme gelebiliyor. Ama tabii bunun yani 20 sorunlu uzmanın 12'sinin Suudi Arabistan merkezli olması bir herhalde sadece rastlantı değil. Burada başka bir kasıtlı bir politika olduğundan da bahsedebiliriz.
2: Evet, birisi mesela Doktor Babiker 20 yılda çalışmış Aramco hesabına.
3: Zaten iş onunla söyleşi yapmak üzere hareket eden bir gazetecinin farkına varmasıyla ortaya çıktı.
4: Evet.
3: Oradan kaynaklanıyor.
4: Tabii baş
3: Evet.
4: yazar olan o 7. değerlendirme raporu
3: Baş yazar
4: koordinatör
3: ol.
4: baş
3: Evet.
4: yazarı.
2: Julia
4: Evet.
2: Steinberger, evet. Çok ilginç bir şey yani.
3: Evet. O zaman son
2: Bir de
3: verebiliriz herhalde.
2: evet, tamam,
3: Gelecek
2: çok
3: hafta görüşmek üzere. Şunu
2: görüşmek
3: da hem
2: üzere.
3: unutayım, seçimlerle ilgili. Sırbistan'da seçimlerin 25 Ekim'de yapılacağı kesinleşti. Önümüzdeki hafta Sırbistan Cumhurbaşkanlığından istifa edecek ve seçimlere partisinin adayı olarak katılacak. Amacı bundan sonra başbakan olmak. Yani Cumhurbaşkanlığına devam edemeyeceği için başbakan olarak devam etme kararı aldı. Maalesef Tayyip Erdoğan bunu yapamayacak, çünkü kendisi başbakanlık makamını iptal ettiği için Putin
2: Evet.
3: ve Medvedev'in yaptığı ve şimdi belki Vučić'in Sırbistan'da yaptığı yer değiştirme, iskemle değiştirme mekanizmasını kendisi için çalıştıramayacak. Başka çareler bulması lazım.
2: Onun için de yeni seçimler
3: Onun
2: şey.
3: için de evet, Akın Gürley'in dediği gibi Cumhurbaşkanı seçtirmek için seçim yapmak gerekiyor.
2: Evet. Yani şey de Cumhurbaşkanı danışmanı da aynı şeyi söyledi zaten.
3: Evet.
2: Bu şekilde bir kalıbın içinde
3: Yani uzun
2: sarsılıyor.
3: vadede düşünmüyor bu insanlar. Ben sonra nasıl devam edebilirimi pek düşünmeden adımlar atıyorlar. O da dikkatimi çekiyor.
2: Peki, çok teşekkür ederim.
3: Peki, iyi günler.
4: Görüşmek üzere.
1: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugünkü Açık Bilinç programında bir konuğumuz var. Miami Üniversitesi'nden nörolog Tarık Tihan Bey. Onunla konuşacağız ama neyin konuşulacağını siz açıklarsanız çok daha güzel olur.
2: Tabii, bugün konuğumuz Profesör Tarık Tihan. Hoş geldin Tarık, merhaba.
4: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Biz bir süre önce Türkiye'nin Değerleri diye bir program yapmaya başlamıştık ve o serinin ilk iki programında Profesör Marcel Meşulam konuğumuz olmuştu. Buna devam ediyoruz. Yani aslında çeşitli alanlardan insanları da konuk etmek istiyoruz ama ben en çok işte nörobilim ve nörobilim çevresindeki, beyin bilimleri çevresindeki insanları tanıdığım için şimdilik oradan başladık. Profesör Tarık Tihan Miami Üniversitesi'nde aslında Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu, yani benim de lisedaşım aslında bir taraftan. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldıktan sonra patoloji ihtisası, biyokimya ihtisası yapıyor. Daha sonra bir de bilim doktorası alıyor Avrupa'da. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve çeşitli üniversitelerde Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle beyin tümörleri ve kanser araştırması üzerine patoloji çalışmalarında bulunuyor. En son Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'daydı. Geçen sene itibariyle Miami'ye taşındı. Şimdi ben Tarık Tihan'dan biraz nasıl Tarık Tihan olunur anlatmasını rica edeceğim. Yani işte nerede eğitim aldıktan sonra Avrupa'ya nasıl gitti, Amerika'ya nasıl yolu düştü? Buralardan başlayalım istersen Tarık.
4: Evet, çok teşekkürler. Öncelikle hani benim kariyerimi özetlemek gerekirse yani birçok şeyi el yordamıyla bulmak evresinden bahsedilebilir. Bizim dönemimiz aslında bilişim çağının biraz öncesindeydi. Yani ben özellikle Türkiye'deyken ama yurt dışındayken de cep telefonunun bile sahip olmadığımız bir dönem içerisinde akademik aktivitelere girdim. Ve bu nedenle de birçok şeyi öğrenmek gerçekten çok zor oldu. Ama bugün hani nasıl benim yaptıklarım yapılabilir diye sorduğunuz zaman bu iş çok daha kolay. Özellikle enformasyon çağında, bilgi çağında bilgiye ulaşmak, bilgiyi analiz etmek, bilgiyi sentezlemek çok daha kolay bir dönemde. Ancak bunun bilincinde olmak çok önemli. Benim en öncelikle söylemek istediğim, yani tıp fakültesindeyken insan sadece tıp fakültesine mezun olmayı görüyor. Onun ötesini görmüyor. Ondan sonra ihtisasa giriyorsunuz, ihtisastan mezun olmayı görüyorsunuz. Onun ötesini görmüyorsunuz. Sonra doktora, doktoradan sonra diyorsunuz ki bir doktora bitsin de şey olur. Ondan sonra her şey bittikten sonra ben ne yapacağım diye kalıyorsun. Eğer bu şeyi zaman içerisinde yani böyle kısmi görüş söz konusu olduğu zaman kariyerin şey yapılması, geliştirilmesi, gerçekten bir kariyerin oluşturulması çok zor oluyor. Ben çok şanslıydım çünkü benim her dönemimde bana daha ileriye görebilmemi sağlayan devler karşıma çıktı. Ve bu devlerin omuzunda, Isaac Newton'un söylediği gibi, bu devlerin omuzuna çıktığınızda ileriyi görmek daha kolay oldu. O açıdan da bugün verebileceğim öneri, daima bütün bir perspektifi, bütün bir kariyeri düşünerek, sadece bir diploma sonrasını değil, yaptığınız her şeyi ona göre yapmış olmak. Örneğin ben tıp fakültesinde eğer şu günkü aklım olsaydı, tıp fakültesi içerisinde, özellikle tıp fakültesinin normal müfredatının dışında çok şey yapardım. Bizler tıp öğrencileri bugün Türkiye'de bilinçli olan öğrencilerin dışında birçok öğrenci sadece okuluna gidip geliyor, derslerine, sınavına çalışıyor. Ondan sonra da onun dışındaki dönemlerde tatil yapıyor. ve tamamıyla da tıptan uzaklaşıyor. Halbuki dünyada da Amerika Birleşik Devletleri'nde de Avrupa'da da bu bir süre yani yaşam boyu bir meslek olarak kabul ediliyor ve onun içinde mutlaka ve mutlaka nereye yapacağınızı, neyle ilgi duyacağınızı görmek için belli çaba sarf etmek lazım. Bu otomatik olarak gelmiyor. Ve bir tek söyleyeceğim şey de şey yani bu lafı uzatmadan herkes için bir ideal kariyer yok. Yani sizin yapabileceğiniz tıp mezunlarının yapabileceği birden fazla olumlu kariyer var. Birden fazla sizi mutlu edebilecek şey var. Yeter ki bunlardan bir tanesini bulun. Ama bunu da görmek çok mümkün olmuyor tıp eğitimi sırasında. Onun için eğiticilerin önemli bir görevi var bugün öğrencilerle bu konuda etkileşim kurmak açısından.
2: Evet, bir de tabii yani şimdilerde mesela internetten hangi okulda hangi bölüm var, ne yapılabilir filan insan bunları iyi kötü araştırabiliyor. Senin öğrencilik zamanında tahmin ederim daha internet de yoktu, değil mi? Öyle şeyler yoktu.
4: Yoktu tabii, yoktu tabii. Ben şeyimi doktora tezimi o zamanının ilk bilgisayarları bu 386'lar vardır.
2: Evet.
4: Yani Windows falan bile olmadan the disk operating system DOS döneminde şeyiyle yani bilgisayar programlamacılığı neredeyse öğrenerek yine Word Perfect diye bir şu anda herhalde olmayan bir yazılım programıyla yapmaya çalıştık. Yani şeyden daktilodan biraz daha kapsamlıydı o zaman bütün bunlar.
2: Evet.
4: Bugün artık insanlar kendi tezlerini dahi başka birisine yani yapay zekaya
2: Evet, doğru. Yani her şey
4: yazdırıyorlar.
2: çok değişti. Bu arada ben söylemeyi unuttum ki işte sen hem bilim doktorusun hem hekimsin. Yani MD, PhD denen iki titre birden sahipsin. Dolayısıyla hem araştırma yapabiliyorsun hem işte hasta bakıyorsun. Klinik imkanın da var filan. Peki şimdi biraz daha bahsetsek yani İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdiğin bir öğrenci olarak oradan işte mezuniyet önünde duruyor. Bunu hedefliyorsun ama bir yandan da başka şeyler herhalde ya düşündün ya birileri seni yönlendirdi. Öyle mi oldu?
4: Şimdi benim için en önemli kişiler gerçekten bu işi bilen, bu işte insanı yönlendirmeye hazır olan hocalar. Yani mentor, onun tam Türkçesini pek bilemiyorum. Yani bir danışman da değil, bir gerçekten yön verici. Ve benim şansım yani özellikle yurt dışındayken, özellikle Viyana'da doktorayı yaparken beni yönlendiren rahmetli Erik Kaiser, o zamanın şeyin oradaki biyokimya, tıbbi biyokimya enstitüsünün direktörü olan ve Türkiye ile de çok güzel bağlantıları olan bir şey hocaydı. Ondan sonra da beni yönlendiren kişiler oldu. Ama önemli olan benim gerçekten bugün meslektaşlarıma yani tıp okuyan genç arkadaşlarıma söyleyebileceğim herhangi bir uzmanlığa, herhangi bir şehre, herhangi bir kuruma değil, bir kişiye bir mentora gitmek. Yani eğer ve mentorun tanımı da aslında hakikaten sizi yönlendirebilecek ama size zaman ayırabilecek insan olması. Ve benim şansım, benim seçtiğim, birlikte çalışmayı seçtiğim kişiler, tabii onlar da beni seçtiler bir anlamda. Benim tek başına seçmem yeterli değil. Ama onların beni seçmesine uygun bazı şeyler yapmış olmalıyım ki o seçimi yaptılar. Ve ondan sonra da bu kişiler hem bana zaman ayırarak hem bana da şey yaparak, yol açarak. Benim beyin cerrahisi İhtisası, kısa bir ihtisas bitirmediğim, ondan sonra patolojiye geçtiğim bir ihtisas döneminde Richard Berglund diye bir beyin cerrahı direkt şeyim oldu, mentorum oldu. Bu Beth Israel Hastanesi'nin şeysi, beyin cerrahı ana bilim dalı başkanıydı. Ve bu ana bilim dalı başkanının bana söylediği bir şey vardı. Ben senin için şeyde Amerikan futbolunda şeyci blokçu olan oyuncuyum derdi. Şimdi Amerikan futbolunu bilen insanlar bunu az ya da çok hatırlayacaklar. Bilmeyenler için şöyle anlatayım. Blokçu dedikleri kişiler hakikaten böyle 150-200 kiloluk şeylik 2 metrelik kocaman insanlar. Ve bunlar şeyin ön sırada yer alıyorlar. Onun arkasında da daha hızlı koşan, belki de daha minyon ama atletik topu alıp koşabilen kişi söz konusu oluyor. Bu kişi topu aldığı zaman o önündeki 200 kiloluk vatandaş karşı tarafın 200 kiloluk vatandaşını engelleyerek sizin önünüzü açıp koşmanızı sağlayacak. Ve yani benim mentorumun bana söylediği bu sana yolu açmak benim işimdi. Bu mantığa sahip olan mentorlarla çalıştığınızda gerçekten alabildiğiniz yol kendi başınıza alabildiğiniz yoldan çok daha uzun oluyor.
2: Evet ve sen Türkiye'deyken biyokimya ihtisası yapmayı düşündün. Daha sonra patoloji, işte beyin tümörleri falan, yani nörolojiyle de aslında bir anlamda hep el ele yürüyordun diye düşünüyorum. Peki bir de şunu sorayım. Yani tamam, Amerika'ya gittin, işte orada bir takım mentorların oldu falan. Hep de öyle oluyor zaten. Yani insanın biraz rol modeli gibi önüne çıkacak bir takım insanlar da olabiliyor. Ama yurt dışına açılmak da kendi başına ciddi bir adım. Hele internetin olmadığı bir çağda bunu yapmak filan. Onu nasıl yaptın? Yani İstanbul'dan işte önce Viyana'ya gitmen, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmen, burada sana Türkiye'de yardımcı olan birileri oldu mu?
4: Oldu tabii ki. Ya yani benim her şeye söylediğim var olduğunuz ortamda yapabileceğinizin en iyisini yapmak ve hani çok fazla dışarıya, çok ileriye, çok uçuk şeylere hani rüyalara kapılmaksızın elinizdeki var olan kişilerle ve çevrenizdeki var olan kişilerle yapabileceğinizin en iyisini yapmak en güzeli. Benim bu örneği şey olarak verebilirim. Ben biyokimya ana bilim dalında çalışırken İstanbul Tıp Fakültesi'nde hemen hemen birçok klinisyenlerle ortak projeler çalışmalarım oldu. Ve bu çalışmalarım sırasında da o zamanın dekanı olan Sayın Sedat Katırcıoğlu Hoca benim bu uğraşlarımın hani etkisini az ya da çok gördü. Ve o dönemde Avusturya'da var olan bir doktora programı ve bir burs vardı. Sedat Hoca aracı olarak benim bu burs sınavı için Avusturya konsolosluğuna gidip bu sınavı almamı temin etti. Yani en azından bana bu şeyi yolu gösterdi. Onun dışında ben orada yaparken birçok insana yurt dışında doğrudan doğruya mektuplar yazdım. O zaman e-mail de yoktu. Mektuplar yazdım, işte mesajlar gönderdim, toplantılarda konuştuk vesaire. Bir sürü insan cevap aldı. Ama benim ne olduğumu bilmedikleri için kimseden doğru dürüst bir yanıt alamadım. Ama kendi kurumumda gerçekten iyi bilim insanlarıyla birlikte çalışmak bana en kolay yolu, en güzel yolu açtı. Ondan sonra da öyle oldu. Ben her çalıştığım kurumda beni mentor kabul edebileceğim kişilerin yanında çok sıkı çalışarak, çok iyi sonuçlar elde ederek, gece gündüz bir anlamda çalışarak ben zannediyorum 2000 kariyerimde 2005'lere kadar, yani 1986'larda başladığımı düşünün. Cumartesi dahil haftada 6 gün çalıştım. Benim cumartesim yoktu. Yani ne zaman ki biraz palazlandık, benim için hafta sonu 2 gün oldu. Yani aynı şeyi Aziz Sancar Hoca'da da duyabilirsiniz. O da şey derdi hep, ben zeki değilim o kadar, ben günde 18 saat çalışırım. Yani bunun kısa yolu yok. Ve maalesef bugünkü yeni kuşaklarımız, işte alfa diyoruz, Z diyoruz vesaire falan diyoruz. Yeni kuşakların yaklaşımı minimum eforla maksimum şeyi, faydayı elde etmeye çalışmak. Bana kalırsa o çalışmıyor. Bana kalırsa o yok.
1: Peki ben de bir şey sorayım Tarık Bey. Yani bu mentor yerine belki akıl hocası gibi bir terim de kullanabiliriz, rehber gibi.
2: Evet.
1: Yani çok bilgelik gerektiren ama işlediğinde sizin söylediğiniz bir durum yani.
4: Evet. Yani bu mentor lafını ben çok sevmiyorum. Çünkü Türkçe'de tam karşılığı yok. Akıl hocası veya akıllı hoca kısmen bunu karşılıyor. Belki usta demek lazım
1: Evet, ben şimdi de onu söyleyecektim ya da usta
4: yani
1: diyebilirim.
4: gerçekten hani bizim kültürümüzde özellikle el sanatlarında usta çırak ilişkisi çok önemlidir. Yani o ustasından öğrenmiş olmak olan işi sizi de ileride bir şekilde usta yapar. Yani o gerçek ustaları bulmak ve yani bir parça kendi egonuzu bir tarafa bırakıp o gerçek ustaların yanında onların istediği tarzda çalışmak. Mesela ben gene genç arkadaşlarıma söylüyorum, oturup çalışabilirsiniz, bir sürü fikirleriniz olabilir. İşte ben bu çalışmayı yapmak istiyorum vesaire diyebilirsiniz. Ama bilin ki siz böyle bir şey düşündünüzse yüz binlerce insan da onu düşünmüştür. Araştırma konuları, çalışma konuları o şekilde değil. Gerçekten bir ustanın yanında o ustanın araştırdığı soruları, ustanın sorduğu soruları özümseyip onlara cevap bulmaya çalışarak en güzel şekilde gerçekleşir. Ya ve ben de şanslı olarak onu yaptım. Çünkü benim aldığım tavsiye daima öyleydi. Ya kendi projelerini bırak. Senin projelerin yapılabilir, yapılmayabilir vesaire. Ama sen çırak olduğun sürece ustanın projesine eğil. Onu o projenin her şeyini öğren. Ve sen o projeyi kendi başına yönetebilecekmiş gibi olarak çalış. Öyle olunca günün birinde kendi projeni üretebilecek olgunluğa erişebileceksin yoksa daha yani 20 yaşındayken 24-25 yaşındayken ben projeyi buldum, ben işte bunları yaptım, bu kadar yazıyı okudum, şöyle yapıyorum demek gerçek bilimin uygulaması değil. O bir parça bilime ve çalışmaya egoistik bir yaklaşım. Yani bana kalırsa bilimde iki şey yok. Birincisi bir otorite yok. İkincisi bilimde ego yok.
2: Evet,
4: Yani
2: bir
4: bunlara
2: de geçtirme diye de bir şey yok, değil mi? Yani işte ter dökmek gerekiyor bazı şeyler için.
4: tamamen yani böyle yani bu sanattan çok farklı. Ya sanatta işte 7 yaşında bir Mozart çıkıp yapabiliyor, bir konçerto yazabiliyor şeysiyle. Ama bilim böyle değil şeysiyle. Yani 7 yaşında Nobel ödülü almak için iddianız pek olmamalı şeysiyle. Ve yani genç yaşta Nobel ödülü almış olan insanlar bile, genç yaşta çok başarılı olmuş olan insanlar bile oraya gelene kadar korkunç derecede çalışmış insanlar. Yani 30 yaşında bir Nobel ödülü almış olan birisi varsa, bu adam 30 yaşına gelene kadar bir 60 yaşına gelen insanın çalıştığı kadar o konuda çalışmış demektir. Bunun kısa yolu yok şeysiyle. Gerçekten bilimde bilgiye edinmenin, denemenin kısa yolu yok ve yanlış olmaya hazır olmanız lazım.
2: Evet.
4: Bilim insanının yanlış olmaya, bu şey değil, din veya hükümet yönetmek değil. Böyle bir otorite olmadığı için daima yanlış olmaya kabul etmek ve ondan sonra o yanlışı nasıl düzelteceğinizi görmüş olmak lazım Yani benim önerebileceklerim, aklıma gelenler şimdilik bu kadar güvenacağım.
2: Evet, aslında yani en başta söylediğim bir şeyle de bu bağlanıyor. Kendine bir akıl hocası ya da bir usta seçerken doğru insanı bulmak tabii çok önemli. Çünkü işte o kişinin projesini anlayacaksın, o konuda çalışacaksın. İşte sen dedin ya, cumartesi yoktu hiç uzun yıllar boyunca, işte haftanın 6 günü sürekli çalıştım diye. Sahiden öyle oluyor. Yani ben de kendi doktora yaptığım yıllarda pazar günü de dahil olmak üzere cumartesi pazar yoktu. Yani işte sürekli gece gündüz insan çalışmak durumunda kalıyor. Ama tabii çalışmasına değmeyecek bir projede çalışıyorsan, yani akıl hocası olarak seçtiğin kişi de aslında akıl hocalığı yapamayacak birisi ise ya da buna değmeyecek birisi ise tabii işte emeklerin gerekli karşılığı bulamayabiliyor. Peki şimdi bir de program bitmeden neler yaptın onlardan ve şimdi neler yapıyorsun onlardan konuşalım istersen. Yani hem patolojiyle ilgileniyorsun hem işte beyin tümörleri, kanser, işin biyokimya tarafını biliyorsun. Hem bilim tarafını biliyorsun hem klinik tarafını biliyorsun. Biraz bunlardan da bahseder misin?
4: Tabii kısaca benim bütün hayatımın başından itibaren yani Viyana'da doktora yaparken bile ilgimi çeken kanser biyolojisi, kanser gelişimiydi. Bunu tabii daha çok merkezi sinir sistemi hastalıklarına, beyin tümörlerine, beyin kanserlerine şey yaptım, odaklandırdım ve öncelikle de yani birincil beyin tümörleri yani beynin dokusundan çıkan erişkinlerde ve çocuklardaki beyin tümörleri üzerinde çalıştım. Benim şeyde son 30 yılda özellikle çalıştığım çocuk hastalıkları yani çocuk beyin tümörleriydi, pediatrik beyin tümörleriydi. Onlar içerisinde de bir ya da iki tane çok özel tümör tipi var. Bunun her şeyini açıklamaya, her şeyini anlamaya gerek moleküler özelliklerini, gerek biyolojik özelliklerini, gerek tedavisini, gerekse prognoz dediğimiz akıbetini anlamaya, onu düzeltmeye, özellikle de hastalar ve hasta aileleriyle birlikte bir çözüm bulmaya çalıştık. Ama bu tabii bir yaşamdan daha fazlasını dolduracak bir uğraş. Benim en son söyleyebileceğim bütün bu çalışmalar içerisinde ben araştırmada sadece bir yerde uzmanlaştım. Sadece ve sadece benim ilgi alanım pediatrik çocuk beyin tümörleri içerisinde çok spesifik birkaç tümör. O şekilde olduğu zaman derine gidebilmek, gerçekten bilime bir katkıda bulunabilmek ve her gün çalıştığınız hastalara, hasta sahiplerine, hastaların ailesine fayda sağlayabilmek mümkün. Onun için benim pederimin dediği gibi uzman olmak gerekli. Uzman olmak da hiçbir şey hakkında her şeyi bilmek demek. Yani o kadar hiçbir şey, o kadar ufak ki o konuda her şeyi bilebileceksiniz. Beni konuk ettiğiniz için sizlere çok çok çok teşekkür ederim. Çok büyük bir zevkti benim için.
2: Estağfurullah. Sen Türkiye ile de ilgini koruyorsun. Yani ben en son işte geçen yazdı galiba Türkiye'deyken sen tanışmıştık. Gidip geliyorsun filan herhalde Türkiye'deki hekim adaylarına da ya da bilim insanı adaylarına da söylemek isteyeceğim bir şeyler çıkıyordur arada. Öyle kapatalım istersen.
4: Evet, kesinlikle. Ben memleketimle bağlantıyı hiç kaybetmedim. Türkiye'mde daima Türkçe konuşarak meslektaşlarımla bir arada oldum. Her sene 2-3 defa olabildiğince değişik üniversiteyi olabildiğince memleketimle bağlantıyı hiç kaybetmedim. Türkiye'mde daima Türkçe konuşarak meslektaşlarımla bir arada oldum. Her sene 2-3 defa olabildiğince değişik üniversiteyi, olabildiğince farklı üniversiteyi

0: Umuyorum daha önce bulunduğun San Francisco'da tabii çok önemli bir merkez yaptığın çalışmalar konusunda. Bugün Miami Üniversitesi'nden Profesör Tarık Tihan'la konuştuk. İstanbul Tıp Fakültesi'nde başlayan kariyeri ne şekilde gelişti? Kendisini hem bilim doktoru hem hekim yapan yolda nelerle karşılaştı? İşte buralara kadar nasıl geldi? Bunları anlattı. Tarık çok teşekkürler yeniden.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah tekrar buluşmak üzere.
0: Evet.
2: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
3: Teşekkür ederiz.
0: Evet, hoşça kalın.
3: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.
4: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Bu şekilde de bu programı da bitirdik. Arkasında bir son dakika haberlerini de söyleyerek Açık Gazete'yi de kapatacağız herhalde. Bu son dakika gelişmeleri, Manisa'daki saldırı konusunda biraz bilgi verebilir misin Özdeş lütfen?
2: Evet, T24 ve Karar Gazetesi'nde yer alıyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği belirlenemeyen bir şahıs pompalı tüfekle ateş açmıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralanmış. Valilik tarafından yapılıyor açıklama. Silahla ateş açan şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmış durumda. Ayrıntıları artık yarın vereceğiz.
1: Evet, öyle. Peki, o zaman bitirebiliriz herhalde. Gecikmeli doğum gününü kutluyoruz.
2: Teşekkürler,
1: Özdeş'in,
2: teşekkür ederim.
1: arkadaşımızın gecikmeli olarak kutluyoruz. Arkasından da bizden sonra bütün sevgili günlükte arkadaşlarımız bütün gün boyunca Açık Radyo'nun hangi programlarında hangi müzikler çalınacak, hangi konular ele alınacak, felsefe ve diğer konularda onları da konuşacaklar. Sözü onlara bırakalım, biz de ayrılalım. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Lovaj, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
9: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is the live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
2: Herkese günaydın, güzel bir gün dileyerek başlayalım ve çok taze bir müzik getirdim. 18 Eylül'de çıkmış bir parça bu. Portekizli bir müzisyen, Lika adı. Bir ilişkinin böyle dünü, bugünü, yarını gibi böyle bir anlatısı var. Hı. Birbirine dokunmakla ilgili. Remember Me

0: Lika'dan dinledik Remember Me.
1: Evet ve 22 Eylül Salı günü sevgili günlükte radyomuzda neler olacağını anlatmaya başlayalım. Saat 10.30'da bizden hemen sonra Ahşaptan Betona, Medidiye'den Jeton'a var. Pınar Erkan bugün bebeğin simge yapılarından yılanlı yalıyı anlatacak bize. 18. yüzyılın sonlarına tarihlenen ve ilk sahibi Reisül Küttab Mustafa Efendi olan yalının geçmişine, sakinlerine ve hikayesine kulak vereceğiz bugün. Bizden hemen sonra saat 10.30'da.
0: 11'de ada programı var. Levon Bağış ve Deniz Bakın adasında konuğumuz yazar, tarihçi, akademisyen Feryal Tansu olacak. Yine geçtiğimiz haftada Feryal Tansu ile konuştular. Osmanlı'nın son döneminde Adalı Rumlar kitabından yola çıkarak 19. yüzyıl Ege Adaları üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. İmroz'u konuşmuştuk. Şimdi Limnos'a geçiyoruz. Meraklısı için enteresan bir sohbet var. Bir ada tarihi sohbeti bizi bekliyor ada.
1: Evet ve saat 12'de Polikrom var. Polikrom'da bu hafta benim 11 Eylül'den beri sürekli baştan dinlediğim Ezra Kolektif'in Here Because of Hope albümünü dinleyeceğiz. Onun ardından da saat 13'te Fransız Öpücüğü ile devam edeceğiz. 2 hafta boyunca Fransız Öpücüğü'nde Devrim Özkan'a Sedat Nemli eşlik ediyormuş. Açık Radyo programcılarından Sedat Nemli ile birlikte Fransız popüler müziğinin güçlü seslerinden Veronique Sanson'un kariyerinin ilk 10 yıllık dönemini mercek altına alıyorlarmış. Serinin bu hafta yayınlanacak olan ilk bölümünde sanatçının 1972-1974 yılları arasında piyasaya çıkan ilk 3 stüdyo albümünden bahsedecekler ve ayrıca söz konusu albümlerde yer alan Baya, Le Maudit, Alias Souza gibi isim günümüzde her biri klasik kabul edilen parçalara da kulak verecekmişiz. Dediğimiz gibi bugün saat 13'te Fransız Öpücüğü'nde.
0: 14'te Dünya Mirası Adalar programı var. Derya Tolgay ve Nevin Sungur'un hazırladığı programda adalarda tek bir at bile bırakmayacaklar mı sorusunu masaya yatırıyorlar. 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Günü'ydü ve yani günü bugün tam olarak adalarda yıllardır yaşayan son atların gönderilmesi meselesi gündemde. Yaklaşık 150 yıldır ada yaşamının ve hafızasının parçası olan atların adalarda sağlıklı koşullarda yaşamaları mümkün mü sorusunu soruyoruz ve konuğumuz Atlar İçin Yeni Hayat Derneği'nin kurucusu ve Adaların Atları Platformu üyesi Yosun Karaca olacak. Yosun Karaca ile atların ihtiyaçlarını, rehabilitasyonunu ve adalardaki geleceklerini konuşuyoruz.
1: Evet ve saat 14.30'da da Yeni ile devam ediyoruz. Tınılarıyla fark yaratan genç nesli müzik serüveni Yeni de bu hafta klasik piyanist kalıplarının biraz dışında duran sıra dışı bir müzisyenin peşindeymişiz. Luca de Barque ve piyanodan uzaklaşıp edebiyata, caz ve rock'a yönelen, ardından da müziğe dönerek 2015 Tchaikovsky yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen de Barque'ın hikayesini konuşacakmışız. Ve yeni albümü Gershwin Variations'ın da caz ve klasik müzik arasında kurduğu köprüyü keşfedecekmişiz saat 14.30'da.
0: Saat 15.30'da Dünyayı Çevirenler var. Didem Bayındır'ın bugün ve gelecek hafta konuğu, Apaçık Radyo dinleyicileri için çok tanıdık bir isim, Akdeniz Güneşi programının da yapımcısı olan Tolga Esmer olacak ve bu hafta ve gelecek hafta fiziğin ustalarından Carlo Rovelli'yi konuşacaklar. Rovelli'yi Türkçe'ye Tolga Esmer çevirmişti. Bugünkü program edebiyatın ve kurgunun biraz dışına çıkacak gibi görünse de Rovelli fiziği felsefeyle ve Bach'la buluşturan sıra dışı bir bilim insanı. Kitaplarının neredeyse tamamı Türkçe'ye kazandırıldı. Biri dışında hepsi Tolga Esmer'in çevirisiyle yayınlanmış ve Rovelli'nin Ak Delikler kitabının Türkçe çevirisi de tamamlanmış ve 2027 yılında okurla buluşmayı bekliyormuş. Bu müjdeyi de veriyorlar bize.
1: Evet ve saat 16'da da Onarım Çağı var. Bu bölümde enerji demokrasisi için sendikalar ağı tarafından geliştirilen kamusal yol yaklaşımını konuşacaklarmış. Bu yıl Antalya'da COP31'in hemen öncesinde düzenlenecek enerji demokrasisi için sendikalar zirvesi gündeminden de hareketle adil geçişte kamusal mülkiyet, kamu finansmanı ve demokratik katılımı merkeze alan bu yaklaşımın neleri önerdiğini ele alacaklarmış.
0: Saat 16.30'da Diyerken var. Damla Özüer ve Rauf Kösemen'in hazırladığı programda bu hafta temellere dönüyor ve sosyal fayda dünyasının kavramlar evrenine detaylı bir bakışın ilk programını yayınlıyoruz demişler. Sosyal fayda dünyasında sıkça birbirinin yerine kullanılan filantropi, sosyal sorumluluk, sosyal fayda, sosyal etki, sosyal girişim, diğerkamlık ve dayanışma kavramları arasındaki farkları kaynak, karar alma ve güç ilişkileri üzerinden ele alacağız. Bu konuda Rauf Kösemen'in internet sitemizde bir de yazısı mevcut. Merak edenler için bunu da duyurmuş olalım. Bugünkü konuda bu kavramlar, pek çoğu birbirine de karıştırılan bu kavramları konuşacağız saat 16.30'da diğerkamda.
1: Ve saat 17'de dünyanın cazı kuşağıyla devam edeceğiz. Bugün Sanat Deli Orman'da olacak mikrofon. Bakalım bize neler anlatacak. Saat neler dinletecek ayrıca. Saat 18'de de gezegenin geleceği var. Programda bugün çevre ve yaşam hakkı için başlatılan güncel kampanyalara kulak veriyoruz. Konya'daki 2000 yıllık anıt ardıcının korunmasından Ataköy'ün tarihi revaklarına, Bilgi Üniversitesi'ndeki kuş dikenlerinden Balta Limanı ve Kaz Dağları'ndaki yaşam mücadelesine uzanan gelişmeleri aktaracaklar bize Büşra Ayar ve Uygar Özesmi'den. Uygar Özesmi'den dinleyeceğiz. Saat 18.10'da da Açık Dergi başlıyor. Açık Dergi ile devam etmeden önce hadi ikinci şarkımızı dinleyelim.
0: Evet. Shea Diamond bilir misin?
1: Biliyorum galiba ya.
0: Bilirsin tabii. Evet. Yani enteresan da bir kadın. I'm Her diye bir şarkıyla meşhur olmuştu. Kendi varoluşuyla ilgili böyle bir aslında manifesto niteliğindeydi. Var olma savaşıyla da ilgiliydi. Ama bu sefer American Pie dinleyeceğiz Shea Diamond'dan.

0: Shea Diamond'dan dinledik American Pie.
1: Evet ve devam edelim. Açık Dergi'de kalmıştık. Saat 19'da Antroposen Sohbetler başlıyor. Utku Perktaş bu hafta Profesör Doktor Tayfun Atay ile birlikte Şempanzelerden Peygamberlere kitabından hareketle insanın geçinme biçimlerinin tarihine bakacakmış ve geçinmenin tarihi olarak da adlandırmış bu bölümünün başlığını.
0: Evet, saat 19.30'da felsefe açıklarından var. Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rıfat Öldür'e kulak vereceğiz. Bu hafta Adalet Bakanı Akın Gürley'in imzasıyla 81 ildeki Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilen ailelerin, gençlerin ve toplumun genel ahlaka aykırı ve uyumsuz etkileyen içeriklerden korunması başlıklı genelgesi ve sonuçları üzerine konuşacaklar.
1: Evet ve saat 20'de Açık Şemsiye başlıyor. Saat 21'de de Gitar Esk var. Bu akşam Gitar Esk'te Murat Ermert'in hazırlayıp sunduğu bir seçki olacak. Progresif Rock gecesinde bu akşam da farklı coğrafyalardan gruplar yer alacakmış. Ama hepsinin ortak özelliği 70'ler progresif rock ruhunun ruhunu kaybetmeden yeni tınılara ve denemelere açık olmalarıymış. Birkaç örnek göndermiş bize. Verbal Delirium Yunanistan'dan, Gluton Norveç'ten, Clone Fransa'dan, Lunatic Soul Polonya'dan programda yer alacak bazı isimlermiş.
0: Evet, biraz sabahlık gibi o da geziyor. Ben de bazen gezi veriyorum oradan oraya ya. Saat 22'de Esintiler var. Esintiler'de de 20 yıllık hatta 30 yıllık arşivinden bir seçki var. Bugün 2002 yılından bir Esintiler dinleyeceğiz. Şimdiden duyurmuş olayım. Saat 23'te Gürültü ve Duman var ve bu programda Miles Davis'in Electric Miles olarak anılan 1969-75 dönemine odaklanmaya devam ediyoruz. Dark Magus, Agartha, Pangea ve benzeri albümleri üzerinden Miles Davis'in müziğinde kolektif doğaçlamanın ve ses dokusunun giderek daha belirleyici hale geldiği, müziğin daha karanlık, yoğun ve soyut bir estetik yöne evrildiği dönemi birlikte dinleyip değerlendireceğiz.
1: Evet ve sonra gece yarısı egzotik yeraltı, gece yarısından sonra saat 1'de Kes Biç'le devam edeceğiz. Deniz Bankal bu bölümde şöyle bir soru sormuş. Bir şeyi adlandırmadan, açıklamadan ve ne anlama geldiğini anlamadan, ne karar vermeden onunla ne kadar kalabiliriz? Ve bu bölümde Keiji Haino'dan Shuto Hatsunoma'ya, Berkecan Özcan'dan Oren Ambarchi'ye ve Deniz Julian'a uzanan seçkisiyle Wings of Desire ve Sansole'den alınan kesitlerle kendi dünyamdan kırpılmış bana eşlik eden sesler eşlik ediyor demiş.
0: Evet, farklı yerlerden
1: baştan
0: sesler.
1: Okuyayım mı?
0: Biraz karıştı ama anlaşıldı bence. Farklı yerlerden sesler topluyor Deniz. Bazen böyle bir ormanda arkadaşlarıyla sohbet ederken ya da bir kahve içerken kayıt cihazını çalıştırıveriyor ve oradan kırpılmış sesleri bir araya getiriyor. Fakat programın sorusu enteresan, pek çok şey içinde düşünebiliriz bunu, bir şeye adlandırmadan, açıklamadan ve ne anlama geldiğine karar vermeden onunla ne kadar kalabiliriz?
1: Evet, bence de üstüne zor da epey bir düşüneceğimiz bir soru. Evet.
0: Pek çok şey içinde düşünebiliriz. Yani ben ilk böyle sen söylerken üzerine düşünmediğimi fark ettim de, yani bir şeye isim koymak bile çok zor. Kediye bile isim koymak da çok zorlanıyor.
1: Ya artık günümüz ilişkilerinde bile ismi olmayan şey de situationship dendiği için.
0: Onlara da çok fazla isim koyuluyor
1: işte,
0: ya şimdi. Buna
1: isimsiz olması durumu
0: hani,
1: da bir isim.
0: O gaslightingler, situationship'ler.
1: Onlar ayrı.
0: Yok ama onların da bir sıralı listesi vardı. Dün sosyal medyada bir yerde gördüm. Sadece situationship değilmiş de bir sürü başka şey varmış falan.
1: Anladım.
0: Yani ben bu isimlendirme cennetinde biraz kayboluyorum.
1: Evet, ismi olmayan şeylerin de ismi oluyor bazen. Evet, saat 10.21.
0: Evet, saat 10.21. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım ve buradan ayrılalım. Son bir parça seçtim.
1: Ne dinliyoruz?
0: Amy Winehouse dinleyeceğiz. 14 Eylül'ün doğum günüydü. Yaşasaydı 43 yaşına girecekti Amy Winehouse. Ben bir süredir üstüne düşünüyorum kendisini.
1: Evet.
0: Senle de konuştuk uzun uzun hayatımızdaki etkisi üstüne. O yüzden böyle bir dün akşam da Amy Winehouse dinlerken bulunca kendime, bugün Amy Winehouse'a bir kulak verelim dedim.
1: Sadece konuşmakla.
0: Tekrar ettim bu arada.
1: Sadece konuşmakla kalmadık, bir yazı da yazdım.
0: Evet evet, Kadın İşçi Ork'a bir yazı yazdım. 43. yaşı vesilesiyle böyle profilini bir anlatmak istedim. Çünkü 27 yaşında gencecik hayata veda etmiş bir kadın ve yani küçücük boyundan büyük de bir sesi var. Acayip de bir tarzı var. Yani hala herkesin imgesine gelerek adını andığında böyle neye benzediğini bilirsin. Sadece silüetini bir görsen onun ne olduğunu anlarsın. Enteresan bir iz bırakmış gencecik bir kadın Amy Winehouse.
1: Ve ondan Back to Black dinleyerek evet. Bugün sevgili günlüğe veda ediyoruz. Teknik Masa'da Salih Işıker'e çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar görüşmek üzere.
0: YouTube'a abone olmayı unutmayın.
1: Hoşçakalın.

İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkır, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
10: Apaçık Radyo. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Samet Varol, Lucia Çeket, Lara Varol ve Emilia Varol'a teşekkür ederiz.
11: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
10: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
12: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Apaçık Radyo'da. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size Bebek'teki yılanlı yalıdan söz etmek istiyorum. Tabii bu çok enteresan bir yapı ve de eski. Bebek'te bulunan birçok önemli yapı, köşk, konak, yalı artık yok. Yılanlı yalı da kısmen ortadan kalktı. 18. yüzyılın sonlarına tarihlendirilir yalının yapımı. 1. Abdülhamit veya 3. Selim dönemlerinde yapılmış olduğu söylenir. Daha ziyade 3. Selim, yani 1700'lerin işte son 10 yılıyla 1800'lerin ilk 10 yılı hani gibi bir dönemde inşa edildiği düşünülür. İlk sahibi Reisülküttab Mustafa Efendi'ymiş. Reisülküttab da yani dış işleriyle uğraşan en önemli rütbeli görevli olduğunu söyleyebiliriz. Ve işte çeşitli onarımlar görüyor bütün 19. yüzyıl boyunca. Çünkü zaten son zamanlarda böyle çok da Boğaz'daki yalılardan da söz ettim, farkındaysanız zaten sürekli bir onarım söz konusu. Çünkü bu yapılar çabuk yıpranıyorlar, kolay yıpranıyorlar. Dolayısıyla da ahşap malzemenin de bakıma ihtiyacı oluyor. yıkılıyorlar, hatta bir daha inşa ediliyorlar filan. 19. yüzyılda bu pek sorun olmuyormuş gibi görünüyor. Daha ziyade bütün sistem değiştikten sonra, ülke değiştikten sonra, yönetim biçimi, ekonomisi, işte sistem değiştikten sonra, ya vergi sistemi değişiyor, malzeme tedariği değişiyor, nasıl inşa ediyorsunuz, ne inşa ediyorsunuz, her şey değişiyor. Dolayısıyla yani düşünsenize, saray için çalışan kimse, o paşalar falan, hani birçok paşadan, çok sayıda paşadan söz ediyoruz, onların hiçbirisi vergi falan ödemiyor. Dolayısıyla da bakarsınız şöyle şeyler karşınıza çıkar, işte çok zengindi falanca paşa, çok zengindi falan, paşaların içinde en zengini oydu diye anlatılır. Sonra başka bir zamanda başka bir paşadan söz edilir, çok zengindi, en zengini oydu falan, onu görürsünüz. Şimdi ben tabii yani paşalarla hemhal oluyorsanız, hani böyle bir şey tabii karşınıza çıkıyor, yoksa yani bugün artık paşa yok, işte kendini paşa sananlar var. Ama hani benim gibi işi bu olanlar, bakıyorum, okuyorum bakıyorum, her biri için ayrı ayrı, en zengin oydu, Karun kadar zengindi. Sonra dönüyorsun bakıyorsun öbürüne, öbürüyle ilgili bir şeyler, o da en zengin oydu falan. Bunların hangisi en zengindi? Veya bu kadar zenginliğin sonu neye vardı? Hani o da enteresan. Şimdi mesela burada Yılanlı Yalı için sonunun neye vardığını da program itibariyle biterken öğrenmiş olacaksınız. Şimdi haremlik ve selamlık olmak üzere iki ayrı kısmı var bu yalının. Onarıyorlar tabii. Özellikle harem kısmı mimariye özelliklerini kaybedecek sona doğru. Selamlığa göre de daha büyükmüş ve en son 1964'te yanıyor. O da çok acıklı, söyleyeceğim neden öyle olduğunu. 40'tan fazla odası varmış harem kısmının. Son derece geniş odalar, bezemeli tavanlar. Hatta en üst katında bir sakalı şerif odası da bulunuyormuş. Böyle kagir kubbeli bir tavan, ortasında fıskiyeli havuzu, duvarda sersebili, son derece görkemli yapılar bunlar, ama maalesef böyle birçok değeri biz koruyamadık ve günümüze de ulaşamadı. Çok üzücü olan şey şu, artık yani bunları söyleye söyleye zaten olan da oldu, hiçbir yere de ulaşamıyormuşuz gibi görünüyor, ama hala elimizde yapı stoğu var. Dolayısıyla hani birçok şey anlamını yitirmekle beraber kendi kişisel gittiğim yol açısından, hani neden bunları hala konuşuyorum ve anlatıyorum? Çünkü demek ki umut kaybolmamış ve hala koruyabileceğimiz yapılar var. Dolayısıyla hani o işte yurt dışına gittiğim zaman falan da en çok üzüldüğüm şeylerin başında bu geliyor. Çünkü o, hani oralarla buralar arasında ne fark var derseniz, orada da var, bizde de varmış, işte onlar korumuş, biz koruyamamışız. Onlar niye koruyabilmiş de biz koruyamamışız? Sürekli de bunun üzerinde durarak gidiyoruz. Yani gerçekten çok vahim bir hayata karşı tutumumuz ve bakış açımız var bizim. Ve bu sadece belirli bir kesimi ilgilendiren bir durumda değil. Bu hepimizle ilgili bir şey. Böyle armut gibi bakıyoruz hep beraber ve şu anda da öyle. Hepimiz armut gibi bakıyoruz. Çok acayip. Yani tabii bambaşka bir dünyaya evrildi içinde yaşadığımız dünya. İyi ki o, babamı düşünerek mesela bunu söylüyorum. İşte geçen yıl kaybettim babamı. Yani bu son yılda bile olanları görmediğine çok memnun oluyorum. Çünkü yani bambaşka bir şey. Yani herkesin tuttuğu elinde kalıyor. Yani bu kadar mı yalanmış her şey diye bakıyorsunuz ya. Bu çok acayip değil mi? Yani yüzlerce, binlerce yıldır devam eden bir süreç var. Bir tarih akışı var. Ve tarihte de her dönem birçok şeyin olduğunu görüyorsunuz. Bu zaman dilimini de, yani bu dönemde yaşanan şeylerin benzerlerini Roma devrinde görüyorsunuz, Osmanlı devrinde görüyorsunuz falan, her devirde görüyorsunuz. Ama biz yine de infial içinde kalıyoruz değil mi? O da çok enteresan. Neyse. Dönelim Yılanlı Yalı'ya. Şimdi bu bahçesi var. Boğaziçi Üniversitesi'nin ana binasının arkalarından Rumeli Hisarı'nın Zanos Paşa Kulesi'ne kadar uzanan çok geniş bir bahçe. Zaten de Yalılar, ne zaman Yalıları konuşsak tabii söylediğim şeylerden bir tanesi ders anlatırken de Yalılar, Yalı yapı kompleksinin hani cephe binası gibi düşünülmesi gerekir. Yoksa genel olarak, yani hepsi böyle olmamakla birlikte büyük bir çoğunluğu arkada bahçesi vardır, müştemilatları vardır, küçüklü büyüklük köşkleri, konakları vardır içinde filan. Dolayısıyla da tek bir yapı değildir aslında. Biz Yalı deyip sadece Boğaz'ın kıyısındaki o binaları hani görüyoruz filan. Dolayısıyla da Yılanlı Yalı'nın da arka tarafında böyle bir bahçe var. Havuzlar, su hazineleri, setler, çok çeşitli ağaçlar, o yalıya tonozlar üzerine inşa edilmiş. Başlangıcında bir çeşme olan meyilli bir yoldan çıkılıyor. O yalının da dağ tarafında bir hamamı varmış. Bir de bir işte söylenti, 2. Mahmut döneminde çıkmış bir söylenti. Şimdi biraz da yani bunları zaten biliyoruz ama biraz da Nigar Alemdar'dan tabii söz etmek istiyorum. Yani hani onun da anlattıklarından faydalanarak size bir şeyler de söyleyeceğim şu dakikadan sonra. Çünkü Yılanlı Yalı onun ailesine ait. Dolayısıyla da hikayeyi de aktarmış, hikayeyi başka yerlerde de tabii ki bildiğimiz bir hikaye. Sultan II. Mahmut birkaç kez ziyaret ediyor, Yalı'dan çok hoşlanıyor ve yanındakilere satın almak istediğini söylüyor. Ve padişahın işte müsahibi Said Efendi veya Said Efendi, Yalı'nın sahibi Reisül Küttab Mustafa Efendi'nin yakın dostuymuş. Padişahın bu isteğinin kendisi tarafından tedirginlikle karşılanacağını bildiği için, aman efendimiz bu yalı size yaramaz, büyük tehlikeli yalılardan, yani yılanlar var bu yalının içinde, onun için tabi şahanenize gerekmez demiş. Bunun üzerine de padişah yalıyı satın almaktan vazgeçmiş. Şimdi birdenbire böyle bir dejavu duygusuna kapıldım. Sanki bunu size daha önce anlatmışım gibi. Padişaha da bakar mısın? Çocuk gibi hemen ikna ediveriyorsunuz. Yani koskoca padişah yalıyı beğeniyor. Ona nasıl diyorsunuz ki? Aman orada yılanlar var efendim, size yaramaz diyorsunuz. Padişah da peki o zaman deyip önüne dönüyor. Almıyor yalıyı falan. Acaba devlet işleri hep böyle mi yönetiliyor? Birileri bilgi veriyor ya bu yöneticilere. Bir şeyler işte böyle uyduruyorlar. Onlar da tamam o zaman deyip dönüyorlar falan değil mi? Bir saatten sonra, bir dakikadan sonra bu işler böyle oluyor. Ondan sonra da olan bize oluyor. Neyse. Şimdi padişah burayı böyle almaktan vazgeçmiş. Ama ondan sonra da işte yalının adı Yılanlı Yalı'ya çıkıyor. Halbuki yılan falan yok orada. Nigar Alemdar'ın anlattığına göre de yalının ilk sahibi Tavukçu Reis lakaplı Reisül Küttab Mustafa İzzet Efendi. Yani bir de Tahsin Efendi, bir sürü Tahsin Efendi var. O yalının harem kısmı muhtemelen 1804'ten sonraki bir tarihte Hasan Tahsin Efendi diye bir tarafından satın alınmış. O kökü Soğancıbaşı ailesine mensup Osmanlı'nın şıkkı evvel, yani Tanzimat döneminde Rumeli maliyesine bakan en üst saray görevlisi defterdarıymış. Bir de böyle tabii akrabalıklar kuracaklar. Ali Açıkal'ın, işte bu Bebek'te yaşayan ailelerde Açıkal'ın ailesi, onların da ailesinde bir Tahsin Efendi varmış. İşte falanca filanca ile evlenmiş. Bu tür bilgileri de biraz hani geçmek istiyorum. Çünkü doğrudan aileye hakim değilseniz veya o kişileri bilmiyorsanız bunları akılda tutmak da çok zor ve tabii bir anlamı da olmuyor. Bir ara verip ondan sonra devam edelim mi? Vakit oldu.

Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi Nigar Alemdar'ın babaannesi Nehire Hanım anlatırmış. Diyor ki 19. yüzyılda Yılanlı Yalı'nın selamlık kısmının ve onun etrafındaki bütün arazinin Alemdar ailesinin atası Yahya Efendi dergahı postnişini Mehmet Nuri Şemseddin Efendi'nin mülkiyetine Sultan II. Mahmut'un iradesiyle geçtiği yönündeymiş. Çünkü işte padişah irade verirse o size ait oluyor filan. Ve sınırları içinde de bahçeler, hatta bir de menba suyu varmış. Yani o işte bir Haluk Şehsuvaroğlu'nun anlattıkları Yalı'nın limonluğu selamlık tarafında ve binanın son derece güzel müştemilatlarından birini de büyük hamamı oluşturuyor. Yalı'nın bahçeleri çok meşhurmuş. Robert Kolej'in esas büyük binasının işte gerilerinden, programı başlarken de söylemiştim. O Rumeli Hisarı'ndaki Zanos Paşa Kulesi'ne kadar gidiyor. Sebze bahçeleri var, meyvalıkları, üzüm bağları. Buralarda zaten Yalı sahipleri bu tür şeyler peşine düşer. Yani o bahçelerde çok orijinal meyve sebze yetiştirilmiştir. Çileğin İstanbul'a gelmesi bu şekilde, efendim domatesin İstanbul'a gelmesi bu şekilde, ananasın yine İstanbul'a gelmesi bu şekilde. Neyse, aklıma gelen ilk üç örneği verdim. Böyle birçok sebze meyve bize aşağı yukarı 18. yüzyıldan başlayarak Boğaz'daki Yalı sahiplerinin işte artık egzotik meraklarından dolayı mı demeli, yetiştirilecek ve sonradan da hayatımızın içine girecek bu meyve sebzeler. Zaten İstanbul'un kaynakları, Boğaziçi'nin kaynakları meşhur ve de bahçelerde son derece etkileyici selviçen, fıstık ağaçları filan da var. Ama yani biz bakıyoruz mesela o fıstık ağaçları şimdi Boğaz'ın önemli ağaçların arasındadır diyoruz, hani onları korumaya çalışıyoruz falan. Yani var ya, söylemeyeyim dedim ama işte duramayacağım. Mesela Roma'da her yer fıstık camı. O kadar sinir bozucu ki. Yani niye kıskandım tabii ki. Yani bizim Boğaz içine çok yakışan bir ağaç türü. Ve biz bunları, son kalanları falan koruyalım diye uğraşıyoruz. Orada her yerde dolu ve işte rahatlıkla da korumayı başarıyor. Biz niye koruyamıyoruz diye hakikaten, yani diyebilirsiniz. Bir derdimiz bu mu kaldı, olan korkunçlukları görmüyor musun falan diye. Ama hepsi aynı kaynaktan çıkıyor. Yani birbirinden bağımsız değil ki bunlar. Zaten bu fıstık camlarını tutmayı beceremediğimiz için, bu yalılar kasti olarak yıkılıp yerine apartmanlar yapıldığı için, işte efendim bu şehri korumayı başaramadığımız için, bize müstahak olan bu yaşam biçimine kendimizi bulduk bugün ve zaten ne yolunda olmayan ne gidiyorsa işte her şey bunlardan kaynaklanıyor. Yani farklı değil ki. Bu böyle küçük bir sorun değil yani, çünkü sebep aynı. Hayata nasıl bakıyorsan, dünyaya nasıl bakıyorsan ve neye değer veriyorsan o biçimliyor senin hayatını ve işte ona göre her şey oluyor. Neyse, anlıyorsunuz yani, başına gelen yönetici de ona göre oluyor. Ekonomin de ona göre biçimleniyor. Yani düşünebiliyor musunuz o yangında, neyse biraz sonra söyleyeceğim onu. Şimdi şöyle olmuş. O Nigar Alemdar'ın babaannesinin atası Mehmet Nuri Şemseddin Efendi'nin soyundan Ülviye Hanım ve Fatma Semine Hanım, iki kız kardeş, bunlar mirasçılar. Fatma Semine Hanım, söyleyeceğim inşallah, Nigar Alemdar'ın babaannesi Nigar'ın annesiymiş. Anladınız mı? Yani... ve ondan sonra da işte paylaşıyorlar. Biri selamlık kısmını alıyor, öbürü
haremlik kısmını, harem kısmını alıyor, çok affedersiniz. Ve bu yılanlı yalı fotoğraflarda, resimlerde görü, yani çok büyük. Ya böyle oldukça gösterişli bir yapı ve böyle özellikle Selamlık tarafına gittiğiniz zaman sahildeki eski ahşap kapının çıngırağına bağlı bir ip var. O ipi çektiğinizde ucundaki çıngırak Selamlık'ta çalıyor. Bir süre bekleniyor. Sonra kapı başka bir ip bağlantısıyla yukarıdan açıldığı zaman taş merdivenlerden bahçelik bir yere çıkıyorsunuz. Sonra tekrar merdivenler geliyor ve nihayet büyük bir binaya erişiyorsunuz. O gıcırdayan ahşap merdivenlerden bir sahanlığa varılıyor. Düz gidince de denize bakan koskoca bir salona giriliyor. O merdivenlerden sağ saparsanız bebek tarafında yan bahçeye açılan böyle renkli camları olan bir kapı var. Güneşli günlerde o renkli camların pırıltıları, ışık oyunları çok hoş görünüyor göze. Ama tabii böyle dışarıdan son derece gösterişli, alımlı, içeride yaşaması zor olan büyük eski bir Osmanlı yalısı bu. Çünkü artık hani gide gide bakımı yapılamaz olmuş ve bir berhaneye dönmüş. Nigar Alemdar'ın annesi Seniha Hanım da böyle söylermiş. Ve de hani ara ara size Süheyl Ünver'den söz ediyorum ya, onun, ona dayanıyoruz, faydalanıyoruz onun bilgisinden. O yılanlı yalının harem kısmının yok oluşunu da aktarıyor bize. Diyor ki burasını yıktırmak istediler. Anıtlar Kurulu müsaade etmedi. Ha öyle mi? Suni bir yangınla geçen senelerin birinde kül oldu diyor. Bundan bir batın öncesi sahibiyle işte yakınlığı varmış. Ertesi gün buraya nasıl yandı diye gitmiş. Bekçi karşılamış kendisini. Bekçi baba nasıl oldu da yandı burası diye sormuş. O da demiş ki beyim sorma. Ben 30 senedir buranın mahalle bekçisiyim ve ben böyle yangın görmedim. Bina önden arkadan belki 20 yerden birden yanmaya başladı. Bir saatte bu tarihi yalı kül olup gitti. Kim yaktı bu yalıyı? Hani yani diyoruz ya, bu eski yalıların, konakların sahipleri de bu işlerin içinde böyle en sinir olduğum şey işte, ama paşa babacığım, paşa anneciğim, işte Anadolu'dan geldi, müteahhitler kandırdılar paşa babamı, paşa anneciğimi. İşte yalıyı elinden aldılar, köşkü konağı elinden aldılar, oraya işte apartmanlar yaptırdılar falan diye böyle bir sahtekarca ağlamaklı mızıldanmalar falan. Hakikaten yani geçmiş dönemlerde o bunu bilmiyor bunlar yani. Kendilerine bakmayı bilmiyor, ellerindeki parayı yönetmeyi bilmiyorlar. Yatırımlar hep çöpe gidiyor filan. Yani bunu çok yaygın bir şekilde görürsünüz. Dolayısıyla da ellerinde bir varlık varsa, kültürel bir varlık varsa da onu çok korumayı falan bilmiyorlar ve bilmedikleri gibi ne bileyim işte bir vakıf kurarsın, bir şey falan. Ya yani eksik bunlar gerçekten. Herkes o miras paylaşımı sonrası işte hayatını da idame ettirecek iyi eğitim almış, epey bir kısmı, onu da görüyorsunuz, iyi eğitim almış ama hayatını idame ettirecek vasıflara sahip değil. Onun için de işte har vurup harman savuruyor filan. O arada da böyle bu köşkler, konaklar, yalılar yanı veriyor nasıl oluyorsa. O yılanlı yalıya Bebek'teki kayalar mevkiinde deniz kıyısından sıra sıra tonozlar üzerinden meyilli bir yolla çıkılıyor. O yolun başlangıcında ilginç çeşmeler. Yani hani böyle Süheyl Ünver'in anlattığı şekliyle Thomas Salomon gravüründe göreceğiniz türden şeyler.
doğa ile mimarinin birbirine uyumlu biçimde kaynaştığı bir yapı. Sarp kayalıklar üzerinde tek katlı, eli ve öründelerle dışarıya taşkın bir biçimde yapılmış. Harem ve ondan biraz daha küçük selamlıktan oluşan bir ya, geniş sofaları var. Sakalı şerif odası var, meşkhanesi, selsebil odası, tepe üzerinde hamamıyla böyle bir kendine has görünüm sergiliyor. O sakalı şerif odasında Ramazanlarda teravih namazı kılarlarmış. Kandil bayram günlerinde de işte ziyaret edilirmiş burası. Haremin 40 odadan oluştuğu söyleniliyor ama işte bilmiyoruz öyle miydi değil miydi. Girişin hemen sağında büyük taş odayı Raşit Efendi çok seviyormuş. Yaz aylarında hemen hemen bütün zamanını burada geçirip misafirlerini ağırlıyormuş. Barok mimarinin çok önemli özelliklerini örnek girişin hemen sağında büyük taş odayı Raşit Efendi çok seviyormuş. Yaz aylarında hemen hemen bütün zamanını burada geçirip misafirlerini ağırlıyormuş. Barok mimarinin çok önemli özelliklerini, örneklerini o nakışlı tavanın

0: olmuşlar. Biri, buranın sahiplerinden biri kendi hissesini. Diğer iki kardeş Banker Castelli'ye İzale-i Şuyu davası açmışlar. Sonra da işte avukat Aydın Bolak alıyor burasını. Ve işte yeniden inşa ettirecek ve dediği gibi de yapıyor. O devirdeki Anıtlar Kurulu kararlarına göre tarihi yalıların tamamen yıkılıp betonarme yapılması yasak, fakat yalının ahşap kısımları çok çürümüş. Yangından dolayı da mukavemetini kaybetmiş. Dolayısıyla koruma kurullarından aynen ihya edilmek, eski görüntüsüne sadık kalınarak yeniden yapılmak şartıyla bir restorasyon, yeniden yapım izni alınıyor ve Aydın Bolak yapıyı tamamen yıktırmış. Deniz içindeki kazık sisteminden temeline kadar her yeri modern mühendislik yöntemleriyle yenilettirmiş. Sonra da 2000'li yılların başında bir ekonomik darboğaz nedeniyle yalıyı elinden çıkarmak zorunda kalıyor. Sahipleri başkaları oluyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Samet Varol, Lucia Çeket, Lara Varol ve Emilia Varol'a teşekkür ederiz.
3: Açık Radyo zaten bizim için de çok büyük bir ilham kaynağı. Eminim herhalde herkes için çok büyük bir ilham kaynağıdır ve yapacağı, hayal ettiği şeyleri gerçekleştirmenin de bir yolu bir tarafıyla. Yani bir şekilde olabiliyor ya da gösteren, üstelik hani kaliteli, niteliğinden ödün vermeden yapılabiliyor ya gösteren bir yapı. Galiba işte böyle yapıların oluyor olması da insanlara cesaret veriyor bir şekilde. Yani o destekleşmenin büyümesi. Bu yaşadığımız süreçte de bundan başka şansımızın olmadığını da çok iyi bir şekilde gördük. Yani bu baskı dönemlerinde bir şekilde insanlar artık geçmişteki o küçük sürtüşmeler ya da işte o egosal problemlerle böyle yalnız kalıp yüzleştiklerinde daha da iyi anlayabiliyorlar bu durumları. Kurumlara ve kişilere de indirgenebilir aslında durum. Dolayısıyla şey galiba bu dönemlerde de daha iyi anlayıp bu imece kültürü, bizi de çünkü görüyoruz ki bu dönemde insanlar daha çok destekleşiyor, birbirini daha çok dinliyorlar çünkü vakitleri var.
4: Boş var.
3: Bol bol okuyabiliyorlar bu anlamda. Galiba buradan da iyi bir şey çıkacak.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Bugün her geçen dakika hayranlığımızın arttığı Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Feryal Tansu ile beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız için. Ama özellikle hani geçen haftanın şokunu üstümüzde atlatabilmiş değilim hala. Yayından önce Deniz'le böyle bir ufak konuşuyorduk. Hani her şey okey. Hani içki içmekle alakalı her türlü anıyı dinlemiş birisi olarak. Son 25 yıldır profesyonel olarak bu işi yaptığım için. Dinamit içmiş olmalarını... böyle bir anlam veremiyordum. Sonra biraz düşününce Deniz'e şey dedim. Yani benim de etrafımda yeterince gazla bunu yapabilecek niyetli epey insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle aydınlanma yaşadım efendim sizin bu gider ayak en son programın sonunda dinlediğimiz anıyla alakalı. Gerçekten evet. Adaların hikayesi bazen hiç anlamadığımız, hiç hayal bile edemeyeceğimiz yerlerden de geliyor olabilir. Çok mutluyuz sizinle bu yayınları yaptığımız için.
2: Ben de çok mutluyum sizinle bu yayını yaptığım için, sohbet ettiğimiz için. Sohbetinize doyum olmaz. Sağ olun.
1: Gerçeğin gücü değil mi? Her zaman adalarda çok basit, çok gerçek olduğu için çok anlatılacak o kadar çok hikaye ve çok enteresan hikaye karşımıza çıkıyor ki.
2: Çok,
1: bambaşka evet, parametrelerde. Evet. Yani bu garsonluk evet, hikayesinden işte yeme içme tecrübesine, denizcilikten bağcılığa, oradaki normal hayata, belki de günlük ticarete kadar her türlü konuda böyle ilginç hikayelerle karşılaşabiliyoruz. Sizin yayınlarınızı geçen haftalarda da biraz konuşmuştuk. Ben şimdi başladım, henüz bitiremedim. Şu anda yani herhalde yarısına doğru yaklaşıyorum, üçte birini bitirdim. Osmanlı'nın son döneminde Adalı Rumlar kitabınızı biraz konuşmak istiyorum. Böyle büyük bir istekle. Hı hı. Biraz değil, çok istiyorum o konuşmayı.
2: Buyurun. Evet. Memnuniyetle.
1: İmroz, Limni, Semadirek ve Taşos adasından Feryal Hanım'ın yazdığı, Feryal Tansu'nun yazdığı Osmanlı'nın son döneminde Adalı Rumlar kitabı üzerine biraz konuşalım istiyorum. Pan Yayıncılık'tan çıktı. 2018 yılında yayınlandı birinci baskısı. Dinleyicilerimize de şiddetle tavsiye ediyorum bu yayını. Ben bir çırpıda İlk oturuşta yarısına doğru yaklaştım. Çok hikaye dinlemiş, bu konuda da çok okumuş bir insan olarak hakikaten birçok şey öğrendim. Çok çok özel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Adalarla eğer ilgileniyorsanız mutlaka değerlendiriniz demeliyim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bir tek Bozcaada bölümünde biraz üzüldüm. Bozcaada'ya daha az yer ayrıldı ama sonradan...
2: Tamamen haklısınız. Tamamen haklısınız.
1: Sizden
2: ama
1: dinleyelim
2: bunu. Bunu telafi edeceğim. Şu anda Tenedos Bozcaada'nın üstüne bir şey hazırlıyorum. Evet, o zamanın koşullarında arşiv malzemesini kontrol etmek için ve TÜBİTAK destekli bir kitap bu. TÜBİTAK'a da burada çok teşekkür ediyorum projemi desteklediği için. Tenedos Bozcaada evet dışarıda kaldı. Anakara'ya en yakın ada olması nedeniyle başka dinamikleri fark ettim. Ve entegre etmemeye, sonraya bırakmaya karar verdim. Ama bir haksızlık olarak göründüğünü çok iyi biliyorum. Ama telafi edeceğim. Öyle söyleyeyim size.
1: Çünkü bir de iştah açıcı olarak da kullanılıyor aslında Tenedos. Çünkü da öyle bir tarafı da var yayında. Gerçekten kitabınızda.
2: Evet evet. Bozcaada kaymakamı diyoruz. Bozcaada'ya kaçtılar diyoruz falan. Nerede bu Bozcaada diye insan bekliyor ve yok.
1: Yok evet. Ve gizemli bir yanı var Bozcaada'nın. Aslında bir karakter olarak, yani bunu bir roman gibi düşünsek değil tabii ki, çok olağanüstü bir tarih kitabından bahsediyoruz. Mesela adalar değişik vilayetlere bağlanıyor. Bozcaada da habire oradan alınıyor, buraya veriliyor. Bazen evet, görülüyor, evet, bazen görülmüyor.
2: Evet, evet, evet. Hepsi öyle. O konuyu mümkün olduğu kadar böyle yalınlaştırarak yazmaya çalıştım. Fark ettiğiniz gibi. İşte merkezi Cezayir-i Bahri Seyfettin, merkezi Rodos'a taşınıyor. Rodos'a taşınınca öyle oluyor. İmroz Bozcaada'ya bağlanıyor. İmrozlular Bozcaada'ya bağlı olmak istemiyorlar. Böyle bir silsile var orada. Ama o idari şeye çok takılmadım ben. Hani kitapta insanları daha çok merak ettiğim için. Adada neler yaptıklarını, neler ettiklerini. Hele de, hele de bu adaların kaymakamlarının işte bu vergi toplayan insan demek mutasarrıf ama... Yani tasarruftan geliyor. Ama aslında adanın yöneticisi durumundalar aynı zamanda. İdari görevleri var. Basit vergi toplayıcısı değil. Yani yerel yönetim. Hele de onların adadaki böyle illegal işler yapan gruplarla işbirliklerini falan öğrenince tabii çok ilginç bir çalışma oldu bu benim için. Dediğiniz gibi. O yüzden insanlar tarafına hızlı geçtim. Adaların idari durumunu belirttim ama idari tarih çalışmadım.
1: Evet, zaten idari tarih herhalde biraz daha sıkıcı bir konu. Yani çalışan için eminim çok zevklidir.
2: Evet.
1: Biriktikçe güzelleşiyordur konular. Ama hani dışarıdan bakan birisi için, hele bizim gibi daha sivil insanlar için ve böyle hayatı merak eden insanlar için, denizi seven insanlar için biraz evet. daha sıkıcı olabilir. Siz oralarda da hiç okuyucuyu sıkmadan şahane hikayelerle kurmuş olduğunuz cümlelerin içinde aslında oralardan da yayınlar çıkabilecek kadar derin cümleler kuruyorsunuz orada. Çok güzel, gerçekten harikulade. Tekrar tebrikler. Biraz bu kitapla başlayalım. Tabii. İsterseniz bu arada bizim de bir araya gelmemize sebep olan sevgili Angelos'a ithaf etmişsiniz kitabınızı. Ben de buradan kendisine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çok sevdiğimiz birisi. Sizinle de bir araya gelmemize müsebbip oldu. Bize biraz giriş bölümünden biraz başlayalım. Biraz adalar üzerinden biz o konuları da açacağız eminim sonra.
2: Tabii ki. Yani bütün kitabı anlatmayalım. Zaten kitaptan ister istemez kesitler vermiştim ben geçen hafta. Hani adaların nasıl Osmanlı'ya geçtiğinden de bahsettik. Limni'den pek bahsetmedik demiştiniz. Evet, Limni'de o kırmızı toprak var. Ne diyorlar da ona? Tıyn-ı Mahtum diyorlar. Terra Lemnia diye geçiyor. Deniliyor ki, bunu ben hani böyle birinci el kaynaklardan çok konfirme edemedim. Çok da ikna olmadım. Çünkü 2. Mehmet Kuzey Ege Adaları'nı Osmanlı'ya katmakta, politik olarak katmakta çok ısrarlı. Tabii bunun İstanbul'la ilgili bir nedeni var. Bundan geçen hafta bahsetmiştim ama bazı kaynaklarda diyorlar ki işte 2. Mehmet çok ısrar etti. Çünkü bu kırmızı toprağın, bu Terra Lemnia denilen toprağın veba dahil bir sürü hastalığa iyi geldiğini teşhis etmişler. O yüzden de o da çok ısrarcı olmuş, inat etmiş işte Limnos'u alma konusunda, hakimiyetini alma konusunda. Bu doğru mudur bilmiyorum. Ama ikinci el kaynaklarda bunu okuyoruz. Bence adanın jeopolitik konumu bana göre çok net, haritaya baktığımızda yani İstanbul'u koruyacak stratejik önemi olan adalar bunlar. Limnos'la ilgili bir o mesele var. Taşoz'dan bahsetmedik demiştiniz. Evet, Taşoz'da kitapta az bir bölümü var. Çünkü onun bir özelliği var. Taşoz 19. yüzyılın başında bu Vehhabi isyanı oluyor işte Orta Doğu'da. Zor duruma düşüyor yani Osmanlı yönetimi isyanı bastırmak için. Yani dini mezhep açısından bir mesele oluyor. Osmanlıları istemiyorlar. O da işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır valisi. O isyanı bastırmada etkili oluyor. Sultan da Taşoz'un gelirlerini, cizye hariç, bir de ispence var o hariç, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya hediye ediyor. Bu çok yani ilginç bir durum, çünkü yani adayı hediye etmiş oluyor aslında. Yani adanın bütün gelirlerini hediye etmek ne demek 1813 yılında, ve sonra da vakfiyesi kuruluyor. Yani tamamen Mısır'a geçiyor. Yani Mısır eyaletine geçiyor. O yüzden arşivde, yani onun için Mısır'da birisinin araştırma yapması lazım. Böyle pat diye kesiliyor Taşoz'la ilgili belgeler. Ama ondan sonra Taşoz 2. Abdülhamit zamanında merkez yönetime bağlanıyor gene. İşte ben o aradaki kısa dönemi Taşoz'da inceleme fırsatı buldum. O yüzden yani Taşoz biraz daha silik kaldı. Adalar geçtikten sonra da Osmanlı yönetimine. Adaların nüfusu Ortodoks Hristiyan. Geçen hafta söylemiştim size. İmroz'da hiç Müslüman yok. Limnos'ta sadece %10'u nüfusu Müslüman. Bunlar artık Osmanlı yönetimine tabi olunca, ben 19. yüzyıl çalıştığım için, başlıyorlar şikayetlere. İşte Tanzimat'ın orada yerel yönetim bildiriyor merkezi yönetime. İşte biz duyduk, bildik, okuduk. Size işte teyit ediyoruz. Tanzimat nedir? Her tarafa yaydık. Biz de uygulayacağımıza şöyle söz veriyoruz. Devletli, şevketli, inayetli, padişahım falan diye yazıyorlar. Sonra şöyle bir silsile başlıyor. Mesela İmroz'da adaların bir koca başısı var. Dimitri. Oraya geleceksiniz deniz ilerleyen sayfalarda. Aman ne çekiyorlar bu koca başılarından. Koca başı demek sivil lideri gayrimüslimlerin. Şimdi bir despotları var ama biz Türkçe'de despot demiyoruz, din adamı. Çünkü Türkçe kullanımında despot başka bir şey tabii ki. Aslında despot Yunanca despozo fiilinden geliyor. Yönetmek demek, yönetici demek. Ama modern, yani modern dilde dejenere olmuş formunda işte despot diyoruz. Buyurun.
1: Bir anlamda metropolit değil mi?
2: Aynen despot. Onu diyecektim. Tabii metropolit. Ama bütün belgelerde despot diyor. Ama ben bunu kitapta da yazdım. Çünkü akışı bozacak bir şey. Bizim ana dilimizde biz despotu başka bir şey anlıyoruz. Çünkü aynen metropolit. Şimdi İbrozlular bu kocabaşı Dimitri illegal almaması gereken vergiler alıyor ahaliden, İbrozlulardan. İllegal olarak tüccarlarla işbirliği yapıyor. Zorla tekel kuruyorlar. İşte şu kadara satacaksınız diyorlar. İşte ne satıyorlarsa buğdaylarını, hayvanlarını, peynirlerini. Adalılar da yerel yönetime gidiyorlar. Şikayet ediyorlar. Katipleri de var. Yunanca da yazıyorlar. Onu Osmanlıca'ya da çevirtiyorlar. Bizi eziyet ediyor. Bizim koca başımız, yani kendi dindaşını önce metropolitine şikayet ediyor. Metropolit de durumu İstanbul'a bildi. Bu arada aralarında çatışma çıkıyor. Bu sefer de kocabaşı diyor ki hayır, despot, metropolit yalan söylüyor. O da şöyle şöyle yaptı diyor. O da şikayet ediyor. Merkez de diyor ki incele ne bu durum diyor. Hem metropoliti araştırın diyor, hem de bu kocabaşıyı araştırın diyor. İşte onu kitapta anlatıyorum. Sonuçta kocabaşı 30 yıldır zaten adalılara eziyet ediyormuş. Bu 30 yıl hikayesi çıkınca mesela Tuz Gölü'nden Osmanlı'da örfi hukuk diye bir şey var. Her yörenin, bölgenin yıllardır, yani artık işte ne kadar yılsa, yüzyıllardır o bölgeye ait bazı adetler, gelenekler oluşmuşsa İslam hukuku, kadı yani mahkemesi ona ellemiyor. Bu burada aykırı bile olsa ellemiyor. Çünkü bu Orta Doğu'da da böyle, her yani Karadeniz'de de böyle. İmroz'da da bu örfi hukuka dayalı olarak adalıların adada bulunan doğal tuz gölünden belli bir miktar tuz alma hakları var. Mesela şimdi kocabaşı bundan fazla alıyor, onlardan satıyor. Diyor ki hayır diyor, biz bunu yıllardır alıyoruz. Bunu diyor devlet bize verdi diyor. Kocabaşımız bize diyor zorla aldı. Ve bu meseleleri ilginç olan şu ki merkezi yönetimle çözmeye çalışıyorlar ve bayağı haklarını aramak için şikayet ediyorlar. Ve merkezi yönetim de demiyor ki aman işte şimdi neyse modern döneme gönderme yapmayayım. Hani bilmiyorum, biliyor musunuzdur, Papandreou'nun şeysi var. Bir avuç balıkçı Rum'la, Rum için Türkiye ile aramızı mı bozacağız diye İmrozluları nasıl diyeyim göz ardı ettiği bir dönem var. Osmanlı yönetimi ya şimdi orada bir avuç biraz işte Rum için demiyor. Gerçekten müfettiş yolluyor adaya. Ve kocabaşı Dimitri'yi, sivil liderlerini oradan yani elimine etmeye çalışıyorlar. Mücadelesini görüyorsunuz yani Rum adalıların kendi dindaşlarını konusunda. Bazı durumlarda da Limnos'ta da mesela bu var. Limnos'a sürgün olmuş, geçen hafta bahsettik ya adaya giden cezalıdır diye, Mevali aşireti tespit etti. 10 üyesi Mevali aşiretinin adada sürgünde, Limnos adasında. Bunlar kaçıyorlar, firar ediyorlar. Birisi de diyor ki bu diyor firarda diyor, kaymakamın diyor, merkez diyor ki nasıl firar eder diyor, siz adadasınız diyor. Nereye gittiler diyor. Oradan... tabii ki diyor kaymakam yardım etti onlara diyor. Kaymakamın bu konuda diyor dahli var diyor. Haydi bu zaman kaymakam Tahir Efendi miydi hatırlayamıyorum şimdi. Tahir Efendi galiba. Kaymakam Tahir Efendi hakkında acilen tahkikat başlatıldı diyor. Hiçbir şeyin peşini bırakmıyor. Yani bu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü geçen hafta size dediğim tam olarak buydu. Literatüre baktığınız zaman işte Yunan historiografisinde, tarih yazısında Osmanlı bu odalarla hiç ilgilenmedi. Sadece vergi verirlerdi. Hiçbir şeylerine karışmadı. Yani bu tabii bu söylemin nereye gittiği açık. Hani bunlar işte Rum adası, Helen adası. Osmanlı vergi aldı. Hiçbir şeylerine karışmadı. Evet Osmanlı vergi aldı ama demin geçen hafta konuştuğumuz nedenlerden ötürü adalarda meşruiyetini çok önemsedi. Önemsemek zorundaydı 19. yüzyılda. Çünkü karşıda bağımsız Yunan krallığı kurulmuş, Kiklatlar gitmiş, Eğri Boz gitmiş. Yani Ege Denizi'ni böyle ikiye bölmüş gibi gözüküyorlar. Tabii ki Osmanlı bu adaları jeopolitik olarak çok önemsiyor ve geçen hafta da konuştuğumuz gibi bu kitapta çok öne çıkan bir şey, bunu zor kullanarak yapmıyor. Hatta kitapta Limnos'u, galiba Limnos kaymakamlarından birisinin çok ilginç bir mektubu var ve merkezi yönetimi, yani sadrazamlık makamı yazıyor, o da cevap veriyor. Ve sadece o mektup zaten bana göre Osmanlı yönetiminin bakış açısını temsil ediyor. Kitaba onu tamamen alıntı olarak koydum diye hatırlıyorum. Bu diyor, adalardaki nüfus çoğunluğu Ortodoks Hristiyandır, Rum'dur. Avrupa'nın durumu malum. Çünkü Avrupa'da da isyanlar yılları. İnsanlar mutlakiyet istemiyorlar. Karşıda diyor bağımsız Yunan krallığı diyor, malum diyor. Bu diyor düşüncelerin kendi topraklarımıza, bizim Rum tebaamıza yayılmaması için onları hoş tutmanız lazım diyor. Onlara diyor hoş tutmak için de adaletli davranmanız lazım diyor. Orada buna böyle sanırım sadeleştirdim de orada dili anlaşılsın diye. O çok güzel Osmanlı yönetiminin bakış açısını anlatıyor. Kaymakam da cevap veriyor sadrazama. Evet diyor, anladık diyor ve bir kere daha tekrar ediyor. Hakkınız vardır anlamına gelen şeyler söylüyor. Oradaki Müslümanlar hakkında bilgi veriyor. Limnos Müslümanlarıyla, işte oradaki Limnos Rumları arasındaki ilişki nasıldır? Bu arada şunu da hatırlatmak isterim diyor naçizane. O Avrupa'da ne oluyor? Bağımsız Yunan krallığı var. Zaman zaman gerginlik oluyor aralarında. Kalemizde çok sorun vardır diyor. Maazallah diyor, bir şey olursa diyor, buradaki diyor Müslümanları korumamız ya da Müslümanların kendini koruması ve adayı koruması mümkün olmaz. İşte cephanemiz eksik, kalemizde şunlarımız arızalı. Bunların bir an önce giderelim diye de bir not düşüyor kaymakam. Kitapta beni...
1: Ve daha iyi kaleleri de örnek gösteriyor.
2: Evet. Evet, çünkü burada Müslüman nüfus var diyor. Limnos'a bilhassa önem veriyorlar çünkü adada Müslüman var %10. Öbürlerine önem veriyorlar çünkü hani diğer adalar katıldılar ya Yunan isyanına. Bunlar katılmadılar. Sema direkt katıldı. Onu konuşmuştuk, Samothraki. İmroz katılmadı ama mesela bir sürü onlarca belge var. Sürekli İmroz'un önünde güvenlik için şey dolaşıyor, tekne dolaştırın diyor. Bu diyor izbanduklar, bu eşkıya tekneleri inip ondan sonra tebaamıza ne diyeler, bizim bunları bilmemiz gerekir diyor. Ve İmroz'da ses çıkmıyor ama İmroz'u boş bırakmıyor mesela. Çünkü yani İstanbul'a o kadar yakın adaları, yani bu Boğaz önü adalarını kaybetmeyi göze alamaz. Bunun bir jeopolitik bir mesele var ve bunu yönetmeye çalışıyor aslında orada. Tabii buna karşı mesela benim çalışmamda ortaya çıkan, benim belge okumamda bunlar, ama başka bir düşünce de, yani bakış açısı da, ben de bunu merak etmiştim zaten. Osmanlılar ne kadar toleranslıydı. Çok hoşgörülülerdi. İlk okumanızda çok şey, bu da bir tabii gerçeğin bir yanı. O kadar çok vergi muafiyeti yapıyor ki. Sadece 19. yüzyılda değil, öncesinde de. Çok değerli çalışmalar var İstanbul Üniversitesi'ndeki hocaların yaptığı mesela. Bir sürü istisna. İşte bu yıl şu oldu, bu vergiyi almıyoruz, istisna ilan ediyoruz. İşte çok yağmur yağdı, işte çekirge çıktı. Bu arada evet, Bozca'da da bir çekirge sorunu vardı. Onu da söyleyeyim. O oldu, bu oldu, ürünleri yedi falan filan. Zaten Osmanlı'da yapına gelen, uygulana gelen bir şey. Bu böyle işte bak adalara ne kadar da hoşgörü gösteriyorlardı da değerlendirilebilir mi acaba diye ben biraz buna kafa yordum. Sonra 19. yüzyıldaki o kritik artık gelişmeler var. Balkanlar kaynıyor. Yunan Bağımsızlık Savaşı başlamış ya da Yunan isyanı, Cezayir'i kaybetmiş. Mehmet Ali Paşa biraz fazla güçlenmiş Mısır'da. Yani bunların ben bir bütün olarak bakmayı seviyorum. Lokal olarak bakmayı değil. Mesela Vahabi isyanı çıktığı zaman sadece oraya bakmamalıyız bence tarihte. Başka yerlerde ne oluyordu? Sıkıştı bir anda. Çünkü Filiki Eterya'da kurulmuş. Yani Balkanlarda genel bir isyan hazırlığı başlamış. Aynı yani yılda Vehhabi çıkıyor. Merkezi yönetim bayağı sıkışmış durumda. Bunu nasıl yöneteceğim, nasıl idare edeyim derken de işte Yunan isyanı patlıyor. Bir bütün olarak baktığımızda bence bunu daha iyi görebiliriz. Ve tabii işte benim merak ettiğim, kendi araştırdığım dönemde bunları niye yaptı acaba? Sorundan birisi oydu yani. Bu toleranstan mı? Ben biraz da bunu sordum. Çünkü böyle bir literatür var. Çünkü şimdi benim belgelerimi okuduğunuz zaman, o yüzden bolca alıntı yaptım, göreceksiniz. Ne kadar hoşgörülü. Bak, kaymakamı da oradan hemen görevden alıyor. İşte kaymakamı şikayet ediyor Rumlar, Ortodoks Hristiyanlar, Müslümanı ya da mutasarrıfı. Bu bizden işte şunu bunu aldı. Tahkikatını yaptırıyor ve gerçekten görevden alınan çok fazla Müslüman müdür var. Kaymakam var, mutasarrıf var. Ama bunun cevabı toleranslı mıydı?
0: Ya biraz da şey değil mi ama aslında karşılıklı değil mi? Yani buradaki ilişkileri biz hep biz onlar gibi görüyoruz. Belki onlar kendilerini tabii Osmanlı olarak görmüyor muydular acaba? Yani yine sizin kitabınızda şey var, hani bu isyan sırasında Limni Adası'nda silah altına girerek Osmanlı askeri kuvvetlerine yardım etmeye hazır 13 bin Rum olduğu söyleniyor. Şimdi yani evet, isyanı da hani herkesin de isyana katılmadığı da biliniyor. Belki de biraz bu çerçeveden bakmak lazım.
2: Tabii ben kitabımda zaten bunu söylüyorum. Giriş sonuç bölümünde de bu, tabii ki bu kimlik meselesi. Bu insanları bizim nasıl düşünmemiz lazım? Yani onlar kendilerine acaba Osmanlı diyorlar mıydı? Onlar kendilerini nasıl tanımlıyorlardı? Bu hiç bir zaman bizim bu modern disiplinleri kullanarak, işte sosyoloji, siyaset bilimi, işte sosyal psikoloji falan, onları kullanarak etnografi fikir yürütebileceğimiz konular. Ama şimdi kimlik dediğimiz zaman eğer kimliğin ana belirleyicileri işte dinse, dilse, konuştukları dilse, kendilerini Osmanlı olarak tanımlamadıklarını düşünüyorum ben. Yani hanedanlıkla aynı dini paylaşmıyorlar ve aynı dili konuşmuyorlar. O yüzden siz biz şeklinde düşünmemek lazım. Bu bir, çünkü imparatorluklarda böyle bir ayrım vardır. Yani otorite açısından, merkezi yönetim açısından, ama onlar adada kendilerini bizim modern kafamızda, Leon'un da dediği gibi öyle düşündüklerini hiç zannetmiyorum ben. Ve tabii ki yönetimden de bayağı yardım istiyorlar bulundukları konumda. Hem İmrozlular hem Limnoslular, Rumları diyorum, Ortodoks Hristiyanları diyorum. Çünkü kendi liderleri tarafından sömürülüyorlar ve farkındalar. Bu sömürüyü durdurmanın yolu devlet. Biz de bundan faydalanalım diyorlar. Hatta kaymakamlardan birisi diyor, tanzimat usulünce diyor, bize yolladığınız diyor genelgeye baktığımız zaman bunların yapılmaması lazım. O da diyor ki tamam, mutasarrıfı görevden alıyorum.
0: Ya zaten yine sizin kitapta da birçok şey, yani aslında yönetime giden şikayetler de işte toplumların kendi içlerinde yaptığı mevzular. Mesela bu
2: evet,
0: bu yoksul kadın Malamatna 1855'te yani Limne'de, yani İstanbul'a kadar giderek, Dersaadet'e giderek şikayetini vermeye çalışıyor.
2: Ya,
0: ama onun evini çökmeye çalışan, bugünün tabiriyle iki Hristiyan erkek, yani onları şey yapıyor, şikayet ediyor. Yine aynı şekilde bir korsanlığa niyet etmiş birisinden bahsetmiştiniz. Korsanlığa özenen Todori, Limni'de yine 1849'da. O da Todori gidiyor, Nikolaki diye başka birinin gemisine, teknesine çöküyor. Yani aradaki mevzu biraz hani hep biz ve onlar değil, kendi içlerindeki anlaşmazlıklar, yani tabii, normal bildiğimiz kesinlikle, bugünkü çağdaş bir devlette ne yaşanıyorsa üç aşağı beş yukarı benzer şeyler yaşanıyor aslında.
2: Levon, bu şey miydi, bu Todori hani kıyafetlerini buluyorlar falan,
0: Müslüman balıkçılardan ekmek istiyor, başka insanlara ait kıyafetler.
2: Evet, tamam, evet. Onlar onu uyarmışlar, kıyafetleri görünce Allah diyorlar. Galiba aradıkları kişi bu, çünkü fazla şey var yani teknede. Evet, yani o da çok ilginç. O Malamatna, şimdi hatırladım mesela siz söyleyince.
1: Malamatna, Malamatina gibi mi acaba? Malamatna.
2: Evet, ben kitapta parantez içlerine onlar duydukları gibi yazdıkları için katipler. İsimlerde zorluğumuz var. Mesela Angelos'a Angili diyorlarsa Angili yazıyor. Çünkü hani lehçede de Angili denilebilir İmroz'da. Ya da mesela diyelim ki Stelio demiyorlar da İstelyanoz diyor. Hadi Osmanlıca'da, Arapça harflerde kimi zaman sesli var, kimi yabancı kelimelerin yazımında kimi zaman sesli harf koyuyor, kimi zaman koymuyor. Bazen çok açık oluyor. Özellikle O ve U varsa. O zaman mesela yazıyoruz işte Angili yazıyor, Malamatna yazıyor ama orijinal isim şudur diye köşeli paranteze yazıyorum. Yazıyorum yani genelde o zaman.
1: Malamatina ailesi Bozcaadalı bir ailedir çünkü. Tabii ki oradan Limni'ye gitmeleri, orada da bir kolları olmaları anormal gelmiyor bana açıkçası. Ya. Çünkü çok yakın ve iletişimleri var,
2: evet,
1: hakikaten.
2: Evet.
1: Ve bir anda da ailenin bir bölümünün ilişkinin olduğu bir başka adada olmasının o aileye sağlamış olduğu gücü de yatsımamak lazım tabii bir tarafıyla.
2: Ha, Deniz bak sana bir araştırma konusu çıktı. Bu senden bir makale bekliyoruz. Mesela ben Malamatya'nın ailesinin Bozcaada'dan olduğunu bilmiyordum.
1: Evet, biliyorsunuz Yunanistan'ın çok meşhur bir markası Malamatina.
2: Malamatina.
1: Bağcılık, evet, bağcılıkla ilgili. Yani
2: acaba
1: özel bir ailedir. Acaba Hristiyan hakikaten kadın, ben tanırım o aileyi.
2: Acaba o yüzden mi bu kadar cesaretli? Önde gelen ailelerden belki. Çünkü İstanbul'a gidiyor yani. Kesinlikle peşini
1: muhtemelen,
2: bırakmıyor.
1: Muhtemelen. Yani olabilir.
2: Sıradan bir hayatın içinden, sıradan demek istemedim de. Hani hayatın içinden daha orta halli bir kadının belki de yapacağı bir şey değil. Belki de önde gelen ailelerden olduğu için.
1: Muhtemelen benim bildiğim Bozcaada'daki önde gelişleri 20. yüzyılın başlarında çok parlıyorlar. Yani 20. yüzyılın ortalarında da adadan ayrılıyorlar zaten. Hı hı. İşte Yunanistan anakarasına gidiyorlar. Orada bir bölümü Selanik'e, bir bölümü Atina'ya yerleşiyor. Ben Atina kolunu daha iyi tanıyorum.
2: O parlama aniden olmaz diye düşünüyorum. Bir aile altyapısı vardır mutlaka.
1: Bence de. Tabii o büyük geleneklerle geliyor. Bir tarafıyla adalı Hristiyanların, adalı Rumların, daha çok tabii ki onlar yaşadıkları için, kendi içlerinde böyle ihtilaflar olabiliyor, arızalar yaşayabiliyorlar.
2: Hem de nasıl?
1: Çaparizler oluşabiliyor. Hem de neler oluyor tabii ki.
2: Hem de
1: hayatta
2: nasıl?
1: Ne oluyorsa işte orada da o oluyor. Yani programın başında konuştuğumuz gibi gerçekten gerçeğin gücü çok etkileyici hale geliyor. Bir tarafıyla da Yunan hükümeti, yani Yunan krallığı bu adaları boş bırakmamak üzere provokatörler de gönderiyor adaya.
2: Aa, evet.
1: Bir tarafıyla öyle bir yanı da var. Yani bunları fiştekleyen, kendi içlerinde de bir harekete kavuşturmaya çalışan bir güç de var. Merkezi taraftan, hı-hı, gelen. Ve kimisi katılabiliyor, kimisi katılamıyor. Kimisi hakikaten o tolerans noktasına geldiğimiz zaman bugün anladığımız modern tolerans sınırlarının çok daha sertini aslında yaşıyoruz oradaki. Oradaki tolerans sınırları o günün koşullarıyla da konuşmak lazım yani. Çok ilginç konular gerçekten. Kimisi katılıyor, kimisi katılmıyor.
2: Bu arada Deniz aklıma şimdi söyleyince siz şey geldi, kontrol ediyor Yunanistan diye. Evet, onun da kitapta, şimdi geçmiş zaman olduğu için ben de yavaş yavaş hatırlıyorum. Onun da alıntısını yaptığımı hatırladım.
1: Okudun mu bölümü? Evet.
2: Evet, Megali İdea'nın çok farkında, yani tamamen farkında. Farkında olmasına zaten imkan yok. Doğal bir şey bu. Fakat bunu kağıda da dökmüş. Yani Yunan krallığının diyor merkezi yönetim yapıp ettiklerinden, düşüncesinden haberdarız diyor. Ve Kral Otto mesela Yunanistan krallığının işte kralı Yunan Otto'yu el birliğiyle tahttan indiriyorlar. Çünkü Megali İdea'yı çok iyi uygulayamadığını düşünüyorlar. Yeteri kadar yani agresif bir uygulama yapamıyor. Osmanlı topraklarında kalan Rumları Helen kimlikleri konusunda uyandırıp Yunanistan'a karşı sempati beslemeleri konusunda etnik kimliklerini uyandırmakla yapmaya çalışacaklardı tabii ki bunu. ondan sonra gelen kral zamanında 1850'lerden itibaren daha artık duyuluyor yani. Özellikle adalara sonradan geliyor İzmir. İzmir çünkü tam Batı Anadolu'nun en büyük şehri, Batı Anadolu'nun böyle başkenti gibi görev yapan bir şehir. Ve de bu çerçevede Megalidea'nın uygulanması çerçevesinde bir sürü gazete, kitap, dergi ve Osmanlı'daki Rum okullarına yayın göndermeye başlıyorlar. Ve de bunun farkında diyor ki aman diyor, bizim diyor bu adalarımızda diyor İmroz'da okullar var diyor. Okullardaki çocukları Rum tebaaya kışkırtacak yayınlar varsa diyor gemilerde el koyun konula diye. Mesela iyi oluyor gerçekten. Kontrol altına almaya başlıyor adaları. 1870'lerde bu daha çok oluyor. Çünkü Yunan Bağımsız Krallığı hareketi arttırdıkça Osmanlı tarafı da kontrolü arttırıyor aslında. Ve sadece işte bunu Bursa'da, İzmir'de, büyük merkezlerde yapmıyor. Niğde'de, orada, burada yapmıyor sadece. Bu küçük adalarda da yapıyor.
1: Sonra tabii bunu toparlama çalışmaları var. Ama bu sefer müzik arasını ben vermek istiyorum.
2: Evet.
1: Lemon.
2: Öyle mi? Ben de şimdi müzik dinleyecek miyiz
1: evet,
2: diyecektim.
1: Dinleyeceğiz tabii. Bu Hellenic Müzik Arşiv Ensemble konusuna yeri geldiğine inandığımız için Limni Adası'ndan bu kadar bahsederken, ki Limni Adası'nı Taşos'a ve İmroz'a, Semadire'ye ve Bozcaada'ya da bakacağız. Ben orada kitapta bir kez daha etkilendiğim Piri Reis haritalarından da bahsetmek istiyorum. Onlar da gerçekten çok çok hoştu. Parçamızın ismi Patima. Patima ne demek acaba? Limni şarkısı. Şarkıyla ilgili çok Patima. Büyük bir bilgim olmamakla birlikte Hellenic Müzik Arşiv Ensemble'da geleneksel bir Limni şarkısı dinlemeyi öneriyorum size.
2: Biz de severek kabul ediyoruz her zaman.
1: Harika.
2: Müzik zevkinizi çok takdir ediyoruz.
1: Harika, dinliyoruz efendim.

0: Hellenic Müzik Arşiv Ensemble'dan dinledik. Her zaman başvurduğumuz bir kaynak, zevkle de başvurduğumuz bir kaynak. Adalarla ilgili müthiş bir müzik arşiv çalışması. Limni Adası'ndan bir şarkıydı dinlediğimiz şarkı. Patima şarkının ismi ve yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Çünkü direkt Latince yazıyordu, ben de aynı şekilde okuyorum. Uzatmadan söyleyeyim, Patima tekrar söyleyeyim. Böylece
1: adım demek. Adım da patao'dan, basmaktan geliyor. Bu da bir karşılama zaten, söylediğin gibi Deniz.
0: Evet.
1: Hani karşılama müziğinde adımlarla, yani adımı çok bir dans diyeyim.
0: Bir arada
1: oradan
0: yapılan
1: geliyor herhalde. Zaten
0: bir
1: neşeli
0: dans.
1: Evet, neşeli bir dans zaten. Basmak, adım atmak fiilinden Patima yapmışlar. Patima'nın başka bir anlamı daha var ama burada onunla hiçbir alakası yok. Yani bu bayağı basmak, adım atmak anlamındaki.
0: Adalarda nasıl bir müzik birliği var değil mi? Nisio Tico aslında bir tarafıyla anakarasında da benzer karşılama havaları, benzer sirtolar, benzer danslar görebiliyoruz. Ama adalarda birbirine biraz daha benziyor. Yani Gökçeada ile Taşoz'la Semadirek ile Samos hepsi birbirine bir anlamda benziyor gerçekten. Nisio Tico birliği hiçbir zaman kurulmamış. Kimse de o tarafıyla bakmamış konuya. Ama eğer ben yönetici olsaydım, ki hiçbir zaman olmayacağımı çok iyi biliyorum, bu tarafıyla bakmayı önemserdim diye düşünüyorum. Kim bilir neler olurdu. O da bir parametre.
1: İllaki yönetim olması gerekmiyor Deniz. Senin liderliğinde Nisio Tico diye bir tane bir kültürel birlik de olabilir. Yemesiyle, içmesiyle, mutfağıyla, dansıyla, yiyecekleriyle, tükettikleri baharatlarla.
0: Zaten o gönülden beraberliğimiz sürüyor herkesle. Çok güzel. Gerçekten o Nisio Tico sevgisiyle buluyoruz. Birbirimizi de buluyoruz insanlarla. Nereye gitsek. Parçadan önce Osmanlı'nın son döneminde Adalı Rumlar kitabınız üzerinden İmroz, Limni, Semadirek ve Taşoz adalarına baktığınız yayın üzerinden konuşuyorduk. Şimdi yayının bu bölümünde de devam edeceğiz. Ben kitapta Piri Reis'in haritalarını hepimiz çok gördük. Taşoz'u gördük, Semadire'yi gördük, Bozcaada'yı ezbere biliyorum neredeyse. Kendi adam olduğu için Piri Reis'in hep hatalarını aradım. Yani çok da iyi bildiğim, adım adım da tepelerinden koylarına kadar bildiğim için. Ha, buraları şişirmiş, buraları çok iyi yapmış. Aa bak buraya çok önem vermiş falan diye. Çünkü Piri Reis modern haritacılık gibi bir taraftan bazı ilgilendiği ya da çok önemsediği yerleri bir looplayıp yukarı doğru alıyor ve orada biraz daha detaylı çizmeye çalışıyor. Hatta evler çizdiği, limanda tekneye kadar çizdiği enteresan haritaları olabiliyor. Haritacılığın yanında bir süslemeciliği, bir hikaye anlatıcılığı tarafı da var yani. Piri Reis'in Semadirek Adası'nı mükemmel çizdiğine inanıyorum bu arada. Yani bugünün Google Earth'ü kadar iyi çizdiğine inanıyorum. Herhalde Alamet-i Farikası'nın da, yani Piri Reis'in dünyadaki en orijinal adamlardan bir tanesi olmasını da sağlayan bakış açısını de görebiliyoruz Piri Reis'in Semadirek haritasında. Semadirek Adası'ndan sonra yani Gökçeada için de bu böyle. Limni'yi de çok iyi çizmiş.
1: Bozcaada'yı.
0: Lesvos'a ve diğer yer, Bozcaada'yı da çok güzel çizmiş. Hakan Gürüney'in Harita ve Gravürler ismini verdiği şahane bir yayını vardır. Edinmiş miydiniz ondan?
1: Yok.
0: Ya da görmüş müydünüz?
1: Görmedim.
0: Yeni yayınınızda olağanüstü bir kaynakça olacağından hiç kuşkum yok.
1: Mutlaka edineceğim.
0: Hakan Gürüney, Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi'nde, merkezinin kurucusudur.
1: Evet, ziyaret ettim orayı. Ama bilmiyordum böyle bir kitabı olduğunu.
0: Bozcaada Harita ve Gravürleri isimli muhteşem baskılı, şahane bir yayını var. Ve Piri Reis'in de tabii ki bir bölümü var o kitapta. Ve bu bölgeyi inceliyor. Orada Gökçeada'yı da görüyoruz. Sizin kitabınızda o baskıların siyah beyaz olmasına rağmen bazen başka açılardan buna bakabilmek için siyah beyazına da bakmak gerekiyormuşu ben hissettim yani. Gerçekten çok çok etkileyiciydi. Çok da iyi basmış. Yani Pan Yayıncılığı bir kere daha kutluyoruz. Onları çok sevdiğimizi tekrar söylüyoruz. Çok enteresandı. Bir de kitapta Gökçeada'dan Semadire'ye bakılan bir bakış açısı var. Bir önceki programda Semadire'ye Gökçeada'dan bakmayı, Aleksandropoli'den bakmayı çok seviyoruz dediğim bir bölüm vardı. Kitabınızda tabii ki onun Gökçeada'dan bakılan tarafı mevcut. Muhteşem bir siyah beyaz baskı fotoğrafı olmuş. Manuel Çitağ'ın İslomanya serisinde, sergisinde o fotoğrafın bir başka versiyonunu da görmek mümkün diyeyim. ve size bırakayım efendim.
1: Evet, sözü. Şimdi kitabı elime aldım. Gerçekten çok hoşmuş. Uzun zamandır bakmamıştım. Ne kadar da yüzülesi bir yer değil mi?
0: İnanılmaz.
1: Karşısında da Samotraki'nin şelalesini görüyorum arkadaşlar. Evet, belki işte benim çadışmalarımın Kuzey Ege Adaları, bahsetmiş miydim bilmiyorum. Benim ilk planımda Kuzey Ege Adaları çalışmak yoktu. Ben şu anda üstüne çalıştığım daha Doğu Ege Adaları dediğim biraz daha güneyde yer alan kısımdaydım. Ama ondan sonra İmrozları tanıdıkça fotoğraflar gerçekten çok güzelmiş. Benim çalışmama, Kuzey Ege Adaları çalışmama neden olan aslında tamamen sanırım bu manzaraydı. Çünkü oradan oraya yüzemiyorsunuz ve de biliyorsunuz gidemiyoruz da tekneyle, gemiyle falan gitmek mümkün değil. Hiç arada yani bir bağlantısızlık var. Bu bağlantısızlık benim gücüme giden bir şey. Özgürlüğümüzü kısıtlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha önceki konuşmamızda da sohbetimizde de söylediğimiz gibi burayı bir coğrafya olarak görüyorum. Bütünlüğü olan, bütünleşmiş insanların da bütünleşmiş bir şekilde yaşadığı bir deniz olarak görüyorum ana karayla beraber. O yüzden o gün çok hayıflandım. Yani buradan gidip orada bir şey yiyemezsiniz. Bir tavernaya gidemezsiniz ya da gezemezsiniz.
0: Bir dostlarımızın teknesi var ve onlar her yıl Büyükada'dan çıkıyorlar. Ege Denizi'nde geçiriyorlar yazlıkları, o tekne ve denizci bir aile. Deniz sevgisiyle dolular. Bir gün Bozcaada'ya geldiler ve hep beraber, hepimizin vizeleri var. Teknenin evrakları tam. Yeni girdiler Türkiye'ye. Tabii. Ve hadi Semadire'ye gidelim dedik biz. Hep beraber Bozcaada'dan Semadire'ye gitmeye karar verdik.
1: Evet.
0: Sonra prosedürü bir öğrendik ki sahil güvenliğe sorduk, diğer yerlere sorduk.
1: Evet.
0: İlk önce Çanakkale'den çıkış almamız gerekiyor. Ya Ayvalık'tan ya da kesinlikle. Çanakkale'den bir çıkış almamız gerekiyor. Evet. Daha sonra Limni'ye'de Aleksandropoli'den giriş yapmamız gerekiyor. Ve oradan Semadire'ye geçmemiz gerekiyor gibi çılgınca, yani bu böyle Nejat Uygur Tiyatrosu'nda o bürokrasi dalga geçmesi gibi bir hikayeye dönüşüyor bir anda.
1: Evet, ben de aynısını öğrenmiştim. Ama ne olur diye böyle yani bayağı yetkililere sordum. Aynısını, mutlaka Yunanistan'a bağlı bir noktadan geçebiliyoruz yani. Kesinlikle geçemiyoruz. Mümkün değil. Evet, dediğim gibi benim Kuzey Ege Adaları aslında orijinal çalışacağım adalar. Çalışmamın en başında niyetlendiğim adalar, üzerine şimdi çalıştığım daha aşağıdaki adalardı. Sonra işte dediğim gibi İmroz'da yok, kitap tanıtımıydı. Atina'da yaşarken İmrozlular Derneği'nde bir süre Türkçe dersleri verdim ben. O Türkçe dersleri verirken de İmrozluları çok yakından tanıma fırsatım oldu. Bir de çok hoş bir etkileşim vardı aramızda, yani çok hoş bir frekans vardı. Derslerimiz olağanüstü zevkli geçti. Yani o Türkçe öğrenme benim ve öğretme sürecim. Çünkü en büyük sıkıntıları hiç Türkçe bilmiyorlar. Türkçe öğreterek Türkçe öğretmeyeceğim orada. İngilizce bilen var, bilmeyen var. Ben Yunanca konuşarak Türkçe öğretiyorum. Benim için de çok hoş bir tecrübeydi. Çok güzel orada zamanlarımızda. Ben dedim ki ben en iyisi yüzemediğim Kuzey Ege Adaları'na önce aralarında gidip gelemediğim çalışayım. Daha bir bütünlük içerisinde olur. Ve böyle başladım aslında ben Kuzey Ege Adaları'na. Şimdi bu fotoğrafa bakınca fark ettim. Yüzemediğim için adalara ve tekneyle geçemediğimiz için. Tabii benim çalıştığım dönem çok hoş bir dönem. Buradan uzaklaştım. Herkesin rahat rahat imparatorluk çağında adalar arasında gidip gelebildiği, yüzebildiği, dalabildiği. Ve de tabii ki bu özgürlük kısıtlanmasını kitabı yazarken hiç yaşamadım. Yani hayal dünyamda herkesin her adaya gidebildiği bir dönemde çalıştım. Bizim yapamadığımız bütün özgürlüğe sahipler, geçen hafta konuştuğumuz gibi. Efendim, kızalmalar, vermeler, gitmeler, mal taşımalar, kavga etmeler, korsanlık faaliyetlerine karışıp kaymakamdan korkup başka adaya kaçmalar. Gayet özgürler yani. Sonra tabii düşünmeye başladım. Biz milli devletler çağında yaşıyoruz. Onlar imparatorluk çağında yaşıyorlardı. Acaba hangi grup daha özgürdü diye düşünmeye başladım ister istemez. Ama tabii bu kitabın ana eksenlerinden birisi değildi. Belki sonraki çalışmamda buna değinirim.
0: Evet, 1970'lere kadar da bu özgürlük devam ettiğini görüyoruz. Yani aslında o milli devletler çağında da insanların özgürce hareket ettiği çok güzel bir dönem var. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle 1970'ler arasında hakikaten bir insanların bir özgürlük teşebbüsü de var. Ama bunun başarıya ulaşmadığını da en güzel şekilde bugün görebiliyoruz.
1: Evet, bu işte gümrükler, efendim adaların şimdi biliyorsunuz ait oldukları devletler, ülkeler var. İlla ki onun noktasından konuştuğumuz gibi çıkıp giriş yapmamız gerekiyor. Evet, ilginç bir çağ yani kısacası.
2: Her şeyle ilginç. Üstelik bir de hani biraz da hayal kırıklıkları çağı da olabilir. Ben şeyi çok etkilenmiştim. Bu işte Birinci Dünya Savaşı sırasında bu dadaizmin falan nasıl çıktığını anlattıklarında insanlar teknolojiden çok umutlularken işte hayatı kolaylaştıracak, insanlar işte bir yerden bir yere daha hızlı gidecek, teknoloji barışı getirecek falan derken Birinci Dünya Savaşı'nda makineli tüfeklerle ve kimyasal silahlarla tanışmışlardı teknolojinin gücüyle. Şimdi benzerini de biz yaşıyoruz gibi geliyor. Biz de böyle internet, teknoloji, işte daha özgürleşeceğiz, işte World Wide Web, işte bilgiye çok kolay ulaşacağız falan derken birden büyük devletlerin, ceberut devletlerin daha fazla tahakküm kurma araçlarına dönüşen bir şey haline geldi. Adalardaki sınırlar da bizim tahayyül edemeyeceğimiz, işte bundan 100 sene önceki insanların özgürlüğü de biraz böyle galiba. Yani işte eski seyahatnameleri falan okuyorsun. Adam işte Bağdat'tan çıkıp yola Salamanca'da yolculuğunu bitiriyor. İşte ne bileyim.
1: Değil mi?
2: Ben çok seviyorum Reşat Ekrem Koç'un bu tefrika edilmiş romanlarını. İşte Bıçakçı Petri hikayesini anlatıyor. İşte Kefalonya'dan çıkıyor, Atina'ya gidiyor. İşte biraz İskenderiye'de kalıyor. Orada bir iş buluyor. Sonra geliyor yine Galata Limanı'nda çalışmaya başlıyor falan gibi. Böyle bir garip, bizim bugün hayal bile edemeyeceğimiz hikayeler. Yani 16. yüzyıldı galiba. Bir Polonyalı Tıbır Simeon'un Anıları diye bir kitap var. Kitapta adam Polonya'nın Lviv şehrinden çıkıp Kudüs'e hacca gitmeye çalışan bir papaz yardımcısı. 8 senede gidiyor. Tabii bizim papaz efendi biraz obur. Böyle yemeği içmeyi çok seviyor. Böyle gittiği her yerde işte Kayseri'de papaz Vartan'ın bağına gittik. 15 cins üzüm vardı falan, böyle sürekli yemek içmek anlatıyor. O yüzden biraz uzun sürmüş galiba ama yani adam İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bir tane tekneye biniyor. Tekneyle Kahire'ye gidiyor. Orada biraz iş yapıyor. Sonra geri dönüyor falan. Bugün kimsenin hayal edemeyeceği bir garip durum var. Hani bizim Avrupa hayalleri standart bir Türkiye'deki gencin İpsala'da bittiği için garip geliyor.
1: Evet, biz o tabii mesela ben şimdi Marsilya'ya çalışmaya gitmek istesem gidemem. Evet. Hiç biliyor muyum? Yok öyle bir özgürlüğüm. Yani da bir süre Venedik'te kalmak istesem, dediğim gibi o romanlara ben de hep çok gıptı ederim. Çok yapmak isterdim öyle bir şey. Bir arşiv araştırması bile yapacak olsam bir sürü izne tabiyim. Bir sürü kısıtlama var. Aynı şekilde dediğin gibi ondan önce bu demir yolları, demiri ve buhar gücünün kullanılması ne kadar muhteşem bir ticari canlılık yaratmıştı. Limanlar arasında, koca Akdeniz'de konuşmuştuk ya, ama kimse şunu hayal edemedi. Bir gün Birinci Dünya Savaşı gelecek. Bu buhar gücü asker taşımada, bu demir yolları da mal taşımada değil, maalesef ki asker taşımada kullanılacak diye bilinemedi. Galiba insanoğlu, hani denir ya, teknolojiyi Homo sapiens grubu yani kendi kendisini yok etmek için kullanıyor. Ben buna katılıyorum. İnsanlığın yararına değil, insanlığın zararına kullanıldı yani.
2: Geçenlerde birisinin bir lafını, belki çok ünlü bir laftır, benim böyle gözümün önünde geçti. Şey diyor, insanla doğa arasında bir savaş var ve insan kazanarak kaybedecek diyor.
1: Ya çok güzelmiş.
0: Evet, tam da dediği oluyor aslında. Hakikaten müthiş bir tespit. Evet, bu haftaki programın sonuna geldik. Yine ilginç bir müzikle bitirelim istiyorum. Hiç bizim adalarımızla alakası olmayan, Güneybatı Hint Okyanusu'ndan.
1: Ah, harika.
0: Reunion Adası'ndan Daniel Varro. Çok önce biz Levon'la Reunion Adası üzerine konuşurken Daniel Varro çalmıştık. Onun bir başka şarkısını çalarak bitirmek istiyorum. Bir yerli, oralı.
1: Harika.
0: Ve aslında renkler, şekiller, dünyalar ve gündemler çok değişik olsa da duygular birbirine çok benziyor. Bunu ispat eder nitelikte bir şarkıyla da programı bitireceğiz.
1: Evet, oraya gidemiyor olabiliriz ama bakın müzik özgürlüğümüzü bize nasıl geri veriyor, gördünüz mü? Müziklerini dinlememize hiçbir şekilde engel olamazlar. Birbirimize bağlanabiliyoruz yani. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz şahane katkılarınız için. Bu hafta program konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Feryal Tansu idi. Güzel sohbetimize önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Tarin Mezadur ve Areni Mezadur'a teşekkür ederiz.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

0: Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Bu hafta bir konuğumuz var yine. Sedat Nemli ile birlikteyiz, Apaçık Radyo programcılarından. Hoş geldiniz Sedat Bey.
1: Merhabalar Devrim Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz.
0: Evet, Ocak ayında sözleşmiştik Michel Jonas programlarının sonunda. Bir Veronique Sanson programı yaparız birlikte diye.
1: Koca yıl geçti ve kısmet
0: evet,
1: şimdiymiş.
0: Şimdiymiş. Eylül ayının son iki programında bu sözümüzü gerçekleştireceğiz. Açılışı da zaten Veronique Sanson'un ilk albümünün isim şarkısı olan Amoureuse'la yaptık bu nedenle. Daha ilk bu albümden aslında ne kadar güçlü bir sesi olduğunu ve ne kadar kuvvetli bir ritim duygusuna sahip olduğunu kanıtlamıştı Veronique Sanson, değil mi Sedat Bey?
1: Evet, ben o dönemini yani 72'den bu akşam veya yani bu iki programda ele alacağımız 79-80 senesine kadar olan dönemini çok yakın takip etmiştim ve hala en sevdiğim albümler arasında yer alıyor o yapıtlar. Tazeliğini koruyan albümlerdi bunlar ve hakikaten ilk albüm ki bir anlamda bir başyapıt bence. Kendisini hemen kanıtlayabilmiş bir sanatçı olarak ortaya çıktı 72 yılında.
0: Evet. Biz bugün 72 ile 81 yani bu iki programda 72 ile 81 arasındaki albümlerinden bahsedeceğiz. Aslında hani ondan sonra bir şey yapmadı mı diye düşünebilir dinleyicilerimiz ama gerçekten Veronique Sanson'un en iyi, en verimli dönemi bu kariyerinin ilk 10 yılı diyebileceğimiz bu dönem. Sonrasında da iyi şarkıları var
1: evet.
0: Ama bu dönemdeki şarkılar repertuarına damga vuran şarkılar.
1: Öyle şu an 77 yaşında ve hala gördüğüm kadarıyla turneye konserlere devam ediyor.
0: Evet bir ses şeyi yaşadı, ses tellerinden
1: evet.
0: Bir problem yaşadı 25'te
1: bildiğim kadarıyla. Bir dönem evet çekilmiş fakat tekrar şimdi baktım bir programı var, konser programları var. Fakat bence onun bir anlamda o dediğiniz dönemin eserlerini taze tutan uzun yıllar boyunca konser kayıtlarında eski parçalarını hep enteresan bir şekilde yeniden yorumladı. Ve o hep o şarkıları gündemde tutabildi diye düşünüyorum.
0: Evet ben şeylere de bir baktım gelmeden konser kayıtlarında acaba neler söylemiş diye. İlk albümünden şarkıları sık sık söylüyor ama bir anlamda yeni şarkılarını da entegre etmeye çalışıyor repertuara. Hani
1: evet.
0: Bazen bu neymiş dediğim şarkılar oldu ama eski şarkılarında işte az sonra dinleyeceğiz. Baya olsun işte Alyasuz olsun bunları söylemeye On Matin Laba devam etti.
1: Evet.
0: Şimdi Veronique Sanson müziğe nasıl başladı kariyerine ona ilk başta bir bakalım. Kız kardeşi Violaine'le birlikte ortak dostları François Bernheim eşliğinde kurdukları Roche Martin grubuyla başlamış müziğe. Grup 1967'de piyasaya çıkan 2.45'liğin ardından dağılmış ama bu sırada Pate Marconi'nin de sanat direktörlüğünü yapan çocukluğundan tanıdığı Michel Berger ile yeniden karşılaşıyor Veronique Sanson ve bu da hem romantik hem de müzikal bir birlikteliğin başlangıcı anlamına geliyor. Bu Michel Berger Veronique Sanson ikilisinden de bahsedeceğiz sık sık programda ve aşk üçgenleri
1: evet, çok,
0: var burada
1: çok.
0: Da hani ona da değineceğiz biraz işin dedikodu kısmına da.
1: Çok ateşli bir dönem.
0: Michel Berger'in işte Veronique Sanson'la yaşadığı aşk, daha sonra Veronique Sanson'un onu Steven Stills için terk edip gitmesi ve daha sonra da Berger'in Franz Gall'le evlenmesi müzik dünyasını da derinden etkileyen aslında farklı şarkıların da ortaya çıkmasına sebep olan gelişmeler olmuş
1: evet.
0: O zamanlar.
1: Michel Berger çok yetenekli bir sanatçıydı kendisi. Genç öldü.
0: 4 yaşında galiba evet, tenis oynarken.
1: Tenis oynarken bir kalp krizine çözüldü. Ama yani Veronique Sanson'la olan çalışmaları yanı sıra bir takım müzikaller de besteledi yanılmıyorsam.
0: Evet Starmania burada ilk akla gelen müzikali Fransız gerçekten müzikal dünyasını değiştiren bir eser olmuştu o da. Bu şeye geri dönersek Sanson'la Berger'in karşılaşmasına bu ikisi karşılaştıktan sonra Sanson WEA stüdyosu ile anlaşma imzalıyor ve bu etiket altındaki ilk albümü Amoureuse'u az önce dinlediğimiz 1972'de yayınlıyor. Bu modern melodiler üzerine yazılmış yenilikçi sözlerin yer aldığı albüm yaya etkisinden çıkmakta olan Fransa'da büyük ilgi görüyor. Ve albümdeki Amoureuse, Baya, Dilu de Revenir ve Besoin de Person gibi parçalar İngilizce başta olmak üzere birçok farklı dile de uyarlanıyor ilerleyen dönemde.
1: Mariava'da galiba değil mi?
0: Mariava'da var bunların arasında. 1972'nin Aralık ayında da yine Berger'in ekibiyle birlikte De l'autre côté de Mon Rêve'i piyasaya sürüyor. Ama biz şimdi bu şeyden 3 parça dinleyeceğiz. İlk albüm Amoureuse'den 3 parça dinleyeceğiz arka arkaya. İlk başta L'Irréparable, bunlardan Maria va, son olarak da bir 93 yılına ait konser kaydıyla Tout est cassé, tout est mort.
1: Bu L'Irréparable 1960'ların ortalarında bestelenmiş. Yazdığı, Frédéric Sanson'un yazdığı ilk şarkılardan biri. Colette ve René Sanson'u birleştiren aşktan esinlenmiştir. Yani
0: anne babasıyla.
1: Evet. Onun sözlerinde annemle babam 65 yıl evli kaldılar. Birinin 65 yıl nasıl durabileceğini bilmiyorum. Birlikte nasıl durabileceğini bilmiyorum. Bu yüzden onlara benzemiyorum. Ben her zaman uçarı oldum. Her zaman baştan çıkarmayı sevdim. Baştan çıkarmak bir zevk. Müziğimle oynayarak çok baştan çıkardım. Sonra her şeyi çok kısa süreden baştan çıkardım. Beni en çok eğlendirdi. Sadece bir oyun gibi. Ve hala çok eğlendiriyor. Ama asla bu sonsuza kadar demedim. Demiş Veronique Sanson.
0: Evet, şimdi bu üç parçaya kulak veriyoruz biz de.

0: Veronique Sanson'un ilk albümünden 3 parça dinledik arka arkaya. Önce L'Irreparable, bunlardan Mariava, son olarak da Tutte Case, Tutte Mor. Sedat Bey'in bu parçalarla ilgili yorumları da olacak. Mariava ilk
1: evet,
0: başta.
1: Mariava aslında hayali bir şehir. Veronique Sanson bunun kafasında doğduğunu ve onu Brezilya'nın güneyinde konumlandırdığını söylüyor. Beyaz yumuşak, hiçbir atlasa bakmadan, var olup olmadığını umursamadan, ismini beğendiği için, kulağa hoş geldiği için bu şarkıya bu ismi vermiş. İnsanın ışınlanmak isteyeceği kadar güzel demiş. Televizyonda 3 Kasım 1972'de Veronique Sanson şarkıyı gitar eşliğinde seslendirmiş ilk. 75'te de 3 canlı kayıttan birinde standart haline geldiğini görüyoruz. Olimpiyada Mark Chantreon'un perküsyonları ve Donny Dacus ve Veronique Sanson'un gitarı eşliğinde, ki bu Donny Dacus zamanında Chicago ile çalmış bir gitarist. Ve Stephen Stills'in de yanında bazı albümlerinde yer aldı 70'li yıllarda. Önemli bir gitarcı aslında. Pek bahsi geçmiyor ama iyi bir gitaristtir. O parçayı takip eden Tutte Case, Tutte Mor gelince onun ifadesiyle sadece müzik bizi sıkıntıdan, korkudan, çöküşten kurtarabilir. İşte Veronique Sanson'un Tutte Case, Tutte Mor'da söylediği bu. Hayatta hiçbir şeyin sabit olmadığını, olacaklarına inandığımız sürece şeylerin olacağını söyleyen bir şarkı. Veronique Sanson hiçbir sisteme ait değildir. Müziği olmaktan başka vesaire vesaire. Yani bu şarkıyı her şeyin çok geçici olduğunu savunan, aslında iddia ettiği bir şarkı.
0: Her şey kırık, her şey ölü.
1: Her şey kırık, her şey. Hiçbir şey kalmayacak. Hiçbir kıta kalmayacak. Hayali ülkeler de olmayacak. Tüm yetenekler kuşlar gibi Atlantik'i aşıp uçacak bize doğru.
0: Evet, şimdi 3 parçamız daha var Veronique Sanson'un ilk albümünden. Bunlardan biri Baya. Baya'da aslında hala söylediği repertuarın en sevilen şarkılarından biri. İsmi yüzünden hoşuma gitti demiş Veronique Sanson. Oraya hiç gitmedim ama hayal gücüm uçtu oraya demiş. Gazeteci Jan Morvans'a Baya rüya gibi bir şarkı ama aynı zamanda biraz sıkılan bir aşığın şarkısı. Şarkıda beni okşa ve başka kıyılara götür çünkü burada sıkılıyoruz diyor Veronique Sanson. Burada Jan Morvans şunu demiş: Michel Berger'in 73 tarihli ilk albümünü yeniden dinlerseniz oradaki başka bir şey bulacağım, Je Trouverai Autre Chose adlı şarkıda çılgınlık istiyorsan senden daha güçlü olacağım Michel Berger diyor demiş. Sorun da buydu onların ilişkilerinde. Berger Sanson için yeterince çılgın değildi. Deniyordu ama asıl ateş Veronique'teydi. İkisi yin ve yang oluşturuyordu ama bunun erkek tarafı Sanson, kadın tarafı ise Berger'di. Baya bir açıdan da bunları anlatıyor diye bir yorum yapılmış bu şarkıyla ilgili. Bunun ardından da yine bu albümde yer alan Dilu de Revenir gelecek Apaçık Radyo mikrofonlarına. Bu bir dakikalık bir şarkı.
1: Ona geri dönmesini söyle.
0: Evet, ona geri dönmesini söyle. Bu da şimdi az sonra bahsedeceğiz. Stephen Stills, Veronique Sanson, Michel Berger aşk üçgeninden. Bunu kim için yazdı? O zaman Berger için mi yazdı? Stephen Stills için mi yazdı? Biraz soru işareti. Üçüncü şarkımız ise Salut Maman. Yine bu albümden. Burada da Ganj'ın suları gibi olan yüzüne bakacağım ya da Yasemin Deniz'i, rüzgar onu rahatsız ettiğinde diyor. Bu kadar resimsel şarkı sözleri bazen beklenen, hissedilen, önden gelen şeylerin öngörülmezliğini anlatıyor yorumu yapılmış bu parçayla ilgili de.
1: Evet, yani bu Amoroz albümünde hakikaten boş yok.
0: Evet.
1: Her parça baştan aşağı çok güzel. Ve bir sonrakinden bahsedeceğimiz bir sonraki albümü Lomodi'ye gelince artık eleştirmenler, yazarlar yani gerçek bir yeteneğin Fransa'da çok demin dediğiniz gibi yani Y'den çıkıp da gerçek bir şarkıcı, şarkı yazarı kimliğinde yeni bir yeteneğin keşfine idrak ettiler Veronique Sanson'da ve tabii ki kıyaslamalar başladı. İşte Amerikan müziklerini çok ilham aldığı söylendiği için işte o zaman Carole King ve tabii bir dönem önce Laura Nyro gibi hani kadın sanatçılara benzetme çabalar oldu. Ama ben ilk albümünü aldığım zaman 72-73 senesinde aklıma şu gelmişti. Aynı dönem Elton John'un plaklarına çok benziyor. Orkestrasyon bilhassa. Elton John bilhassa yani yaylı çalgılardı. Böyle orkestrasyon, bir Paul Buckminster diye bir Elton John'un bir aranjörü vardı. Bu albümlerinde de, Veronik Sanson'un bir iki albümünde de çok benzer şeyler gördüm. Hem piyano tabii tarafı, hem de orkestrasyon tarafında.
0: Elton John'un yorumladığı İngilizce olarak bir Veronik Sanson şarkısı da var mıydı?
1: Varmış, veya Kiki D'nin de var. Kiki D de Elton John'un bir protejesiydi şarkıcı olarak. O, onun yorumladığını biliyorum. Elton John'dan emin değilim ama ben her zaman çok benzetmişimdir. Evet. Yani bir esinlenme hissetmişimdir.
0: Evet, olabilir. Şimdi biz de ilk olarak Salome Oman'ı dinliyoruz. Veronique Sanson'un ilk albümünden. Bunun ardından Dil Yürü de Revenir adlı parçasıyla gelecek Apaçık Radyo mikrofonlarına sanatçı. Son olarak da Baya'yı bir canlı performans kaydıyla seslendirecek.

0: Müthiş bir ses gerçekten.
1: Evet.
0: Böyle Amerikan gerçekten standartlarını hatırlatan.
1: Güçlü bir blues sesi de var.
0: Güçlü bir blues sesi. Üç parça arka arkaya dinledik bu arada Veronique Sanson'dan. İlk olarak Selemoma, bunlardan Dil Yüde Revenir, son olarak da Baya. Şimdi ikinci albümüne geçeceğiz Veronique Sanson'un. Yine 1972 tarihli De L'Autre Côté de Mon Rêve. Toplam 26 dakikalık kısa bir albüm bu ama yine de diskografisinde önemli bir yere sahip Veronique Sanson'un. Prodüktörlüğü yine Michel Berger tarafından yapılmış. Ama bu arada işin şimdi dedikodu kısımlarına girersek, Stephen Stills'le de bu arada tanışmış.
1: Evet.
0: Veronique Sanson.
1: Ünlü Stephen Stills, Crosby, Stills, Nash, daha önce Buffalo Springfield'in gitarcısı ve Crosby, Stills, Nash'ın daha sonra Young'ın katıldığı grubun, o süper grubun başlangıç yılları. Stephen Stills tabii çok gündemde ve gözde bir sanatçı.
0: Evet. Veronique Sanson şöyle anlatmış tanışmalarını. O zaman birlikte yaşadığım Michel Berger beni Olympia'ya götürmüştü. Bana bu olağanüstü grubu izlemen lazım demişti. Gittim. Bu muhteşem Meneses grubuydu ve Stephen Stills bir şarkısını banjo ile çaldı. Çalmaması gerekirdi. Ağzım açık kaldı. Ertesi gün onunla buluştuk. Ona aşık oldum diyor. Stephen Stills de söz konusu şarkı 5 yıl önce Greenwich Village'da yazdığım Now We Gotta Run adlı parçaydı diye eklemiş buna. Bu aşk hikayesi de burada başlıyor. Buna Lomodi'de devamını dinleyeceğiz. Ama bu albümden iki parça dinleyeceğiz şimdi. İlki Une Nuit sur son épaule. İkincisi ise Chanson sur ma drôle de vie. Une Nuit sur son épaule'ü Stephen Stills için yazdığı söyleniyor. Veronique Sanson'un henüz yeni tanışmışlar bu albümde. İlk başta çok fazla dikkat çekmeyen bir şarkı olmuş. Fakat 94'te La Rochelle'de düzenlenen Le Francophonie Festivali'nde şarkının kaderi değişmiş. Bunu Mark Lavoine'la birlikte seslendirdikten sonra ve düet şeklinde yorumlanan parçanın bu yeni düzenlemesi olağanüstü bir ilgiyle karşılanmış. Bir de ilginç bir not, 2008'de Amerikalı rap müzik yıldızı Jay-Z, Barack Obama'nın başkan seçilmesini kutladığı History adlı şarkısında bu parçadan sample'lar
1: çok ilginç,
0: kullanmış. Bu ilginç bir not. İkinci şarkımızda Chanson sur ma drôle de vie. Bunu da yine 72'de yazmış Veronique Sanson ama babası şarkıda geçen bir cümleyi beğenmemiş. Çünkü bir dil bilgisi hatası yaptığını düşünmüş Veronique Sanson'un ve bunu değiştirmesini istemiş. Veronique Sanson da karşı çıkmış ona, benim kulağıma hoş geliyor demiş ve şarkıyı aslında babasının otoritesine karşı çıkma amacıyla da değiştirmemiş ve şarkı bugüne kadar da böyle gelmiş.
1: Hatta 2010 yılında parça Geraldine Nakache ve Hervé Mimran'ın ilk filmi Tuski Bride'de kullanılmış. Film 24 Mart'ta vizyona girer. Böylece yepyeni genç bir kuşak coşkusundan hiçbir şey kaybetmemiş bu özgürlük ilahisini yeniden keşfetmiş oluyor Veronique Sanson sayesinde.
0: Evet, biz de şimdi bu iki parçaya kulak veriyoruz. Önce Mark Lavoine'la birlikte Ünlüyü Sur Son Epol'ü seslendiriyor Veronique Sanson. Bunun ardından da Chanson Sur Ma Drôle de Vie.

0: İlk olarak Veronique Sanson ve Mark Lavoie'ndan dinledik. Une nuit sur son épaule. Bunun ardından da Veronique Sanson ikinci albümde yer alan Chanson sur ma drôle de vie adlı parçasını seslendirdi. Şimdi 1973 yılına geldik ve Veronique Sanson'un üçüncü albümü Le Maudit'den bahsedeceğiz. Bunun
1: Evet.
0: öncesinde ilginç hayatında gelişmeler oluyor
1: Evet.
0: Sanson'un.
1: 73, evet 74'te çıktı Modi piyasaya ama 73'te itibaren dediğiniz gibi bu demin çaldığımız L'Autre Côté de Mon Rêve planının çıkışından bir hafta sonra 16 Aralık 1973'te Veronique Sanson ve Michel Berger kız kardeşi Violaine Sanson'un düğününe katılmışlar. 3 ay sonra kim tahmin edebilirdi ki küçük kız kardeşinin de evleneceğini? Çünkü Şubat 1973'e geldiğimizde kadın içgüdüsü ve mutlak özgürlük arzusuyla sürüklenen Veronique Sanson, Stephen Stills'le, bu sözünü ettiğimiz ünlü Stephen Stills'le New York'ta buluştu. Tek sorun kimseyi haberdar etmemişti ve ne annesini, ne kız kardeşini, ne de resmi eşini. Tek cümle şöyle olurdu, tek cümlesi şöyle olmuş, sigara almaya iniyorum, bir daha da hiç dönmedi. 30 yıl sonra itiraf edecekti. İçimde şüphesiz ailemden gelen önemli bir şey var. Bir tehlike arzusu. Beni çeken bilmeyen bir biçim. Önce hareket etmek, sonra düşünmek, her şeyi düşünmeyi, her şeyi hesaplamayı, olasılıkları sıralamayı bırakıp sonunda mümkün olmadığını söylemek. Ama hep bu içgüdüyle yaşamış ve davranmış.
0: Evet, bu alıntıları bu arada Baptiste Vignolle'ün To Veronique Sanson adlı kitabından yapıyoruz, bu anekdotları anlatıyoruz. Üçüncü albüm Le Maudit'e geçtiğimizde de burada aslında yine Veronique Sanson repertuarının önemli şarkıları bulunuyor. İlk başta tabii Le Maudit
1: Çok çok önemli bir
0: isim
1: albüm.
0: şarkısı albümün.
1: Önemli bir albüm. Birçok Veronique Sanson'u seven, beğenen, yazan, çizenlere göre başyapıtı bu. Biz demin ilk albümünden o şekilde, en azından kendim için öyle bahsetmiş oldum ama Le Maudit'in de tabii çok büyük bir ağırlığı var kariyerinde ve repertuarında. Bir kere bu Stephen Stills'la olan birlikteliğinin meyveleri prodüksiyona yansımış. Çalan müsisyenlerin çoğu işte Manassas grubundan bahsetmişsiniz. Bu Stephen Stills'ın, Crosby, Stills'ın, Nash'ın yanı sıra öbür projesiydi Manassas grubu ve önemli müsisyenler vardı grubunda. Ve de aranjmanları mesela Jimmy Haskell yaptı bu albümün. Çok önemli bir müzisyen aranjör Jimmy Haskell. Bir mixer'da, prodüksiyonda da James William Gercio vardı ki bu çok, kendisi çok önemli bir basçı, Chicago grubuyla çalmış biri kendisi ve bir zamanlarda da Beach Boys'la hatta yer almış, Beach Boys grubunda da yer almış biriydi. Ondan sonra Harvey Mason, Leland Sklar basçı, Conrad Isidor, Kenny Pizzarelli gibi birçok önemli, Passarelli gibi birçok önemli müzisyen bu Le Maudit albümünde yer aldı. Hakikaten başyapıtımsı diyelim.
0: Evet. Burada Le Maudit'de nakarat kısmında acın suçunu siler diye bir cümle geçiyor ki aslında bunu da Michel Berger'den bir anlamda özür dilemek ya da acısını o an çektiği, çok sevdiği bir insanı terk etmesinden dolayı duyduğu acıyı ifade etmek için kullanmış. Çok acı çekiyorum, beni affet. Kendi kendimi kırbaçlıyormuşum. Bir şeylerin kefaretini ödemek için bir kefaret kemeri giyiyormuşum gibi hissediyorum diyor. O zamanlarla hissediyordum diyor, o zamanlarla ilgili Sanson. Bu parçanın bu kadar etkileyici olmasını da aslında bu duygularla yazılmış olması da açıklayabilir. Şimdi biz de önce bu parçayı dinleyeceğiz. Veronique Sanson'dan albüme ismini veren Le Maudit. Bunun ardından da L'Étoile Rouge adlı parçayla gelecek Veronique Sanson Apaçık Radyo mikrofonlarına.

0: Veronique Sanson'un 3. stüdyo albümü Le Maudit'den 2 parça dinledik arka arkaya. Önce Le Maudit, bunlardan da L'Étoile Rouge. Evet, bu haftalık bu programı bu albümden bir parçayla bitireceğiz. Alia Souza bu parçamızda. Moy adasında Stiz'le oğulları Christopher'ın doğumundan sonra yerleştikleri bu adada yazmış bu şarkıyı Veronique Sanson.
1: Evet, oğlanın doğumundan sonra yerleştikleri dediğiniz gibi. Orada arkadaşlar, Steel Stills'ın arkadaşları David Crosby, Graham Nash ve Neil Young ve tabii ki Joni Mitchell'la görüşüyorlardı. Takım adada Veronique, Papa Souza adlı mercan dalgıcının başlattığı dalışı keşfetmiş. Kızı Alia daha 3 yaşındaydı. Alia isminin sambası üzerine John Rotella'nın saksafon flütü ve bir Yusufçuk gibi uçuyor. 18 aylık televizyon yokluğundan sonra Veronique Sanson'un 13 Ekim 1974'te Michel Drucker'in de sunduğu Sport en Fête halkın karşısına çıktığı programda 26'da Julien Clerc'in A programına konuk oldu. Alia Souza'yı söyledi. Sonra Julien Clerc yanına oturup piyanoda Bahia'yı birlikte çaldılar. 1974'te Alia Souza, L'Étoile Rouge, B100 ile Japon pazarı için 45'lik oldu. Yani çok bu parçanın hakikaten hikayeleri var. Ve de sanatçının da çok yoğun bir dönemine geliyor. Çok popüler bir şarkısı oldu tabii bu neticede. Ve de daha önce de çaldığımız Bahia vesaire ile birlikte en çok anılan parçalar arasına girdi.
0: Evet, biz de bu parçanın 1994 yılına ait bir düet versiyonuyla kapatacağız bu haftayı. Michel Fugain'le birlikte seslendirecek Veronique Sanson programı bir canlı performans kaydıyla. Sedat Bey, çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi.
0: Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Evet, çok keyif aldım ben de. Önümüzdeki hafta Veronique Sanson'un 1981'e kadar çıkardığı diğer albümlerden bahsetmeye devam edeceğiz. Bu haftalık hoşça kalın diyoruz.
1: Görüşmek üzere.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo
4: Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Volkan Korten'e teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Merhaba, Dünya Mirası Adalar programına hoş geldiniz. Bugün 22 Eylül, Dünya Otomobilsiz Günü. Dünyanın dört bir yanında şehirler bugün yürümeyi, bisikleti ve temiz havayı konuşuyor. Bizim adalarımızda ise bugün maalesef başka bir haber var. Adalarda yıllardır yaşayan son atlar da zorla gönderildi geçtiğimiz hafta. Ve atlar gitmemek için direndiler. Çünkü doğdukları adalardan ayrılmamak, tırlara bindirilmemek için direndiler. Adalarda son ana kadar da adalılar da bu mücadelenin içindeydi. Bu yalnızca atların gönderilmesi değil tabii. Adaların yaklaşık 150 yıllık ev sahipleri onlar ve hafızası, ada yaşamının bir parçasının zorla koparılması bizim için de bu. Tarihte daha önce de bu koparılmalara şahitlik ettik, kırılmalar oldu. O zaman da insanlarımız sürülmüştü. İşte 1923 nüfus mübadelesi, 1942 varlık vergisi, 6-7 Eylül 1955... maalesef sayıyoruz bunları konuyu daha iyi anlamamız için, çünkü bir de 16 Mart 1964'te 20 kilo 20 dolar sürgünü vardı ve 1974 Kıbrıs Harekatı ve sonrası ve eriyen insan zenginliğimiz. Şimdi 22 Eylül Dünya Otomobilsiz Günü dedik ama biz bunu bir gün öncesinden kayıt yapıyoruz. Ve bu günü şehirler kutluyor. Sürücüleri bir günlüğüne arabalarından vazgeçmeye teşvik ediyor. Bir taraf

0: taraftan da hava kirliliğinin azalmasına şahitlik ediliyor. Bizde ise işte tersi dediğimiz gibi yaşanıyor. Adalar yaya ilçesi olma özelliğinden vazgeçip arabalara yer açarken bizim atlarımız da Daday ilçesine gönderiliyor. Bu arada şöyle bir bilgiyi de verelim. Daday'ın Sittaslow yani sakin şehir unvanı almasına adaların atları katkı verdi. Yakın zamanda böyle bir unvan aldılar. Oysa Prens Adaları tüm unvanları hak eden bir ilçeydi bizce. Anlaşılamayan nedenlerle tüm değerleri de böyle yok ediliyor. Dönemin valisi adalarda tek bir fayton kalmayacak demişti. Bugün gelinen noktada söz adalarda tek bir at kalmayacak şekline döndü. İlçe tarım da bu konuda atları adadan yollamak için elinden geleni yaptı. Oysa birçok görevleri vardı tüm bu kurumların ve ihmal edildi öncesinde. Yıllardır tüm bu kurumlar, diğer kurumlarda bildiğimiz tüm kurumlar adalara motorlu araçların girmesi için el birliğiyle çalıştılar. Bu hafızanın nasıl korunabileceğini, atların neye ihtiyaç duyduğunu ve bugüne ne yapabileceğine dair konuşmak için çok şahane bir konuğumuz var bizim. Atlar İçin Yeni Hayat Derneği'nin kurucusu, travma görmüş ya da yaralanmış atlar için bir rehabilitasyon merkezi işletiyor ve Adaların Atları platformunun üyesi Yosun Karaca. Bu arada ben de o platformdayım. Ben sözünü evin biraz sana bırakayım, sonra devam edelim. Yosun'a
1: Tamam.
0: verelim sözü.
1: Tamam. Tekrar hoş geldiniz Yosun Hanım. Sizinle tanışmaktan da programımıza konuk almaktan da kendi adıma ayrıca çok mutluyum. Gerçekten çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Çok kısaca sizi tanıtalım zaten hani bu adalardaki atlar mevzuna çok büyük emeğiniz var. Oradan insanlar sizi tanıyordur ama siz kendinizin tabiriyle yani fotoğraf bölümü, fotoğraf okumuşsunuz. Onun öncesinde spor akademisindesiniz ama 37'sinizden itibaren çocukluk tutkunuz atlarla buluşuyorsunuz. Ve 2022'de kurduğunuz at kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları yaptığınız Atlar İçin Yeni Hayat Derneği çiftliğinde kurtardığımız 22 at ve eşeğimizle yaşıyorum diyorsunuz. Şu anda da sayı bu mu? 22 at ve eşek mi var yoksa
0: Doğru,
1: arttı mı?
0: şu anda da sayı bu. Evet, şu an son sayımız
1: Son
0: bu.
1: sene. Zor, çok zor bir iş yapıyorsunuz. Yani hani biz adalarda yer bulamadık o atlara. Siz bütün varınızı, yoğunuzu onlara yer açmak için kullanmışsınız. Biraz hani bu at meselesi, at sevgisi yani çok kısaca biz sizin geçmişinize gidelim. Hani biraz daha anlatalım sizi, sizin ağzınızdan tanıyalım. Biraz ondan
0: Olur.
1: bahsedelim. Ondan sonra da hem adaların atlarına hem sizin derneğinizin yaptıklarına gelelim. Olur mu?
0: Olur tabii ki adaların atları meselesine ve derneğe daha fazla zaman ayırabilmek için çok hızlı ve çok kısa bir şekilde kendimden bahsedeyim.
1: Tamam.
0: 1980 doğumluyum, Kırklareli doğumluyum. Yine kendimi at üzerinden anlatayım. Çünkü insan hayatında çok fazla ayrıntılar, bir sürü denemeler, yanılmalar ve bir sürü hikaye var ama ben buradan at mevzundan devam edeyim. Kendi çocukluk deneyimlerim atlarla, biz romanlarla çok içli dışlı yaşıyorduk. Kırklareli'de her zaman hayatın bir parçasıydılar. Her zaman sokaklarda, mahalle arabalarında, hatta bizim evin karşısındaki boş alana çerge dediğimiz göçebe yaşayan ve at arabalarıyla gezen, bu bayağı western filmlerde gördüğümüz gibi arabalarıyla gezici yaşayan romanlarla benim hayatım çok atla dolu geçti çocukluğumda. Böyle göçebelik, göçerlik, hayvanlarla birlikte yaşamak mevzu hep oradan, çocukluğumdan kalma şeyler muhtemelen. Ama işte hayat, yani ailemizde atçı insanların olmaması falan beni başka yerlere sürükledi ama işte su akar yolunu bulur, insan kaderini bir yerde karşılaşıverir kaderiyle gibi oluyor. Atlarla da buluştu benim yolum bir şekilde. Hayatıma çok travmatik, çok korkunç bir at girdi. O zaman oldukça cahil bir insandım.
2: atlarla ilgili. Bir atla yaşamaya karar verdiğimde bana hayatıma giren at gerçekten çok zor bir attı. Hatta arkadaşlarım o zaman bana seni görmek istemiyoruz biz çünkü bu at seni öldürecek ve buna şahit olmak istemiyoruz demişlerdi. İşte atla birlikte çoğu insan hayatından uzaklaşıyor insanın çünkü inanılmaz bir derya deniz at ve ben bu attan vazgeçmek yerine onu anlamaya karar verdim ve bu atın problemini çözeceğim ben dedikten sonra bu mesele beni şeye götürdü. Şimdi sevmek dediğimiz şeye götürdü aslında sevginin
0: Orada unuttum.
2: karşılığı.
0: Atın arkadaşlarını ürkütecek kadar sorunu neydi?
2: Sorunu neydi? Çünkü kesimden kurtarılmış bir at. Çünkü hayatı boyunca çok dayak yemiş, benden önceki sahibinin kemiklerini kırmış, hastanelik etmiş. Oradan kesime gönderilmiş, kesimden başka bir at çiftliğine. Orada çok şiddetli eğitim yaklaşımlarıyla eğitilmeye çalışılmış ama hepsini reddettiği için yani kendi hayatını kurtarmak için donmak dışında hani bu var ya kaç savaş don. İçgüdülerimiz bizim. O sürekli savaşmış, ya saldırmış. Sonra ben çok cahil olduğum için bana bu at çok uysaldır senin anne hayat boyu yaşar deyip ben bu atı aldım hayatıma. Ama yani ısıran, tekme atan, çifte atan, hiçbir şekilde kendine dokundurmayan bir attı. Yani gerçekten problemdi yani. Her şeyiyle problemdi. Oradan sonra benim hayatım çok değişti. Çünkü ben onu ve onun özelinde atları anlamaya başladıktan sonra yani ben bu hayvanı seviyorum ama sadece kendi atımı sevmekle yetinemeyeceğim. Demek ki ciddi problemler var atlar ve atçılıkla ilgili. Daha sonra işte bu beni etolojiye götürdü, hayvan davranış bilimine. Oradan at psikolojisine daldım çok fena. 2019 da o Ginger hayatıma girdi 2019 başında. O günden sonra herhalde atsız geçirdiğim bir günüm bile yok.
1: Çok özel hayvanlar değil mi? Çok derin, çok özel
2: Özel
1: hayvanlar.
2: hayvanlar, çok özel hayvanlar, çok derin hayvanlar ama bu derinliğe mistik bir şeye bağlamayacağım ben çünkü doğada av olarak 55 milyon yıldır hayatta kalmış bir tür. Dolayısıyla avcılardan korunabilmek ve hayatta kalabilmek için sürekli dikkati çok açık, hep gözlemde. Hatta atlar ayakta da uyurlar. Yatarak uyumaları gerekir ama ayakta da uyuyabiliyorlar çünkü her an kaçmaya hazır olmaları gerekiyor. İşte evrim sürecinde bu kaçışın hızlanması için tek tırnağa düşüyor, dört tırnaktan falan. Dolayısıyla çevrelerini inanılmaz iyi okuyan, algıları çok açık hayvanlar. Dolayısıyla bizi çok iyi anlıyorlar. Biz içimizdeki korkuyu daha kendimiz hissedemeden onlar biz korkuyorsak bunu biliyorlar yani. Çünkü bizim ne hissettiğimizi, ne duyguda olduğumuzu bilmek zorunda kendini koruyabilmek için. Buradan onların hisli halleri geliyor. Çünkü kedilerimiz, köpeklerimiz mesela şeyler, avcılar. O yüzden onların var olma, hissetme biçimi çok daha farklı atlardan.
1: Sonra bu süreç bir dernek kurmaya kadar gitti, değil mi?
2: Sonra bu süreç tabii tüm varlığımı atlar için harcadıktan sonra ne yapacağım elimde 15 tane atla deyip oradan dernek kurdum. O tarihe kadar işte 2022'de kurdum. 2022'ye kadar 3 yıl boyunca tamamen kendi finansımla. Ama tabii ki hayvanları kurtarmak, oradan oraya taşımak, getirmek, bütün bu tedavilerini yapmak tabii ki çok masraflı şeyler. Ve bu yükün altından ben 3 yıl dayanabildim kendi başıma. Ondan sonra yani bunu sürdürmek de istedim. Yani ben bu kadar benden deyip bırakamadım. Çünkü garip bir şekilde o misyon bana yüklendi. Yani ben aldım onu. Çünkü baktığımız şeyi görüyoruz ya sürekli karşıma ihtiyaç halinde atlar, eşekler çıkmaya başladı ve bunu aldıysam onu niye almıyorum deyip. Ama şimdi daha kontrollü gidiyorum çünkü çiftlikte 22 tane hayvan var ve bayağı ilgiye ihtiyacı olan görme engelli bir atımız var. En son aşağı yukarı 2 ay oldu onu kurtardığımız. Yani çok çok özel ilgiye ihtiyaç duyan ve masrafları da yüksek hayvanlar. O yüzden bazılarını artık ya başkalarına gönderiyorum hiç çiftliğe getirmeden. Hemen bir hafta içinde, birkaç gün içinde organizasyon yapıp başka atla birlikte yaşamak isteyen insanlara sahiplendiriyorum. Veyahut da kimilerinde de işte bir şey yapamadan kalıyorum.
1: Neredesiniz? Nerede çiftliğiniz?
2: Çanakkale
1: Bayramıçlısınız. Çok güzel.
2: Bayramiç'teyiz. Bayramiç'teyiz. Kiralık bir araziyiz. Daha önce kendi arazimizdeydik ama arazinin çok kronik ve benim baş edemeyeceğim problemleri oldu. Ondan sonra çiftliği 5 ay önce Bayramiç merkeze taşıdım. Şimdi oradayız.
1: Nasıl peki
2: Buldum.
1: devam ediyorsunuz? Nasıl yani geçiniyorsunuz diyeyim hevatlarla beraber? Bütün o sürecin altından nasıl kalkıyorsunuz?
2: Nasıl geçiniyoruz? Yani ben çiftlikte atlarla birlikte yaşıyorum. Çiftlik derneğe ait bir çiftlik. Derneğimiz de bağışlarla yürüyor. Dolayısıyla benim ekstradan bir işim, başka bir yaşamım yok. Tamamen 7 gün 24 saat neredeyse atlarla
1: Yani nasıl geçiniyorsunuz
2: birlikteyim.
1: derken aslında çiftliği kastetmiştim. Yani hani oradaki masrafları nasıl karşılıyorsunuz ama tamamen bağışlar üzerinden şu anda.
2: Evet. Dernek bağışlarla
1: Ben
2: yürüyor.
0: de orada bir şey sormak istiyorum Yosun. Yani şimdi kedi, köpek masraflarını aşağı yukarı biliyoruz. Çok makul şeyler ama bu bahsettiğimiz 500 kilonun üstünde hayvanlar yemeleri, içmelerinin yanında bakımlarının da olması gerekiyor, değil mi? Tımarları, tırnaklarının bakımı falan. Yani çok komplike.
2: Çok
0: Bu
2: komplike.
0: bunlar için hem insan kaynağı gerekiyor, hem maddi kaynak gerekiyor. Gerçekten yeterli kaynağına ulaşabiliyor musun iki açıdan da?
2: Derya, aslında yeterli kaynağa ulaşamıyorum. Şöyle bir finansal olarak biraz her ayımız aslında kaygıyla geçiyor. Çünkü çoğunlukla yapmam gereken şeyleri, yapacağım şeyleri seçmek zorunda kalıyorum. Örneğin işte iç parazit zamanları geliyor, tırnak bakım zamanları geliyor. İşte bazılarının bazı problemleri için röntgen çekilmesi gerekiyor. İşte bazen bazı şeyleri daha sonraki zamanlara bırakmak zorunda kalabiliyoruz. Önce güvenlik, sonra karnımızı doyurmak, daha sonrakiler hep sonra geliyor. Yani nalbantımız ya Bursa'dan geliyor ya İzmir'den geliyor. Yapabildiklerimi ben kendim yapıyorum. Eşeklerin tırnaklarını kendim genelde yapıyorum. Ama atlarınkilerin de bazılarını kendim yapıyorum ama yapamayacağım. Nalbantlık çok zor bir iş gerçekten.
0: Evet.
2: Buradan nalbant arkadaşlara da güç kuvvet
0: Biz
2: diliyorum hakikaten.
0: tabii adalarda biz buna çok kez şahit olduk. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bir de tabii adaların atları platformunun da üyesi olduğun için biraz dinleyicilerimiz için de açalım istiyorum konuyu. Yani adaların atları platformunun 2020'de bir raporu var atlarla ilgili. İBB'nin sahiplendirdiği söylenen 860 atın büyük bölümünün akıbeti bilinmiyor. Platform işte bu bölümün nakliye sırasında birçoğunun öldüğünü, bir bölümünün de sonradan kaybolduğunu biliyoruz biz. Hatta Apaçık Radyo'da da 20'den fazla program yaptık bu konuyla ilgili. Son bugün yine Adaların Atları platformundan Zeynep arkadaşımızın bize verdiği bilgi var. İlçe tarımdan aldı bilgiyi. İBB'ye ait şu anda 8 at var. Pedigreli yani yarış
2: Olan
0: atı
2: yani yarış atı
0: denilenmiş. Ve bir tane tay şahıslara aitti. 6 at halen adada. Şimdi 1800 kadar atımız vardı. Nasıl yollandığını hepimiz biliyoruz. Ruam gerekçesiyle ahırlara kapatıldılar ve bir bölümü hareketsizlikten öldü. Ve
2: Maalesef.
0: son derece romantik söylemler olmuştu o zaman. Sen de hatırlıyorsun, çok konuşuldu çünkü. Yani atları salalım, yılkı olsunlar, işte yaşasınlar falan. Yani Bütün bu simbiyotik yaşamı, insanlık, hayvanlık tarihinin geçmişini, bilimi göz ardı ederek bu söylemleri kurmak, cehennemin taşları iyilikle döşenir
2: İyilik, evet,
0: örneğinde.
2: iyi niyetle
0: Evet.
2: döşeniyor. Evet.
0: Yani
2: Yani
0: böyle bir şey mümkün mü?
2: böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü şimdi ben de şu an kendi mutfağımı kuramadığım için şu an vegan değilim, ama ben de bu dönemde vegandım ve hayvan hakkı savunucusu ve bir kurtarma çiftliği. Gerçi o zaman kurtarma çiftliği değildi, ama bu süreçte kurtarma çiftliğine dönüştü benim çiftliğim. Önceden sadece bir, sonra iki, sonra dört atımla yaşıyordum. Kurtarma üçten sonra başladı benim için. Yani şimdi bir gerçeklik var. 1800 atın varlığının gerçekliği var. Bu atları kimsenin bir yerde toplayıp bakamayacağı gerçekliği var. Yani biz özgürlük kavramına bana göre çok takılmış durumdayız. Ama özgürlük temel meseleleri halletmeden, altını doldurmadan inanılmaz anlamsız bir sözcük. Bir özgürlük için çok fazla dinamik gerekiyor. Ayrıca özgürlük ne demek ve nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yani buradan ben o zaman bayağı aforoz edildim vegan arkadaşlar tarafından. Çünkü ben sadece kendi atım olmak üzere at binmeyi de seviyorum. Yani vegan equestrian diye bir kavram var. Ya da etik equestrian diye bir kavram var. Biz insanlara, faytonlara karşı olan insanlara şunu anlatamadık. Yani bu atlar ölecek. Bu atlar ölmek zorunda kalacak. Çünkü bu kadar atı verecek, sığdıracak, bakımlarını yapacak ve besleyecek bir kaynak yok. Yani bu yükün altına hiç kimse giremez. Yani şunu bile duydu kulaklarım. Özgür olsunlar, ben hepsine bakarım diyen bir vegan
0: Haklısın.
2: insan bile duydum. Yani
0: Evet.
2: bu böyle rüya bile değil bu. Böyle bir şey olamaz.
0: Ama bir taraftan da şu var. Yani altılı ganyan bahisler, at yarışları alabildiğine devam ediyor. Büyük paralar kazanılıyor.
2: Derya,
0: Birçok
2: şu an her yıl
0: vergi alıyor.
2: Türkiye'de
0: Hiç ses
2: her yıl
0: çıkmıyor hayvan hakları açısından.
2: çünkü çıkamıyor. Yani onlara sesimizi çıkaramıyoruz, çünkü inanılmaz büyük bir güç ve çok büyük bir zenginlikle karşımızda duruyorlar. Faytoncuların üstünde tepinmek çok kolaydı çünkü. Onların da örgütlenme mücadelesi, pratikleri olmamasından dolayı bana göre kendi sahip oldukları değeri koruyamadılar. Daha doğrusu o değeri pek
0: Kurumlar
2: çok okulda
0: denetlemelerin hiçbirini yapmadı.
2: yapmadılar. Evet,
0: Kaçak
2: kurumlar
0: atların
2: bunu, kaçak
0: getirilmesini
2: atlar
0: çok çok iyi
2: getirildi.
0: gözlemledik.
2: Ada dışından, atadan, dededen faytoncu olan faytoncular dışarıdan gelenler tarafından çok ezildiler ve korkunç bir turizm baskısı altında fayton meselesi ahlaksız ve kötü bir yere doğru gitti. Yani yapılacak olan sadece bu meseleyi derleyip toparlamak, tekrar ehliyetlerin alınması, hayvanların bakım alanlarının yapılması, belki veteriner hekimler tahsis edilmesi, daha modern, daha atçılık ve at arabacılığı konusunda belki uzmanlar getirtilebilirdi yurt dışından. Biz bu işi nasıl daha iyi yapabiliriz? Nasıl horse friendly bir yaşam yaratabiliriz? Sizin çözümleri çoktu aslında. Yani şunu söylemek isterim. Ben de hayvan hakları için çalışan, kendi çiftliğimizde dernek olarak yürüttüğüm çiftlikte 30'dan fazla at ve eşeği kurtarmış bir insan olarak atların çalışmasının kötü bir şey olmadığını aslında belirtmek isterim. Çünkü vegan atçılık diye bir kavram var. Atın yaşam biçimine, türüne özgü ihtiyaçlarına dikkat ederek ve at dostu yaklaşımlarla hayvanı zorlamadan onunla yoldaş olarak bir şeyler yapabilmek mümkün. Şunu anlatamıyoruz şehirde yaşayan insanlar. Biz kırsalda ve hayvanlarıyla birlikte yaşayan insanlar zaten çalışma biçimlerimiz hayvanlarımızla birlikte.
0: Aynı, değil mi?
2: Yani biz,
0: Birlikte
2: evet, yani
0: yaşayıp
2: bu,
0: birlikte beslenmek.
2: evet, birlikte beslenmek. Ben Antalya'ya gittiğimde bir faytoncuya rastlamıştım. Belki 20 yıl önce olabilir. İnanılmaz bakımlı, çok güzel tek atlık bir fayton. Adamın yanına gittim. Tam bu meseleyle ilgili kafamda bir netlik yoktu. Yazık değil mi hayvana? Güneşin altında duruyorsunuz, çalışıyor falan. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili dedim. Yani suçlamak da çok kolay Derya.
0: Çok.
2: Bir çözüme kavuşmak için gerçekten hayvanların refahını ve onların yaşayabilmelerini istiyorsak, at bilen, atçılıkla ilgilenen insanların da içinde var olduğu topluluklar ve toplanma şeyleri kurmamız gerekiyordu. Ve hep beraber bu meselenin çözümüne, sorunun çözümüne bir şeyler bulmak için çalışmamız gerekiyordu. Ama
0: Ama çok çalışıldı Yosun. Birçok çözüm önerileri oldu biliyorsun.
2: evet, oldu,
0: Adaların
2: oldu.
0: yani atların iyi koşullarda ormanda dolaştırılarak ve ormanın ekosistemine katkı vermeye davet ederek
2: Evet.
0: yaşayabilmesi için çok çözüm üretti siviller, gönüllü adalılar. Adaların platformu bu süreçte kuruldu. Yani
2: Evet.
0: şehir plancılar, mimarlar, uzmanlar çalıştı. Kolektif ahır çalışması var. İki
2: Evet.
0: gönüllü uzmanın yürüttüğü çalışma. Hem adaların atları platformu hem de Dünya Mirası adalarının çabalarıyla bunlar ve üstelik bunlar İBB planlarına da dahil edildi sonra. Yani
2: Evet.
0: bunlar şey önemli veri ve çözüm önerileri olarak kabul edildi. Ama sonra muazzam bir indirgemecilik ve kolaycılıkla bir günde kesiliverdi her şey.
2: Evet, tabii bir günde ha şey devam edeyim. Oradan hemen devam edeyim bu şeye. Faytoncu ne dedi biliyor musunuz? Biz birlikte çalışıyoruz. Paramızı birlikte kazanıyoruz. Eve gittiğim makul bir saatte çalışıyoruz dedi kendi dilinde. Evimize gittiğimizde de kocaman bir orman onun zaten dedi. Yani bu hayal ettiğimiz aslında olması gereken bu. Birlikte çalışabilmek, bir yaşam partneri olabilmek çok değerli bir şey. Çünkü atlar özelinden konuşalım. Ya nasıl kurtarma köpeklerine küfürler etmiyoruz ya da böyle yargılamıyoruz. Bir köpek bir depremde bir insanı kurtardığı zaman mutlu oluyoruz, değil mi? O da çalışan bir hayvan aslında. O da bir eğitim süreçlerinden geçiyor. Atlar da insanını artık aileden bildikten sonra günde 2 saat, 3 saat çalışmak makul bir çalışma süresi atlar için sağlıklı bile ve bundan gurur duyuyorlar. Ayrıca keyif alıyorlar atlar. Hakikaten
0: Evet.
2: insanıyla konforlu, rahat, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bir hayat yaşıyorsa, türüne özgü ihtiyaçları karşılanıyorsa, atıyorum en az 5, 10, 20 dönümlük alanda serbest gezebiliyor. Günün birkaç saatinde de çalışıyorsa, gücünü aşmayacak şekilde, yani daha güzel bir hayat düşünemiyorum bir insan ve hayvan için.
0: Evet, eski
2: Araya
0: yarış
2: gireceğim ben.
0: atlarına ne
2: Ha,
0: olacak?
1: pardon, araya gireceğim. Çok az vaktimiz kaldı. Ben biraz konuşmak istiyorum kısaca. Şimdi başlığımız adalarda hiç at bırakmayacaklar mıydı? Böyle mi olacak gerçekten? Yani
2: Böyle olacak. Bana öyle geliyor. Böyle olacak gibi. Planlar çoktan yapılmış. Biz ya verdiğimiz bütün tasarılar, planlar. Biz evet güzel planlar, teşekkür ederiz deyip onlar bir kenara koyulduğunu düşünüyorum. O planlar zaten yapılmış. Ada dünyanın en güzel Sitasulov kasabası olabilirdi. Adalar. Turizm baskısı kaldırılabilirdi. Mesela turistler binemeyebilirdi faytona. Sadece adada yaşayanlar binebilirdi. Yani ben biliyorum bir faytoncunun iki faytonu var ama 14 atı vardı. Yani bu ne demek? Atlar o kadar az çalışıyorlar ki sürekli döngü halinde çalıştırıyor hayvanları. Ve kış olduğu zaman yaz sezonu dışında zaten atlar adada bayağı dolaşıyorlardı, değil mi?
0: Evet, fakat bunun yanı sıra bir de mafyası vardı bu işin berbat bir
2: Mafyası vardı.
0: şekilde.
2: İşte bu
0: Onlar da
2: Şubat'tan
0: zaten
2: buldum.
0: bunun imhasına seyirci kalındı. Esasında
2: Evet.
0: kanunlar çok yeterliydi. Bunların hiç
2: Doğru.
0: uygulanmaması, mafyaya göz yumulması da bugünleri getirdi bize.
2: Doğru.
0: Adalarda tek bir at bile bırakmayacaklarına siviller olarak itiraz etmemiz gerekiyor. En başta da sanırım hayvan hakları savunucularının sahip çıkması gerekiyor, değil mi?
1: Bu kalan atlar
0: Evet.
1: ne olacak bu arada? Pardon, çok özür dilerim. Bir de bunu
2: Kalan
1: söyleyeyim.
2: atlar sanırım 8 at şey olmalı. Zabıta atı olarak çalışan atlar onlar. Ayrıca ne dedik, ne istendi? Atlar faytona binme, atlar ölüyor. Atlar özgür olsun diye fayton yasaklansın dendi ama o atlardan bir tanesi bile özgür olmadı. Gitti başka şehirlerde, başka işlerde çalışmaya başladılar. Kimisi köylülerin tarlasında. yük çekiyor. Belki de çoktan öldüler. Ki İzmir'deki bütün fayton atları yani medikal malzeme oldular, öyle söyleyeyim. Serum fabrikasına gittiler. Bir yıldan fazla yaşayamaz o atlar, çoktan öldüler. Çoğu
0: Evet.
2: kesime gitti, çoğu kesime gitti bu atların.
0: Evet. Çipleri olanların bir kısmının sınırdan çıkışı yapıldı, takip edilenlerden. Şeyi paylaşalım
1: Toparlamamız
0: mı?
1: gerekiyor. Çok özür
0: Evet,
1: dilerim
0: kapatmadan
1: gerçekten.
0: istersen hem sen bir çağrını yap, hem sen Instagram siteni de
1: Evet,
0: lütfen
1: çok
0: söyle.
1: kısaca
0: Çok
1: alabilirsek.
2: kısa hemen beni davet ettiğiniz, bu fırsatı verdiğiniz için ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Bütün
0: Biz
2: dinleyicilere de
0: teşekkür
2: çok teşekkür
0: ederiz.
2: ediyorum. Derneğimizin ismi Atlar İçin Yeni Hayat Derneği. Çanakkale, Bayramiç'teyiz. Her zaman bekleriz, ziyaret etmek isterseniz. Derneğimiz bağışlarla yürüyor. Çok fazla atın hayatını kurtarıp onlara çok daha iyi hayatlar vermeye çalışıyoruz. Bizi de desteklerseniz seviniriz. Sadece takip de edebilirsiniz. Çok
0: Çok
2: güzel
0: çok
2: şeyler
0: çok az
2: yapacak.
0: destekçiniz var,
2: Potansiyeli çok.
0: ben biliyorum. Onun için bu
2: Evet.
0: nedenle dinleyicilerimize çok iyi bir duyuru olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet,
0: Çok teşekkür
1: elimizdeki
0: ederim.
1: adadaki atlara sahip çıkamadık. Hiç, en azından böyle bir şey için destek
2: Yani
1: olmak gerekiyor.
2: var olanları yaşatmamız gerekiyor.
1: Evet.
2: Bunlar olduktan sonra yeni bir hayat kuralım diye bir şey
1: Evet.
2: olmamalı. Biz var olan atları hayatta tutmamız gerekiyor.
1: Çok teşekkürler katıldığınız için
2: Çok teşekkür
1: programa.
2: ederim.
1: Görüşmek üzere.
2: Çok
1: Kolaylıklar
2: teşekkürler Gülüm.
1: diliyorum. Çok önemli bir şey, çok kutsal bir şey yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Herkesten de
2: Herkese çok
1: yardım istiyorum belki de.
2: kolaylıklar. Herkese güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Hoşça
2: Çok
1: kalın.
0: sağ ol.
1: Adalar hepimizin, atlar da
0: Adalar
1: keşke
0: hepimizin.
1: adalarla beraber
2: Atlar
1: kalsaydı.
2: yaşasaydı, evet.
1: Evet.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Volkan Korten'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim bugün sizi sıra dışı bir genç piyanistle tanıştırmak istiyorum. Dünyanın önemli konser salonlarında dinlediğimiz pek çok piyanistin aksine çocukluğunu yarışmalardan yarışmalara koşarak ya da büyük konservatuvarların koridorlarında geçirmiş bir müzisyen değil. 1990 yılında Compiègne yakınlarında doğuyor. Ailesinde profesyonel müzisyen yok. Piyano ile yaklaşık 10 yaşında tanışıyor. Bach'ı, Mozart'ı, ardından Rus bestecilerini keşfediyor. Özellikle Prokofiev, Scriabin ve Rachmaninoff genç Debussy için bambaşka bir dünyanın kapısını açıyor. Fakat 15-16 yaşlarına geldiğinde son derece beklenmedik bir şey oluyor. Debussy piyanodan uzaklaşıyor. Üstelik birkaç aylığına değil, yıllarca. Edebiyatla ilgileniyor. Paris Diderot Üniversitesi'nde sanat ve edebiyat okuyor. Klasik piyano eğitiminin dışındaki müzisyenlerin peşine düşüyor. Bas gitar çalıyor, rock ve cazla ilgileniyor. Daha sonra Paris'te caz piyanistliği yapıyor. Yani geleceğin uluslararası konser piyanistinin biyografisinde görmeye alıştığımız basamakların neredeyse hiçbiri Debussy'nin hayatında yok. Çerçeveler değişiyor ama özünde diyor klasik müzikle caz, rock benim için aynı şey ve bir süre bu alandan, klasik müzik alanından uzaklaşmak istedim. Diğer çerçeveleri keşfetmek istedim. Ama 20'li yaşlarının başına gelince hayatının yönü yine değişiyor. Bir karşılaşma gerçekleşiyor hayatında. Rus piyano pedagogu Rena Shereshevskaya ile tanışıyor. Shereshevskaya'nın karşısında son derece sıra dışı bir genç var. Geleneksel konservatuar geçmişi yok, teknik eğitim yaşıtlarının gerisinde ama müzik hakkında çok güçlü fikirleri var. Büyük bir repertuar merakı ve son derece kişisel bir müzikal dünyası var. Debussy açısından ama bu karşılaşma her ne kadar yıldızlar çaktırsa da gözlerinde kolay bir karşılaşma değil. Çünkü ilk başlarda Shereshevskaya'nın çalışma yöntemlerine direniyor. O güne kadar çünkü müziği büyük ölçüde kendi sezgileriyle keşfetmiş biri. Fakat zamanla öğretmeninin ondan ne istediğini anlamaya başlıyor. Sahip olduğu özgürlüğü kaybetmeden o özgürlüğü taşıyabilecek teknik ve düşünsel disiplini kurmaya çalışıyor. Shereshevskaya Debussy'da gördüğü şeye güveniyor ve ona son derece iddialı bir hedef koyuyor. Uluslararası Çaykovski piyano yarışması. Yani yıllardır dünyanın en büyük piyanistlerinin keşfedildiği yarışma. 2015 yılında Luka Debussy Moskova'ya gidiyor. 24 yaşında. Karşısındaki piyanistlerin büyük bölümü yıllardır uluslararası yarışmaların içinde. Arkalarında konservatuvarlar, hocalar, ustalık sınıfları, yarışma deneyimleri var. Debussy ise bütün bunların arasında biraz yabancı. Fakat piyanoya oturduğunda bir şey oluyor. Daha ilk turdan itibaren Moskova'daki dinleyiciler bu Fransız piyanist hakkında konuşmaya başlıyorlar. Eleştirmenler onun alışılmadık müzikal kişiliğine dikkat çekiyor. Sonuçlar açıklandığında Debussy dördüncü oluyor. Ve o yıl kimler yok ki? Birincilik Rus piyanist Dmitri Maslyev'in, ikincilik Rus Litvan Lukas Geniasas'ın, Amerikalı George Lee, yine ikinciliği paylaşıyor. Üçüncülükte Sergey Retkin var ve yine Daniel Karitonov'la üçüncülüğü paylaşıyor. Yani kağıt üzerinde Luka Debussy 3 değil 5 piyanistten önünde 5 piyanist bulunuyor. Yarışma bittiğinde de ilginç bir şey oluyor. Debussy 4. olmasına rağmen Moskova'daki dinleyicilerin ve müzik eleştirmenlerinin en fazla dikkatini çeken isimlerden biri haline geliyor. Moskova Müzik Eleştirmenleri Birliği ona özel ödülünü veriyor. Gerekçede de özellikle sanatsal vizyonu ve yaratıcı özgürlüğü vurgulanıyor. İşte Luka Debussy'nin de uluslararası kariyeri tam o anda başlıyor. Yani bir yarışmayı kazanarak değil bir yarışmada 4. olarak. Çünkü yarışmalar bize bir sıralama verir ama bir sanatçının dinleyicide bıraktığı izin sıralaması olmak zorunda değil. Üstelik bir enteresan hikaye daha var. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Yine günümüzün çok ünlü piyanistlerinden Alexander Kantarov. Debark'ın Moskova'da bıraktığı izi takip eden müzisyenlerden biri yarışmayı izliyor ve çok etkileniyor Kantarov Debark'tan ve diyor ki bu piyanistin öğretmeni kim? Bu sorunun peşine düşüyor, Rena Shereshevskaya ile tanışıyor ve Kantarov da Shereshevskaya ile çalışmaya başlıyor. Çaykovski Piyano Yarışması 4 yılda bir düzenlenen bir yarışma. Yani 2015'ten sonra 2019'da yine aynı yarışmaya katılıyor ve birincilikle birlikte üstüne üstlük bir de Grand Prix'i kazanıyor. Dolayısıyla Shereshevskaya'nın da hocaların hocası unvanı boşuna değil. Bu arada tekrar hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz hafta eğer yeniyi dinlediyseniz, 20. yüzyılın hocalarının hocası olan Nadia Boulanger'i anlatmıştım size. 5 benzemezi bir araya getiren ve onların özgür sesini bulmasına yardım eden bir öğretmen olarak. Yani onların arasında kimler yoktu ki? Piazzolla ya da Philip Glass ilk aklıma gelenler ya da Amerikan senfoni müziğinin önemli bestecilerinden Aaron Copland. Böylelikle bir kez daha Nadia Boulanger'i almış olduk. Efendim, sonra devam edelim Debargue'ın hikayesine. O çok geç başladı ama sonunda başardı diye özetlenebilecek bir başarı hikayesi anlatmıyoruz bugün. Debargue aslında müzikle evet geç karşılaşıyor gibi görünüyor ama müzikle ilişkisini başka türden kuruyor. Şimdi Debargue piyanodan uzak kaldığı yılları bütünüyle müzikten uzak kalmak olarak hiçbir zaman değerlendirmiyor. Ona diyor ki çalışmak yalnızca gam çalmak ya da saatlerce enstrümanın başında oturmak demek değildir diyor. Bir müzik insanın içine gerçekten yerleştiğinde insan ondan uzakta olduğu zamanlarda bile onunla düşünmeye devam eder. Ve diyor ki benim edebiyata yönelmem, diğer müziklere yönelmem aslında geri dönüp baktığımda benim müziğime her zaman olduğundan daha büyük bir açıklık getirdi. Debargue sadece bir yorumcu değil, aynı zamanda bir besteci ve bütün bunları yan yana koyduğumuzda şimdi geliyoruz 2026'ya. Yeni albümü Gershwin Varyasyonları. İşte bugün kulaklarımızı biz Gershwin'e çeviriyoruz. Bu albüme ulaşması, hani önceki albümlerine bakacak olursak standart bir romantik dönem kaydı var. Müthiş bir Scarlatti tutkusu var. Dolayısıyla Scarlatti üzerine kayıtları var. Ama belki de hani şu klasik müzikten koptu, rock, jazz yaptığı dönem var ya, işte onun etkilerini ve o zaman ekilen tohumların en güzel çiçeklerini Gershwin varyasyonlarında veriyor. Cazla klasik müzik arasındaki sınırın üzerinde duran Amerikan popüler müziğiyle konser salonunu aynı müzikal dil içinde buluşturan nadir bestecilerden biri George Gershwin. Dolayısıyla Debargue ile Gershwin'in karşılaşması neredeyse kaçınılmaz gibi geliyor. Biraz Gershwin varyasyonlarını anlatmak isterim. Çünkü iki CD'den oluşuyor ve ilk CD Debargue'ın yorumculuğunu, ikinci CD ise Gershwin'le Debargue'ın besteciliğini birleştiren bir albüm niteliğinde. Onun müziğinin içine giriyoruz, onunla oynuyoruz, onu dönüştürüyoruz ve kimi zaman Gershwin'in bıraktığı yerden kendi müziğimizi yazmaya devam ediyoruz demiş Debargue. Albümün ilk CD'si önemli bir kısmı Eylül 2025'te Paris Filarmoni'de kaydediliyor. Debargue'ın kullandığı piyanodan da tabii bahsetmem gerekiyor. Alıştığımız bir Steinway ya da Yamaha yok ya da bir Bösendorfer. Stefan Parolio'nun SP-287 isimli bir piyanosu var. Bu dünyada bir tane. Bambaşka tınılara sahip olan bir piyano. Bir kez daha söylemek isterim. Stefan Parolio. SP-287. Merak ediyorsanız araştırın. Vakit darlığından uzun uzun anlatmıyorum. Şimdi artık biraz toparlayacak olursak, efendim biz bugün neler dinleyeceğiz? Kısmetse önümüzdeki haftada aslında bu albümü sürdürmek istiyorum. Ama biz önce 3 prelütle başlayacağız. Aslında Gershwin bunu aynen Bach gibi 24 prelit olarak yazmak istiyor. Ama o dönem hem Rhapsody in Blue yazıyor hem Fa Major Piyano Konçertosunu yazıyor. İnanılmaz yoğun. Ne yazık ki fırsat bulamıyor. 7 tane prelit yazıyor. Bu 7 taneden 3 tanesi basılıyor. Diğerleri de yayımlanmıyor. Dolayısıyla biz Gershwin'in 3 prelidünü biliyoruz. Ardından Fa Major Piyano Konçertosunu dinleyeceğiz. Piyanonun son derece özgün tını dünyası içinde kaydedilmiş bir konçerto. Bu konçertoda Paris Senfoni Orkestrası ve Elim Chan Debarka eşlik edecek. Elim Chan da 30'lu yaşlarının sonunda Hong Kong doğumlu bir orkestra şefi. Çok başarılı, hatta şu sıralar San Francisco Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörü adayı. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Esa-Pekka Salonen yıllardır sürdürdüğü orkestra şefliği görevinden ayrıldı. Ve şu an konuk şeflerle San Francisco Senfoni devam ediyor. Ama Elim Chan en büyük adaylardan biri. Sonra en sonda dinleyeceğimiz eser The Man I Love. Yani Gershwin'in şarkılarından biri. Ama şimdi bunu biraz bahsetmem gerekiyor. Çünkü ikinci CD'ye de yer alıyor ve buraya geçtiğimizde roller değişiyor. Karşımızda artık yalnızca piyanist Lucas Debark, Luca Debark yok. Besteci Luca Debark da var. Gershwin'in çok iyi bildiğimiz şarkılarından yola çıkarak 12 virtüöz piyano etüdü besteliyor. Yani The Man I Love bunlardan biri, I Got Rhythm bunlardan biri. Umuyorum ki önümüzdeki haftada bunlara kulak vereceğiz. Gershwin'in popüler müzik belleğine kazınmış melodileri Debark'ın ellerinde yeni piyano parçalarına dönüşüyor. Ve albümün sonunda ise Summertime üzerine yazdığı 20 konser varyasyonu ve bir final var. Şimdi burada artık yine hikayenin başına dönelim. Yıllar önce caz kulüplerinde piyano çalan genç adam, Moskova'da Çaykovski yarışmasının dördüncülüğünden uluslararası bir kariyer çıkartan genç piyanist, edebiyat okuyan genç, resim yapan genç, bugün kendi müziğini yazan genç besteci. Evet, belki de Gershwin varyasyonları bu albümü bu kadar ilginç yapan şey de tam olarak bu. Şimdi kulaklarımız son derece güçlü bir piyanist olan Luca Debark'ta ve Gershwin'in rengarenk müziğinde. Önce bir kez daha tekrarlamak isterim. Solo piyano için bestelediği 3 prelüdü dinleyeceğiz. Ardından Elim Chan yönetiminde Paris Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle Gershwin'in orkestrasyonuyla birlikte her notasına kadar kendi bestesi olan Fa Major Piyano Konçertosunu dinleyeceğiz. Bir parantez açıyorum, bunu niçin söyledim? Çünkü Rhapsody in Blue belki Gershwin'in en bilinen müziklerinden biri ama düzenlemesi Gershwin'e ait değil. Onu da önümüzdeki hafta bahsedeceğim. Ve ardından da The Man I Love parçasını Debarg'ın besteciliğinde ki yeni tınılarıyla dinleyeceğiz. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerim, kulağımız Luca Debarg'ın tışısında.

Tundra ile fark yaratan genç neslin müzik serüveni yenide bugün genç Fransız piyanisti Luca de Barg'ın son albümü Gershwin varyasyonlarından önce 3 prelüdü ardından Paris Senfoni Orkestrası ve Elim Chan yönetiminde Fa majör piyano konçertosunu son olarak da The Man I Love isimli parçanın de Barg'ın besteciliğiyle buluştuğu tanıları dinledik. Ve yeninin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bu yayını kulaklarınıza taşıyan sevgili arkadaşım Salih Işıker'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Ben Hande Akkan. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sinan Şişmanoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Dünyayı çevirenlerde bugün Akdeniz'in en güzel ülkelerinden birine, İtalya'ya uzanacak ve rotamızı kurgudan kurgu dışına, edebiyattan fiziğe ve felsefeye kıracağız. Evet, bugün çağdaş kuramsal fiziğin en özgün isimlerinden olan kuantum kütle çekimi kuramının öncüleri arasında yer alan ama bambaşka bir özelliğiyle bilimsel düşünceyi felsefe ve insanlık tarihiyle birleştirerek evreni yalnızca matematiksel doğrular aracılığıyla değil, İnsanın anlam arayışı bağlamında da ele alışıyla hafızalarımızda yer eden Carlo Rovelli'yi konuşacağız. Kimle? Rovelli'nin Türkçedeki sanırım biri hariç tüm eserlerini çeviren Tolga Esmer'le. Hoş geldin Tolga.
3: Merhaba Didem.
1: Nasılsın?
3: Çok iyiyim. Üstelik bu stüdyoya 6 seneden sonra ilk defa adım atmış olmak da ayrı bir keyif.
1: Harika. Tabii ben sana hoş geldin diyorum ama radyoya değil. Şimdi onu açacağım benim programı. Çünkü seni Apaçık Radyo'da hazırlayıp sunduğun ve her çarşamba 21.00'da yayınlanan Akdeniz Güneşi programından tanıyoruz. Dolayısıyla aslında seni ortak evimizin başka bir odasında ağırlıyormuş gibi ya da mutfakta çay içiyormuş gibi hissediyorum. O da ayrı bir keyif benim için de.
3: Benim için de çok teşekkürler.
1: Şimdi Can Yayınları'nda ikisi yayımlanmayı bekleyen 10 kitap çevirdin.
3: O kadar birazcık olmuş mu? Saymamıştım.
1: Doğru sayıyorsam sanırım o kadar oldu. Bu kitapların neredeyse tamamında birlikte çalıştık ama seni görece yakın bir zaman öncesine kadar yalnızca çevirmen kimliğine tanıyordum ben. Aslında sana kısaca Rönesans insanı diyebiliriz. Çünkü inşaat mühendisisin ama yönetim danışmanlığından film yapımcılığına, öğretim üyeliğinden çevirmenliğe kadar pek çok alanda birbirinden değerli işler yaptın. Bunun bana bir hayatın nasıl yaşandığına dair söylediği çok güzel şeyler var. İzninle önce bunu sorayım sana. Hemen ardından da dünyayı çevirenlerin odağına dönerek çevirmenlik hikayenin nasıl başladığını, ilk hangi eseri Türkçe'ye kazandırdığını sorarak devam edeyim. Buyurunuz.
3: Olur, tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim davetin için, bu program için. Rönesans insanı olmak belki hayallerimden bir tanesiydi. Gerçekleştirmiş gibi görünüyorsam çok mutlu oldum. Ama o kadar da yaşlı görünmedim umuyorum. Benim için farklı şeyler yapmak, farklı deneyimler yaşamak, hayatın farklı yönlerini, farklı renklerini tanımak her zaman çok önemliydi. Ne yaparsam yapayım, yani herhangi bir iş yaparken de o işin farklı taraflarını görmek, deneyimlemek isterim. Ayrıca buna ek olarak farklı şeyler de yapmak istiyorum. Bir de bunun üzerine şunu ekleyebilirim. Bazen şaka yolu söylerim. Okumak istediğim kitapları çevirdim. İşte seyretmek istediğim filmlerin yapımcılığını yaptım. Dinlemek istediğim müziklerin programlarını yapıyorum. biraz da işin o tarafı var galiba.
1: Evet, tam Rönesans şeyleri ruhu bu yani gerçekten. Peki şeyi çok merak ediyorum. Yani çevirinin nasıl başladı? Yani çeviri yolculuğunun nasıl başladığına girmeden önce. İnşaat mühendisliği okudun ama mesleğini yaptın mı?
3: Hayır, tedavi oldum.
1: Güzel. Mühendisler bize kızmasın. Peki film yapımcılığı, yani o çok çok farklı bir iş. Sonra öğretim üyeliği. Bunları kısaca anlatır mısın, nasıl gelişti?
3: Aslında çok da birbirlerinden bağımsız değiller benim hayatımda. Çünkü mühendislik okuduktan sonra mühendislik yapmamaya karar verdiğimde İtalya'ya gittim. Uluslararası işletme ve ekonomi okumak üzere. Ve oradaki master'ım sırasında ve sonrasında yönetim danışmanlığı yapmaya başladım. Ki uzun yıllarda yaptım, devam ettim. Türkiye'ye döndüğüm zaman da devam ettim buna. O esnada üniversitede dersler verdim işletme konularında. Kız kardeşim Pelin Esmer film yönetmeni. Film yapmaya başladığı zaman belki bu konularda, yani işletme konularında, finanstı, marketingde, yönetim becerileri vesaire konularında belki faydam olur diye girdim ama pırıltılı dünyasına kapılı verdim ben de, sinema dünyasının. Böylelikle benimle birlikte galiba 3 film yaptık. Daha doğrusu o çekti, ben yapımcılığını yaptım. O sonra hala devam ediyor tabii. Ben başka şeylere, başka denizlere yelken açtım.
1: Harika. O da inanılmaz filmler çekti, çekmeye devam ediyor. Buradan Pelin'e de çok selamlar, sevgiler. Peki çeviri nasıl girdi hayatına? Evet, başladı.
3: Az önce söylediğim, İtalya'da aslında okuduğum bir kitapla başladı. Dönmek üzereydim. Türkiye'ye dönmek üzereydim. Ve sanıyorum 93 civarı, ya 92 ya 93 o civarlarda. Orada harika bir kitap okudum. İtalyancasından, aslı Hırvatça, Sırpça. Predrag Matveyevic'in benim çevirimle, Türkçesiyle Akdeniz'in kitabı. Breviar Mediterranean Fransızcası. Çok vuruldum. Zaten Akdeniz beni çok çeken bir kültür konusuydu. Kitap harika bir kitaptı. Ve bunu çevirip yayınlatmak istedim. Ve başladım da aslında, biraz başladım da.
1: Kendi kendine.
3: Tabii,
1: çok
3: tabii.
1: Sevdiğin için.
3: Evet, evet. Yani bir gün belki yayınlatabilirim diye. Çok büyük tesadüfler oldu. Bilmiyorum, vaktimiz var mı onun kısaca hikayesini tabii. anlatmaya. Şöyle ki, 90'lar biliyorsun, Bosna Savaşı'nın olduğu yıllar. Predrag Matveyevic Mostarlı, annesi Hırvat, babası Rus, ama kendisini hep Müslümanlarla, eski Yugoslavların tümüyle bütünleşmiş hisseden bir dünya insanı aslında. Ve Milošević'i alenen intihara davet ettiği için kaçmak zorunda kalıyor ülkesinden. Dolayısıyla ona ulaşmak çok kolay olmadı. Yayın evine ulaşmak da hiç kolay olmadı, çünkü savaşta yıkılmış. Arada pek çok tesadüf, güzel tesadüf eseri ona ulaştım. Şöyle ki, İstanbul Film Festivali'ne gelen bir Bosnalı sinemacı onunla bir gün röportaj yapmaya gideceğini söyledi. İstanbul'dayken, o buradayken, Roma'da bir hafta sonra onunla röportaj yapmaya gidecekmiş. Bu sayede bizim ilişkimiz de başladı Matveyevic'le. Dolayısıyla telifi biz ondan aldık. Yani bir yayın evinden almadık. Ben de kitabı onun da izniyle Fransızca ve İtalyanca'dan çevirdim. Çünkü Fransızca'da olan bazı bölümleri İtalyanca'da yoktu. İtalyanca'da olan bazı bölümleri Fransızca'da yoktu. Ben ikisinden bir karma oluşturup onun da onayıyla Türkçe'de yayınlatmak üzere başladım. Sonra Yapı Kredi Yayınları'nın çeviri listesinde olduğunu duyunca da hemen atladım. Onları da sağ olsunlar bastılar ve güzel bir yolculuk oldu benim için de.
1: Çok güzel bir kitap gerçekten. Evet. Ben başladım ama bitiremedim. Bir de hakikaten Akdeniz çok büyüleyici bir coğrafya ve kültür. Ona dair de yani güzel kitaplardan bir tanesi gerçekten.
3: Zaten Akdeniz'in güneşinin belki de başlangıcını oluşturan
1: jazz programın.
3: Esin kaynaklarından bir tanesi de o kitaptır.
1: Evet. Tabii şeyi söylemedim, yani radyo programcılığından söz etmedim ama müzik de radyoda onun bir parçası, çok güzel. Şimdi biraz dünya çevirenlerin odağına doğru kayabiliriz. Bugün Rovelli konuşacağız, Carlo Rovelli. Benim için de ilk, yani bir fizikçiyi işte fizik kitaplarıyla tanıdığımız, ama onun fizik kitapları demek çok büyük haksızlık olur. Şimdi açacağız bunun neden öyle olmadığını, felsefeyle bağını, ama Rovelli çevirisi ilk sana nasıl geldi? Ve ilk çevirdiğin eser hangisiydi? Ve şeyi de sormak istiyorum tabii. Dünyada milyon kopyalar satmış bir fizikçinin Türkiye'de ilk kez yayımlanan eseri okurlar tarafından nasıl karşılandı?
3: Sondan başlayayım. İlk çevirdiğim ve ilk yayımlanan eseri fizik üzerine 7 kısa ders. Gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyada milyonlarca sattı. Türkiye'de milyonlar satmadı tabii ama benim beklediğimden çok çok çok daha fazla bir ilgi gördü. Ama ondan önce 1990'ların ortasındaki o Akdeniz kitabından sonraki ilk çevirim Umberto Eco oldu gene Can Yayınları'ndan. Sevgili arkadaşım Ayça Sabuncuoğlu'nun biraz teşvikiyle Can Yayınları'na çeviri yapmak istediğimi ilettim. Onlar da sağ olsunlar bana belki de beni test etmek için, sınamak için bir Umberto Eco çevirisi verdiler.
1: Açık yapıt gibi.
3: Açık yapıt, evet.
1: Ayça'ya da buradan çok çok selamlar.
3: Ondan sonra sanıyorum artık beni tanımış oldu sevgili editörüm. Buradan anmak isterim Nüket Polat.
1: Evet.
3: Çok sevdiğim bir insandı aynı zamanda, maalesef yitirdik. Rovelli'nin bir kitabı, ben hiç tanımıyordum. Rovelli'nin bir kitabı var, çevirmek ister misiniz diye bana bir teklifte bulundu. Bir baktım incecik küçücük bir şey. Aa, olur dedim, yani Umberto Eco'dan sonra her şeyi çevirebilirim gibi gelmeye başladı. Kitap 7 kısa ders, şöyle ki Rovelli'nin bir gazetede yayınladığı 7 makaleden oluşuyor aslında. Yani gazete dediğinizde bayağı sıradan insanların okuduğu gazete ve anlattığı konularda fizik, yani Einstein'dan kuantum fiziğine kadar.
1: Kozmoloji, partikül fiziği.
3: Evet, evet.
1: Kara delikler.
3: Evet.
1: Isı, olasılık, değil mi? İnsan, evet. İnsanlığın evrendeki yeri gibi.
3: Ve bu küçücük kitap çok çok büyük ilgi gördü. Neden? Sonraki kitaplarında da göreceğimiz basitliğinden dolayı. Ve kapsayıcılığından dolayı ve sıcaklığından dolayı. O kadar zor konuları, anlaşılması zor konuları o kadar basitlikte anlatıyordu ki Rovelli. İnanılmaz geldi insanlara, bana da tabii
1: bana
3: ki.
1: Ki ben eşit ağırlıkçı olarak, bir eşit ağırlıkçı olarak, hani vektörlerden sonrası bende yok fizikte, yani gerçekten bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Fiziğe o kadar ön yargılıydım ki, yani biyolojiyi, matematiği falan çok seviyordum lisede ama fizik böyle benim için aman Allah'ım, yani böyle şey, hiç girilmez bir alan gibi. Fakat işte zamanın düzeninin, ben de dizi editörü olunca, ya insan bir fizik kitabı okuduğunda ağlar mı? Bu sadece benim sulu gözlülüğümle yani açıklanabilecek bir şey değil. Son bölüm özellikle bu yaşama ve ölüme dair söylediği, hele o Bach ve Beethoven göndermeleri. Hakikaten yani gözyaşlarımı tutamadım. Müthiş bir şey yapıyor Rovelli.
3: Kesinlikle.
1: Yani.
3: Evet. Zaten Rovelli'yi Rovelli yapan, onu bu kadar farklı ve özel kılan şey o. Yani bir fizik kitabı okumuyorsunuz. Hayata dair, yani yaşama dair pek çok şeyi sorgulamanızı sağlıyor. Ve bunu sadece fizik üzerinden de yapmıyor. Sanat, müzik, edebiyat, felsefe, çok çok farklı açılardan bakıyor.
1: Şöyle bir not aldım. Yani Rovelli'de bilim doğayı mutlak hakikatler üzerine açıklayan bir sistem olmaktan çok sürekli gelişen ve kendi sınırlarını sorgulayan bir bilgi serüveni olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu yaklaşımı da aslında antik Yunan düşüncesinden beslenerek Spinoza'ya, Einstein'a, Heidegger'e kadar uzanan geniş bir entelektüel mirasla besleniyor. Yani her kitabında ayrı bir filozof, kesinlikle, ayrı bir düşünür karşımıza çıkıyor.
3: Ya da şair.
1: Şair, evet, tam ona geleceğim. Yani ya Rovelli aslında fizikçi olmanın ötesinde çağımızın önemli düşünürlerinden biri kılan şeyler bunlar.
3: Kesinlikle doğru.
1: Ve mesela şeye çok şaşırmıştım. Yani bilmiyorum, sen çevirirken karşılaştığında ne hissettin? Yani Anaximandros'tan Heraklitos'a, Lucretius'a derin izler olduğunu görmek onda. Evet, şiir, yani kaç şiir programı yaptık Dünyayı Çevirenler'de. Ben de çok seviyorum. Şiirle başlıyor bütün o alıntılar, zaman düzeninde özellikle. Bunu anlamak okur açısından hem çok şaşırtıcı hem de çok heyecan verici. Çünkü o fizik üzerine yazılmış o kupkuru, soğuk metinlerin çok ötesine taşıyor. Yani hepsini aslında birer edebiyat metni gibi okumak mümkün. Ve işte o yüzyılları aşan devasa bir düşünme geleneğinin parçalarını çok güzel yerlerden birleştiriyor.
3: Kesinlikle.
1: Ve bilime getirdiği çok farklı bir yorum da var. Tam da bunun üzerinden.
3: Çok insani.
1: Çok, çok. Peki Rovelli'yi çağdaş fizikçiler arasında özel kılan şey ne? Sen bir de tabii bir şey yani fen matematik ağırlıklı bir eğitimden geliyorsun. Senin yorumun nasıldı?
3: Benim Rovelli hakkındaki görüşüm şöyle. Bilimi, dünyayı, evreni anlama yöntemlerinden sadece biri olarak görüyor. Ve onu ayırmıyor. Ona bir özellik, bir öncelik atfetmiyor. Dolayısıyla eserlerinde şiire, felsefeye, pek çok farklı bakış açısına yer vermesinin nedenlerinden biri bu bence. Alçak gönüllü, çok alçak gönüllü ve bunu da bütün bilimcilere ve sanatçılara öneriyor. Diyor ki, yani ben öyle dediğini duyuyorum en azından. 13,5 milyar yıllık bu evrende, trilyonlarca sayısız galaksinin içinde, sayısız gezegenin ortasında minicik bir noktanın minicik bir noktasından daha küçük bir şeyiz. Bu kadar kendinizi önemsemeyin anlamına gelecek şeyler yazıyor, söylüyor. Bu alçak gönüllülüğüyle bence çok cezbediyor insanları. Getirdiği farklılık bence bu. Çünkü bilimin bir böyle bir yukarıdan baktığı varsayılan bir tarafı var. Yani biz en doğrusunu görürüz söylesin. Aslında bilim bunu hiçbir zaman söylemez. Bilim her zaman yanıldığını itiraf eden bir yaklaşımdır. Ama bu dışarıdan bilime verilen bir biçilmiş bir rol. Belki bizi ondan kurtarmaya da çalışıyor olabilir. Fizikçi olarak yani şu anda fizik dünyasının en temel, en tartışmalı konuları üzerinde çalışıyor. Kuantum kütle çekimi bunlardan bir tanesi. İlmek kütle çekimi. Akdelikler ki bu konuda yazdığı kitap inşallah yayınlanacak gene sizin yayın eviniz tarafından.
1: 2027 programında.
3: Yani en zor konulara bile, yani fizik dünyasındaki tartışmalı konulara bile son derece ikna edici ve sıcak yaklaşımlarla yaklaşıyor. Bence aradaki fark bu. Ona benzer Einstein'ı söyleyebilirim. Einstein da tabii dışarıdan okuyabildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla, örneklerden çıkarabildiğim kadarıyla son derece sıcak bir insanmış. Bir kitabını okumuştum. Çocukların Einstein'a yazdığı mektuplar ve onun o mektuplara verdiği cevaplar diye ile ilgili başlığı da sevgili Einstein'dı. Yani orada hissedebiliyordunuz. Aynı şeyi ben Rovelli'de de hissettim.
1: Harika. Ben birazcık Rovelli ve diline dair fikir edinilmesi babında zamanın düzeninin giriş bölümünü bir parça okumak istiyorum izninle. Herhalde gizemlerin en büyüğü zamandır başlıklı yazısı şöyle bir şiirle giriyor. Şu an söylediğimiz sözleri de hırsız zaman alıp gitti bile. Hiçbir şey de geri dönmez. Duruyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey düşünmüyorum. Zamanın akışını dinliyorum. Bu yakından tanıdığımız, içli dışlı olduğumuz zamandır. Onun hırsızlığı bizi taşır. Saniyelerin, saatlerin, yılların hızlı akışı bizi yaşama doğru fırlatır. Sonra da hiçliğe doğru sürükler. Balıklar nasıl suda yaşıyorsa biz de zamanın içinde yaşarız. Varoluşumuz zaman içinde var olmaktır. Ağır, monoton müziği bizi besler. Bize dünyanın kapılarını açar, bizi rahatsız eder, bizi korkutur, bizi yatıştırır. Evren, oluşunu zamanın sürüklemesiyle zamanın düzenine göre açığa çıkarır. Bu kozmik nehir, Hindu mitolojisinde dans eden Shiva'nın kutsal imgesiyle temsil edilir. Evrenin akışı onun dansıyla ayakta kalır. Bu zamanın akışıdır. Bu akıştan daha evrensel, daha açık ne olabilir? Oysa işler bundan daha karmaşıktır. gerçeklik genelde göründüğünden farklıdır. Dünya düz görünür, oysa aslında bir küredir. Güneş gökyüzünde döner gibi görünür ama aslında biz döneriz. Zamanın yapısı da göründüğü gibi değildir. Bu evrensel, düzenli akıştan farklı bir şeydir. Bunu üniversitedeyken büyük bir şaşkınlıkla fizik kitaplarında keşfettim. Zaman bize göründüğünden farklı işler. Sonra yine çok güzel anlatıyor, yazıyor ve bir yerde şunu söylüyor. Çünkü sonuçta zamanın gizemi herhalde evrenle ilgili olmaktan çok bizimle ilgilidir.
3: Kesinlikle doğru. Çünkü onun tabii fiziksel olarak açıkladığı zamanın ötesinde bizim zamanı nasıl algıladığımızla ilgili görüşleri öne çıkıyor. Ve bizim bir çeşit zaman makinesi olduğumuzu söylüyor. Şu anlamda hayatta kalabilmek için bazı şeyler geliştirdik. Zaman algımız da onlardan bir tanesi. Shiva'dan bahsetti. Sadece antik Yunan felsefesinde değil, eski Çin ve Hint felsefelerine de çok ilgili olduğu için oradaki farklı zaman kavramlarına da değinerek açıklamaya çalışıyor zamanı.
1: Bir batılının, tırnak içinde bir batılının doğuya başını, kafasını çevirmesi de çok değerli bu anlamda.
3: Kesinlikle. Hem
1: de bilim üzerinden.
3: Kesinlikle, evet. Ondan beslendiği çok çok açık. Evet. Pek çok şey açık olduğu gibi doğu felsefelerine de açık. Hatta gençliğinde bayağı bir hippilik yapmış. Beatnik, beat kuşağıyla yakın teması olmuş. Evet. Hindistan'a gitmiş gelmiş, Çin'e
1: harika.
3: Gitmiş gelmiş.
1: Çok güzel. Şimdi şöyle, müziği de çok seviyor. Bach'a çok büyük bir ilgisi var. Şöyle bir şey önereceğim.
3: Tabii ki.
1: Daha sorularımın yarısına bile gelmedim Tolga. belki önümüzdeki hafta devam ederiz. Ama yine zamanın düzeninde son bölüm, uykunun kız kardeşinde Bach'ın kantatlarından birini yazıyor. Ölümü hak edilmiş bir dinlenme olarak görüyorum dediği bir satır var ve hemen ardından diyor ki Bach muhteşem kantatı BWV 56'da ölüme uykunun kız kardeşi der. Yakında gözlerimi kapatacak ve başımı okşayacak kibar bir kız kardeş. Bu bölüm de müthiş. Belki önümüzdeki hafta bu bölümden birkaç paragraf okuruz. İstersen bu kantattan bir bölüm dinleyerek bu haftalık veda edelim.
3: Çok güzel olur.
1: Önümüzdeki hafta da yine Ravelli ile devam etmek üzere Tolga Esmer'le. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar.

Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbar.
1: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı programına hoş geldiniz. Ben Suda Simmeriç.
2: Ben Tuna Emren.
3: Ben Özdeş Özbay.
1: Ve teknik masada da Dila Yılmaz bize destek veriyor. İlk programlarımızdan bu yana iklim krizinin çözümünü, yani adil geçişi ve bu dönüşümün işçileriyle toplum açısından ne anlama geleceğini konuşuyoruz. İklim istihdamı ve adil geçiş kavramlarından başladık. Sendikaların bu mücadeledeki rolünü tartıştık. Farklı ülkelerden, özellikle bu tartışmalarda öne çıkan bazı isimleri konuk olarak aldık ve dünyadaki deneyimlere kadar uzandık. Son haftalarda ise şu temel soruya geldik. Enerji yalnızca daha temiz mi olacak, yoksa aynı zamanda kimin mülkiyetinde olduğu, nasıl yönetildiği ve kimin ihtiyaçlarına göre planlandığı da değişecek mi? Bildiğiniz üzere bu yıl COP31 zirvesi Kasım ayında Antalya'da gerçekleşecek. Zirvenin hemen öncesinde, yani 12-14 Kasım tarihlerinde, bir de enerji demokrasisi için sendikalar, yani TÜED, Trade Unions for Energy Democracy ağı öncülüğünde bir düzenlenecek bir sendikalar zirvesi olacak.
3: Ben hemen burada minik bir şey araya gireyim Tuna. Yakın zamanda bunun toplantısı da oldu. Zirvenin daha önce ana başlığı belirlenmemişti. Yani bu konu üzerinde olacağını biliyorduk enerji demokrasisi hakkında, ama şöyle belirlenmiş durumda: From Private Profit to the Public Pathway, yani özel kardan kamusal yola doğru diye bir ana zirve başlığı, sendikaların zirvesinin ana başlığı bu olacak. 3 gün sürecek, sen de söyledin hani 12-14 Kasım diye. İlk gün enerji mücadelesinde, ikinci gün kamusal yola, üçüncü günse politika, eğitim ve örgütlenmeye ayrılacakmış bu zirvede.
1: Zaten önceki programlarda da TÜED'den Sean Sweeney'i konuk almıştık. Kendisiyle bu zirvenin üzerine de konuşmuştuk. Neden önemli olduğu, neden bu süreçte değerlendirilmesi gereken bir şey olduğunu. Bugün ise aynı gündemden hareketle zirvenin ana meselesi olan, senin az önce söylediğin kamusal yol yaklaşımın neler önerdiğine bakalım dedik.
2: Evet, 90'ların başından bu yana aslında iklim politikaları hep özel yatırımcıların, şirketlerin düşük karbonlu bir geleceğe geçişe öncülük edeceği fikriyle şekillenmişti, hepinizin bildiği üzere. Önce kar gelir diye özetleyebiliriz bu bakış açısını. Son derece neoliberal bir yaklaşımdı. Şirketleri önceleyen bir yapısal uyum gündemi dayattı. Bunun yanı sıra küresel güney ülkelerini çok daha yoksullaştırdı. Dünyanın her yerindeki toplumları daha yüksek enerji maliyetleriyle baş başa bıraktı ve nihayetinde tüm krizleri büyüttü, her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale sürükledi. Neoliberal yaklaşım artık tabii hızla çözülüyor, hepimiz bu zamanlardan geçiyor ve şahit oluyoruz çözülmesine. Çözülürken enerjinin ve diğer hayat sektörlerin kamu mülkiyetine geçmesi, kamu finansmanıyla desteklenmesi ve ticari olmayan, uluslararası işbirliğine dayanan kamusal bir yol yaklaşımına doğru politika değişikliği ihtiyacının belirdiğini zaten görüyorduk. Şimdi bu kamusal yol yaklaşımı da burada öne çıkıyor. Enerjinin kimin mülkiyetinde olduğu, senin de belirttiğin gibi Suda, kimin tarafından finanse edildiği ve kimin kontrolünde bulunduğu soruları öne çıkıyor. Aslında bu dönüşümün, adil geçişimin, adil geçiş programlarının merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz bu soruları. Sonuç olarak biz neoliberallerin dayattığı özelleştirme yoluyla karbonsuzlaştırma modeli yerine şimdi enerji demokrasisi talep

0: bir getirmiş oluyoruz. Antalya'daki sendikalar zirvesi bu açıdan son derece önemli. Zirvede çünkü kar değil insan diyen bu yaklaşımı kolektif olarak güçlendirmek adına adımlar atılacak. Sendikalar, politika müttefikleri, toplumsal hareketler hepsi orada olacak ve hepsini bir araya toplayıp yeni hareketlere, yeni çıkışlara, yeni taleplere alan yaratmak hedefleniyor.
1: Bir enerji sisteminin daha temiz hale gelmesi. Esas meselemiz bu. O sistemin aynı zamanda daha demokratik, daha erişilebilir ya da toplumun ihtiyaçlarına daha fazla yanıt veren bir sistem olacağı anlamına gelmiyor diye bir tartışma var. Dolayısıyla adil geçişi yalnızca enerjinin kaynağı üzerinden değil, enerjinin mülkiyeti, finansmanı, planlaması ve denetimi üzerinden de düşünmek gerek. Bu TÜİAD'den zaten Sean Sweeney bunun özellikle üzerinde duruyordu. Bu noktada kamusal kavramının kendisini de irdelemek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz devlet mülkiyeti anlamında genelde kamusal mülkiyet kullanılır. Fakat devletin sahip olduğu bir enerji kuruluşu da çalışanların, toplulukların karar alma süreçlerinden dışlandığı bir biçimde yönetilebilir. Buna özel olarak da yer vermiştik söyleşilerimizde. Zaten dünyadaki fosil yakıt şirketlerinin de aslında önemlice bir kısmı devlet mülkiyeti altında. Ve son yıllarda bu sebeple özel mülkiyet kadar devlet mülkiyetine de karşı olan hareketler yeni bir kavram da kullanıyorlar. Müşterekler diye.
0: Evet.
1: Müşterekler siyaseti dediğimiz şey bu. Ne kamu mülki, ne devlet mülkiyeti, ne özel mülkiyet. Müşterek. Bunlar bizim müştereklerimiz diyorlar. Enerji de bir müşterektir diyorlardı. Ancak TÜİAD'in kullandığı kavram kamusal yol kavramı ve bunda bir tür müşterekler siyasetini uygun şekilde ele alıyorlar. Diyorlar ki kamusal mülkiyet ile demokratik kontrol birbirinden ayrılamaz. Yani enerji işçileri ve topluluklar karar alma süreçlerinde gerçek bir güce sahip olmalı diyorlar. Bu Avi Levis ve Naomi Klein'in yazıp yönettiği 2004 tarihli The Take, yani işgal belgeselini izlemiş olanlar hatırlayacaktır. Arjantin'de işçilerin kapanan fabrikaları işgal edip kolektif bir biçimde yeniden işletme mücadelesi anlatılıyordu ki işte tam olarak aslında bu da müşterekler siyaseti olarak da adlandırıyor. Daha otonomcu gelenek genellikle bunu bu kavramı kullanıyorlar. Belgeselin temel meselesi aslında üretimin kimin için ve kimin kontrolünde olduğu sorularıydı. Şimdi aynı soru enerji dönüşümüne de taşınmış durumda. Çünkü bir elektrik santralini bir şebeke ya da bir enerji şirketini ticari bir işletme olarak görmek en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan enerjinin toplumsal bir ihtiyaç alanı olduğu gerçeğini gölgeliyor. Doğru şekilde düşünmeye başladığımızda enerji üretiminin toplumsal faydaya odaklı yapılabileceğini görüyoruz. İşte o zaman da halklar da enerji işçileri de sadece üretimi gerçekleştiren olmaktan çıkıp enerji sisteminin nasıl örgütleneceği konusunda bilgi ve karar sahibi özneler konumuna geliyorlar. Burada dolayısıyla kullanım öncelikleri, fiyatlandırma vesaire her şey işin içine, bütün bunlara kim karar verecek? Onlar bu da devreye girmiş oluyor. Ursula Le Guin'in Mülksüzler romanı da özel mülkiyet ve eşitsizlik üzerine kurulmuş bir toplumla kolektif örgütlenme fikrinden hareket eden başka bir toplum biçimini karşı karşıya getiriyor. Okuyanlarınız vardır mutlaka. Mülksüzler bu açıdan bize önemli bir düşünme alanı açıyor. Çünkü enerjinin toplumdaki yerini, üretimle ilişkisini, kullanım biçimlerini ve karar alma mekanizmalarını baştan düşünmemizi sağlıyor.
0: Evet, bu teorik tartışmanın somut bir örneği de Meksika'da yaşandı ve hala yaşanıyor. TÜİAD tarafından Mayıs 2026'da yayınlanan bir rapor vardı. Walking the Public Pathway, yani kamusal yolu yürümek, alt başlığı Meksika'nın neoliberalizm sonrası enerji politikası. Bu rapor Meksika'da enerji politikalarında yaşanan dönüşümü çok güzel bir şekilde anlatıyor. Şöyle özetleyebiliriz. Elektrik sektörünün özelleştirilmesine 92 yılında başlanmıştı Meksika'da neoliberal yükselişle birlikte. 2013-2014 yıllarına gelindiğinde bir enerji reformu gerçekleştirildi. Elektrik Endüstrisi Yasası adlı bu yasal çerçeveyle birlikte enerjinin üretimi ve dağıtımı kamu elektrik kurumu olan CFE'ye devredildi. Fakat o yıllarda CFE de kar odaklı bir yaklaşım sergiliyordu. Hal böyle olunca da özel sektör enerjinin üretimi ve dağıtımında pay sahibi olmaya başladı.
1: Şey, bu arada CFE'yi belki açalım. Federal Elektrik Komisyonu.
0: Evet, diye. Federal Elektrik, evet, Komisyonu olarak özetleyebiliriz. Örneğin 2020 itibariyle özel sektörün üretimdeki payı %68'e yükselmişti. CFE'nin payı %32'ye gerilemişti. Şirketler de devreye girince merkezi bir planlama da yürütülemedi ve bu da şebekede ciddi teknik ve finansal sorunlara yol açtı. Ardından 2018-2024 aralığında kamusal hakların geri alınması diyebileceğimiz, yani reclaim olarak tanınan yeni bir süreç yaşandı. Reclaim sürecini Manuel Obrador yönetimi devraldı. Özelleştirme politikalarını sonlandırdılar. CFE'yi sektörün merkezine yerleştirdiler tekrar ve özel şirketlere tanınan imtiyazlar sonlandırıldı. Mesela İspanya merkezli çok uluslu bir şirket tin elinde, Iberdrola bu şirketin adı, 13 santral vardı. Bunların hepsi kamulaştırıldı. Hemen ardından ve bu sayede Latin Amerika'nın en büyük güneş santrallerinden, güneş kurulumlarından biri olan Porto Penasco projesi hayata geçirilmiş oldu. 2024'e kadar sürdü. Bu 2024'te ise reclaim'in yerine restore denilen, yani kamusal modelin kurumsallaştırılması olarak ya da yeniden inşa olarak tanımlayacağımız bir dönem izledi. Bu kez yönetim farklıydı. Claudia Pardo yönetimi baştaydı. Bir anayasal reform yapıldı. Elektrik üretimi ve dağıtım hizmetleri devletin tekelinde toplandı bu sefer. Sektörü piyasa sinyalleri yerine devlet hedefleriyle yönetmek amacıyla bağlayıcı planlama kurumları ve mekanizmaları geliştirdiler ve sonuç olarak temiz enerji üretim payı arttı. Enerji yoksulluğunu azaltma ve bu süreçlere toplumsal katılımın sağlanması gibi öncelikli hedefler de belirlenmiş oldu. Senin galiba ekleyeceğin bir şeyler vardı, değil mi Özdeş?
1: Şöyle bir şey ekleyecektim sadece. Bu geri alma, reclaim meselesi ilk kez Meksika'da bu böyle devlet, yani neoliberalizm sonrası kullanılıyor. Fakat yeniden belediyeleştirme hareketleri yine aslında Meksika ile aynı dönemlerde hakimdi. 2010'larla 20'lere kadar aslında diyebiliriz. Burada belediyeler, özellikle elektrik hizmetlerini çokça özelleştirmiş olan belediyeler yeniden kamusal hizmet içerisine almaya çalışıyorlardı. Şansıvini'ye bunu da yöneltmiştik. Önemli bir vurgu yapmıştı. Orada belediyeler yetersiz demişti. Çok önemli bir hareket bu. Tekrar kamusal hizmet altına alınması. Ama elektrik üreten santraller genellikle şehirlerin dışındadır. Dolayısıyla belediyeler kamusal hizmet altına aldığında kabloları, elektrik direklerini vesaireyi kamusallaştırmış oluyor. Üretim gene dışarıda kalıyor. Belediye yetkisinin sınırlarının dışında kalıyor büyük oranda diye ilginç bir vurgu yapmıştı. Dolayısıyla hükümetlerin, federal hükümetlerin, eğer federasyonsa tabii, devreye girmesi lazım diyordu. Bu Meksika örneği o yüzden en iyi örnek diye anlatıyor TÜET.
0: Evet. En iyi örnek ve tabii öyle kolay da başarılamadı. Yani neoliberalizmden çıkış kolay olmadı. İki aşamalı bir iktidar stratejisiyle geçildi buraya. Demin aktardığımız gibi reclaim, yani geri alma, ve restore, yani yeniden inşa süreçleri. Fakat burada önemli olan yalnızca kamu şirketlerinin yeniden güçlendirilmesi değil, aynı zamanda tüm bu enerji sisteminin uzun vadeli toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmış olması. En dikkat çekici kısmı bu. Yani kamusallığı yalnızca mülkiyet üzerinden tanımlamıyorlar. Erişim, fiyat, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, demokratik katılım gibi meseleler öne çıkıyor. Hepsi bir arada değerlendirilmiş oluyor. Tabii neoliberal yaklaşımın önemli iddialarından biri, yatırım kararlarının merkezi planlama yerine piyasa mekanizmalarına bırakılmasının daha verimli sonuçlar doğuracağıydı. Tabii tam aksi oldu. Evet. Biliyorduk tam aksinin olacağını. Meksika örneği bu iddiaları bu haliyle de gayet güzel, evet, çürütmüş
1: bu
0: oluyor.
1: Bu şeyde, Meksika örneğinde çok önemli somut hedefler de var. Raporda buna yer vermişler. Elektrik sektöründeki emisyonların 2027'de zirve yapması mesela Meksika'da planlanıyor. Ardından radikal bir düşüş ve 2025-2030 arasında kurulacak yeni kapasitenin yaklaşık %70'inin temiz enerji, yani yenilenebilir enerji, güneş, rüzgardan olması de şey yapılıyor. Yani devlet eliyle %70 enerjinin yenilenebilir enerjiden oluşması planlanıyor. Buna dair çalışmalar yapılıyormuş. Ayrıca raporda önemli bir şey, sendikaların nasıl dahil olduğuna da yer vermişler. Meksikalı sendikalar 2025'te TÜET ve uluslararası sendikalarla birlikte Plataforma adı verilen bir alan, bir komisyon gibi bir şey oluşturmuş. Amaç hükümetin kamusal enerji politikasını eleştirel bir biçimde takip etmek. Sendikalar hükümeti denetliyorlar. Kamusal enerjinin dönüşümünü siyasi olarak savunmak ve geliştirmek diye de anlatıyorlar. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Suda bizim için bir şarkı seçti. Onu dinleyelim mi Suda?
2: Dinleyelim şimdi kulaklarınızda Billy Bragg'den Which Side Are You On çalacak. İyi dinlemeler.

0: Billy Bragg'den Which Side Are You On dinledik. 1980'li yılların başında Margaret Thatcher döneminde yapılan madenci grevleri için kaydetmişti Billy Bragg bu şarkıyı. Orijinal 1931 tarihli Which Side Are You On üzerinden esintiyle diyelim
1: Evet. Ömer Bey'in de
0: yapılmış.
1: biliyorsun en çok sevdiği şarkılardan, hatta bizim muhtemelen Açık Gazete'de en çok çaldığımız şarkılardan bir tanesi. The Beatles bir tanesi tabii ki, bir numara. Ama daha sonra özellikle Pete Seeger versiyonu, işte senin de dediğin gibi 1930'larda maden işçilerinin aslında sendikalaşma mücadelesi üzerine yazılan ve Which Side Are You On, sen hangi taraftasın diye işçilere aslında soran bir şarkıydı. Sen de
0: Eylemci
1: bize...
0: misiniz yoksa eylem kırıcı mısınız?
1: Aynen öyle. Senin çaldığın ben bu versiyonu Suda gönderdikten sonra görmüştüm. Çok fazla versiyonu var gerçekten. Çok harika versiyonları da var ama bu da çok güzelmiş.
0: Zaten esans olarak bu yine şeyi koruyor. Eylemci ve de eylem kırıcılık ve de hükümet süreçlerini ve de yasalaştırılmasına karşı çıkan bir şarkı. 80'ler İngiltere'sinde güzel anlatan bir süreç. Şimdi William Morris'in 1890 tarihli News from Nowhere romanı, mülkiyet esasından devam ettirdiğimiz bu süreçte. Ortak
1: Ne hiçbir
0: mülkiyetle
1: yerden haberler herhalde, değil mi? Nasıl Türkçe çevrildi hatırlamıyorum ama herhalde öyle söylemek mümkün.
0: Evet, boşluktan ya da
1: Evet, doğru, o da bir
0: fezadan
1: şey.
0: haberler belki bilmiyorum tam olarak. Ortak mülkiyet ve demokratik kontrol üzerine kurulmuş farklı bir toplum tahayyülü ortaya koyuyor. Aynı zamanda üretimiyle doğa arasındaki ilişkinin de dönüşümün bir parçası olduğunu gösteriyor. Bugün kamusal yolu konuşurken de Morris'in çizdiği o tabloya bakıyoruz. Bunun çok daha geniş bir toplumsal dönüşüm tartışması olduğunu görüyoruz. Bu noktada tarihsel deneyimlere bakmak da önemli. Örneğin 1871 Paris Komünü. Kamu hizmetlerinin nasıl yeniden örgütlenebileceğine ilişkin bir deneyimdi. İlginç bir deneyim. Zaten tarihte
1: Evet, büyük
0: özel bir
1: ilham
0: yere
1: verici.
0: sahip.
1: Evet.
0: 18 Mart, 28 Mayıs 1871 yılı arasında yaklaşık 2 ay sürmüş seçilmiş bir yerel yönetim deneyimi Paris Komünü.
1: Yani tabii,
0: Kent
1: yani aslında bir tür devrim, ayaklanma, bir savaş
0: Evet.
1: koşulları için yönetime el koyuyorlar. Bu 61 gün, yanlış hatırlamıyorsam, Paris Komünü hayatta kalmıştı. Hatta Lenin Ekim devriminin 62. gününde coşkuyla Paris Komünü'nden bir gün daha fazla ayakta kaldık diye böyle bir coşkusu da var şeylerde, böyle hatıratlarda anlatılan. Biz de Açık Gazete içerisinde aslında Doğan Çetinkaya ile birlikte Paris Komünü'nün 150. yılı dolayısıyla özel bir program yapmıştık. Orada da özellikle bu mülkiyet ilişkilerini konuşmuştuk. Paris Komünü ve Sovyet Devrimi, Ekim Devrimi sonrasında üretim araçlarına işçiler tarafından el konulmasını, Sovyet aynı zamanda işçi meclisi gibi bir anlam da taşıyor aslında. Grev dayanışmasından daha sonra iktidar aygıtı olduğunda üretimi de planlayan yerler haline geliyor. Bunları da aslında müşterekler siyaseti içerisinde gören akımlar var. Yani çünkü Paris Komünü de Ekim Devrimi de üretim araçlarına el koyduğunda tam anlamıyla devlet anlamına geliyor. Yani Stalin sonrasında anladığımız anlamda devlet kamu mülkiyeti değil. Burada gerçekten işçilerin kendi yönetim aygıtları içerisinde bu araçlara el koyduğunu görüyoruz. Bu anlamıyla ilham verici olmaya devam ediyorlar tabii.
0: Tabii ya biz burada tabii Paris Komünü'nü yani enerji sistemleriyle bağlantısından dolayı değil o deneyimden o
1: Evet.
0: kamusal hizmetlerin hani yalnızca merkezi ve bürokratik yapılar üzerinden düşünülmek zorunda olmadığını temsil, emek örgütleri ve toplumsal katılımın aslında farklı biçimlerde bir araya getirilebileceğini düşünmek açısından önemli bir tarihsel referans sunuyor bize sonuçta. Ya çok yani seçimler yapılmış, işçi hakları ve kamu hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gibi çeşitli politikalar hayata geçirilmiş ve 2 aylık süreçten bahsediyoruz. Buna da
1: Evet.
0: tekrardan hatırlatmak gerekir. Nitekim TÜED'in de Antalya zirvesindeki amacı bu kamusal yolu tamamlanmış ve değişmez bir reçete olarak sunmak değil. Bilakis sendikaların, enerji işçilerinin ve toplumsal hareketlerin birlikte tartışarak geliştirebileceği bir çerçeveyi güçlendirmek olacak. Bir altyapı hazırlamak, bir süreç yolu açmak aslında sendikalara TÜED'in yapacağı iş burada.
2: Evet, Paris Komünü bize kamu kurumlarının farklı demokratik mekanizmalarla da yönetilebileceğini göstermişti. Tıpkı Ekim devriminin göstermiş olduğu gibi. Yani aslında biz bunları konuşurken hepimiz her zaman hatırlamayabiliriz ama bunlar salt teorik tartışmalar değil. Ne kamusal yol ne adil geçiş. Gayet insani bir yaşam kurmak üzere içimizdeki en akıllı ve yürekli insanların geliştirmiş oldukları, öne attıkları taleplerden oluşan, zaman içinde tartışılan ama aklın yolu birdir diyerek evet tabii ki hani böylesi daha makul diye baktığımız modeller bunlar.
1: Ve mücadele pratikleri tabii
2: tabii tabii,
1: bunlar.
2: tabii mücadele pratiklerinden doğuyor birçoğu da zaten. Evet efendim, bir programın daha sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde yine biz sendikaların, işçilerin ve iklim hareketinin bir araya gelerek geliştireceği mücadele alanlarının belirleyici olacağını bilerek izlemeye devam ediyoruz hareketi. Özellikle de enerji sektöründeki işçilerin bilgi ve örgütlenme kapasitesinin dönüşümün merkezine yerleştirilmesi gerektiğinin bilinciyle onları da izliyoruz, yakından takip ediyoruz. Toplulukların karar süreçlerine katılımı öne çıkıyor. Başından beri konuştuğumuz üzere bunun güçlendirilmesi gerektiği ortada. Enerji yatırımlarının bizlerin ihtiyaçları, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda planlanması gerektiği ortada. İşte tüm bu meseleler önümüzdeki süreçteki tartışmanın somut başlıklarını oluşturacak. Buna COP31 ile eş zamanlı gerçekleştirilecek olan Halkların İklim Zirvesi ve TÜED'in sendikalar zirvesi de damgasını vuracak zaten bu
1: Evet, yani bir
2: tartışmalara.
1: kez daha hatırlatalım onu. 12-14 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek. 14 Kasım ayrıca Uluslararası Eylem Günü de olacak. COP sırasında devletlere baskı oluşturmak için Antalya'da da bir yürüyüş düzenlenecek. O arada sendikalar da kendi sonuç bildirgelerini hazırlayacaklar. Çok sayıda ülkeden katılım olması bekleniyor. Türkiye'den de aslında bu çok ciddi bir avantaj. Sendikalar gelecek. Biz de zaten şimdi bir süreden beri aslında Türkiye'li sendikaları konuk ediyorduk. İlk olarak TÜMTİS'le başladık. Haftaya da devam edeceğiz. Ondan sonraki haftalarda da devam edeceğiz ve onlara da bu zirveleri, alternatif zirveleri, özellikle enerji demokrasi için sendikaların, uluslararası sendikaların zirvesine katılıp katılmayacaklarını, katılıyorlarsa nasıl hazırlandıklarını falan sorma imkanı bulacağız.
2: Evet, Özdeş'in de özetlediği gibi önümüzdeki haftada tıpkı geçtiğimiz birkaç hafta boyunca olduğu gibi yine sendika temsilcileri burada bizimle birlikte olacak stüdyomuzda. Adil geçişi, kamusal yolu onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya TESKOB, yani Türkiye Ticaret Kooperatif Eğitim Büro ve Güzel Sanatlar Sendikası'ndan Genel Başkan Danışmanı Profesör Doktor Mustafa Durmuş stüdyomuzda olacak. Öyleyse haftaya Salı saat 16'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
4: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Şekercioğlu'na teşekkür ederiz.
1: Diğerkam.
2: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da diğer kamda Rauf Gösemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Bu programda yaptığımız işin temelindeki kavramlara odaklanacağız aslında. Diğer kam ilk başladığında, hatta Hemzemin adıyla ilk başladığında sosyal fayda kavramı henüz çok yeniydi. Rauf, sen daha yeni yazıp çizmeye başlamıştın bu meselelerin üzerine. Uzun zamandır bu alanın iletişiminde çalışıyorduk ama teorik altyapısı yeni yeni kuruluyordu. Bu geçen süreç içerisinde de bir sürü yeni kavram eklendi. Neler var diye baktığımızda işte filantropi, sosyal sorumluluk, hayırseverlik, bağışçılık, sosyal girişim, diğerkamlık, dayanışma ve bu kavramların bir kısmı zaman zaman diğerlerinin yerine de kullanılmaya başlandı. O yüzden de bir genel gündeme ara verip, mola verip bu kavramları konuşmak, zemini düzlemek istedik. Hoş geldin Rauf.
1: Hoş bulduk efendim. Sen de hoş geldin Damla.
0: Hoş bulduk.
1: Birbirimize hoş geldin diyerek goygoylayalım.
0: Bazen ihtiyacımız olmuyor değil. Biraz bu temel kavramların kısa tanımlarıyla başlayalım mı? O kadar çok kavram var ki bu alanda üstümüze de geliyor gibi.
1: Ya aslında şöyle söylemek lazım öncelikle. Bu kavramların hepsi epeydir var. Yani biz dayanışma kavramını yeni icat etmedik ama sosyal fayda evrenin içindeki varoluşu bir şekilde evrimleşiyor. O evrimleşme zihinlerde gerçekleşiyor aslında. Yani daha önce başlangıç olarak kavradığımız dayanışmayla onu sosyal fayda evrenin içine alıp orada konuştuğumuz dayanışma farklı farklı açılımlar yaratabiliyor. Farklı farklı anlamlar yüklenebiliyor. O yüzden bütün aslında bildiğimiz kavramların tamamı sosyal fayda evreni içinde başka bir değer ifade ediyor. O yüzden bir kısmı da eski kavram olmasına rağmen yeniden değerlendirmeye muhtaç oluyor. Yani işte sosyal girişim gibi mesela çok eski bir kavram olabilir ama yeniden değerlendirmek lazım çünkü yeni bir durumdayız. Ana hatlarıyla böyle. Sen bir giriş tanımları yapmak ister misin acaba bu kavramlarla ilgili?
0: Olur. Aslında filantropi ile başlayabiliriz. Bu toplumsal sorunların çözümü için bir kaynak aktarmak aslında filantropi. Senin elinde bir kaynak var, biriktirilmiş bir varsıllık var. Bu varsıllığı bir toplumsal sorunun çözümü için aktarıyorsun. Burada da aslında bir dönüşüm yaşandı. Yani hayırseverlik İtkisiyle başlayan ama yıllar içerisinde hayırseverlikten bağışçılığa, şimdi de daha çok Türkçe'de de filantropi kullanılıyor. Aslında İngilizce'den gelen bir kelime. Yurt dışında da daha çok bu alanın üstünü kaplayacak çerçeve bir kavram olarak kullanılıyor. Bir de öyle bir bağlamımız var konuşurken. Yani Türkiye'de kullandığımız bağlamlarıyla bazen yurt dışındaki bağlamlar aynı olmuyor. Filantropinin bir gelişimine çok kısa bakış atalım mı birlikte?
1: Evet, şimdi filantropi evet dışarıdan baktığında aslında bayağı sosyal faydanın neredeyse yerine kullanılıyor ama her zaman kaynak sağlamak anlamında kullanılıyor. Yani bir alana kaynak sağlamak, insan, mali ya da başka kaynaklar sağlamak filantropi diye tanımlanıyor yurt dışında. Türkiye bağışçılık diye çevrilmiş. Ben hayırseverlik ya da yardımseverliği de işin içine katmayı tercih ederim filantropinin geniş anlamı, geniş evreni içinde. Özel kaynaklarınız var, bunu toplumsal yarar amacıyla kullanıyorsunuz. Burası önemli filantropide ama daha önemlisi bunu gönüllü yapmanız. Bunu vergi olarak yapmıyorsunuz, bunu bir zorunluluk olarak yapmıyorsunuz. Bunu işte devlet sizden istediği için ya da mecbur bıraktığı için yapmıyorsunuz. Bunu gönüllü bir biçimde aktarıyorsunuz. Sadece para da aktarmıyorsunuz üstelik. Çok şey aktarabilirsiniz. Yani burs verebilirsiniz. Bu burs aynı olabilir, nakdi olabilir. Yani yemek bursu verebilirsiniz, barınma bursu verebilirsiniz. Uzmanlık devredebilirsiniz, uzmanlık kullandırtabilirsiniz. Zamanınızı, gayrimenkullerinizi, eşyanızı, giysinizi, çeşitli altyapı ya da teknoloji kapasitenizi paylaşabilirsiniz. Beşeri sermayenizi paylaşabilirsiniz. Bunların hepsi filantropi oluyor. Yani bağışçılık, özel kaynaklarınızı toplumsal fayda için kullandırtmak oluyor.
0: Burada bir de
1: Burada...
0: sosyal sorumluluk kavramı var. Bir aktörün topluma ve çevreye karşı gönüllü olarak üstlendiği sorumluluklar diye özetleyebiliriz bunu ama filantropinin içindeki, yanındaki ya da bir adım ötesindeki yeri nerede sosyal sorumluluğun?
1: Ya bu sorumluluk kavramı işi başka bir tarafa da çekiyor tabii. Hani sorumluluk nedir ki sosyal sorumluluk nasıl bir sosyallik sağlıyor gibi. Şöyle örnekleyebiliriz. bir şirket var elimizde. Deprem bölgesindeki bir STK'ya para bağışlıyor. Bağışladığı bir işte 10 milyon lira bağışlasın diyelim ki bu filantropidir yani bağışçılıktır. Ama kendi fabrikalarında ve paydaşlar arasında da iş güvenliği koşullarını iyileştiriyor. Sadece kendi fabrikasında değil paydaşların arasında da. Buna çoğu zaman ya sosyal sorumluluk işte bak paydaşlarını da şey yapıyor teşvik ediyor falan deniyor. Hayır değil bu sorumluluk. Bu bir üreticinin yapması gereken şeyi yapmasından ibaret. Sosyal sorumluluk olması için ne olması gerekiyor? Bunu bulunduğu organize sanayi içinde bir projeye dönüştürürse, bunu endüstri meslek liselerinde bir iş güvenliği meselesi olarak desteklerse, oradaki eğitimleri desteklerse ya da başka iş güvenliği alanlarında sorumluluklar üstlenirse o zaman sosyal sorumluluk yapmaya başlıyor. Yani kendisine ait sorumlulukları çok insanla birlikte yapıyor olmak, çok grupla, çok sosyal grupla birlikte yapıyor olmak onu sosyal sorumluluk yapmıyor. Ya da sadece para veriyor olmak da onu sosyal sorumluluk haline getirmiyor. O parasını veriyorsunuz, bir bağış yapmış oluyorsunuz. Ama sosyal sorumluluk dediğiniz şey bir aktör olmayı gerektiriyor sürecin içinde. Yani kaynak sahibi olmaktan ibaret değil oradaki aktörlük. Aynı zamanda sorumluluk almak, o sosyal meselenin çözümü için kendisini bir özne olarak ortaya koymak anlamına da geliyor.
0: Burada aslında aktör olmak dediğin için açtığın başka bir alan var. Oraya mutlaka bir bakış atmamız gerekiyor. Aktörlük aynı zamanda öznelik ve karar vericilik meselesiyle de ilgili. Mesela filantropinin güncel dileması kaynak sağlamanın karar üretiminde doğrudan sorumluluk almak gerektirdiğinde bunların ürettiği bir zihin atmosferi var. Yani kaynağı verenin kararı verdiği bir mekanizma olduğu zaman kaynak sahibi ve kaynağa ihtiyaç duyan arasında bir asimetri var. Yani kaynağın nereye aktarılacağına kim karar verir? Sorunun ne olduğuna kim karar verir? İhtiyaçları kim tanımlar? Başarı ölçütlerini kim belirler? Destek alanlar bu kararların ne kadarına katılır? Bu sorular ekonomik kaynağın çoğu durumda yalnızca maddi güç değil, gündem belirleme gücü de yaratması bağlamında önemli. O yüzden de aslında buraya bakmak, burada yaratılan güç ilişkilerini biraz konuşmak gerekiyor.
1: Tabii şimdi bir elinizde bir kaynak var ve bu kaynağı bir yere aktarıyorsunuz. Nereye aktaracağınıza karar verdiğiniz anda aslında güç ilişkilerini değiştiriyorsunuz. Yani bu kaynağı engelliler için mi harcayacağız? Kız çocuklarının eğitimi için mi harcayacağız? Hatta bu konulardan bağımsız olarak bu kaynağı nerede harcayacağız? Az gelişmiş bir şehirde mi harcayacağız? Yoksa bir merkez metropolde mi harcayacağız? Metropolün çeperinde mi harcayacağız? Kırsal alanda mı harcayacağız gibi. Her şey aslında bir karara dönüşüyor. Karar da sizi özne yapıyor. Burada ihtiyacı da belirleyen hale geliyorsunuz böylece. İhtiyacın büyük şehirlerin çeperlerinde değil kırsal alanda olduğuna karar vermiş oluyorsunuz örneğin. Dolayısıyla bir kalkınma ihtiyacı üzerinden konuşuyorsak onun ne olduğunu da belirlemiş oluyorsunuz. Kaynak sahibi burada farkında ya da değil hangi sorun önemli, hangi toplumsal gruplar desteklenmeye değer. Buna karar vermeye çalışıyor, buna bakıyor. Burada bir duralım mı?
0: Burada bir duralım ve bir nefes alalım. O nefesi alırken de şunu ekleyelim. Biraz önce filantropi ve sosyal sorumluluk meselesini konuşurken senin bu konuda Apaçık Radyo'da yazdığın bir yazı var aslında oldukça da detaylı. Biraz da bu yazının hazırlanışı sırasında biz bu kavramlar üzerinde de konuştuk seninle. Bir kurumun kendi faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan ya da çıkabilecek olumsuz etkileri azaltması lütuf değil sorumluluktur diyorsun. Bu çok kritik. Günümüzde artık sosyal sorumluluk meselesine bakışta da bir dönüşüm var. Yani buradaki kavrayış topluma ne verdik sorusundan faaliyetlerimizin toplum üzerindeki etkisini nasıl yönetiyoruz sorusuna doğru kayıyor. Ve buna doğru kayarken de çok farklı araçlar da geliştiriliyor. Ve tüm bu etkileri göz önüne aldığımız zaman bir dönüşüme doğru ilerleyeceksek eğer yeni bir kavram var ve sosyal faydaya doğru ilerleyebiliriz buradan. Sosyal faydaya geldiğimiz zaman bu neyi değiştiriyor Rauf?
1: Aslında sosyal fayda tek başına yani sadece kavram olarak baktığınızda tek başına özel bir şey değilmiş gibi duruyor. Biz tabii sosyal faydayı bütün bu sistemi içeren, bütün bu sistemin aktörlerini, işte içindeki bütün kavramları kuşatan bir şey olarak kullanmayı tercih ediyoruz sosyal fayda kavramını. Sosyal fayda normalde bir ekonomik terim olarak siyasi ya da ekonomik kararların yan sosyal çıktıları olarak kullanılıyor. Yani siz bir bölgede bakkal açıyorsunuz diyelim ki, sivilleştirerek anlatayım örneği. Açtığınız bakkal aynı zamanda insanların veresiye alışveriş yaptığı bir yere dönüşüyor. Yani bir finansal araç haline geliyor. Bir takım komşuların gelip anahtar bıraktığı bir yer haline dönüşüyor. Bazı çocukların, mahalleli çocukların okuldan sonra annesini ya da babasını beklerken önünde oturduğu bir yer haline dönüşüyor. Sohbet alanına dönüşüyor falan. Yani sonuçta bir sosyal fayda üretmeye başlıyor. Oraya kurduğunuz bir ekonomik birim. Bunu genişletebilirsiniz. Kurduğunuz her ekonomik ya da fiziksel birim bir şekilde sosyal sonuçlar üretiyor. Biz bu sosyal fayda denilen şeyi tabii ki bu darlık içinde kullanmıyoruz. İyiliğin değerini bir güce çevirmek diye tanımlayabiliriz büyük resimden baktığımızda sosyal faydaya. Ama sosyal sorumluluk da öyle yapmıyor mu? Peki hayırseverlik de böyle değil mi denilebilir? Sosyal fayda sonuç veya değer tarif ediyor aslında. Aradaki temel fark o. Sosyal fayda bize bir sadece bir dönüşüm vaat etmiyor. Sadece bir şey vaat etmiyor. Bir yerden alıp bir yere götürmek vaat etmiyor. Bir değerler sistemi vaat ediyor. Şöyle şey yapabiliriz, örnekleyebiliriz. Eğer kız çocuklarının eğitime erişmesinden söz ediyorsak, bu erişimin artması bir sosyal faydadır son noktada. Bu bir kamuflaj politikasıyla yapılabilir, bir STK projesiyle yapılabilir, bir şirket de yapabilir bunu yatırım yaparak. Bir hibe yoluyla, filantropiyle yapılabilir. Sosyal girişim kurabilirsiniz, kooperatif kurabilirsiniz. Bunların hepsiyle olabilir. Dolayısıyla bunların hepsini kapsayacak. Yani sosyal sorumluluğu ve hayırseverliği de kapsayacak bir üst çerçevedir sosyal fayda. Faaliyetin hedeflerine odaklanmaz sadece. Onu aşabilecek hedef potansiyellere de odaklanır. Mesela bir eğitim programından söz ediyorsanız sadece öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmakla kalmayıp ailelerin eğitimle ilişkisine de odaklanıyorsanız, bunu güçlendirmeyi beceriyorsanız, yerel kurumlar arasında bu vesileyle işbirlikleri kurduysanız, cinsiyet eşitsizliklerini belki daha da görünür hale getirdiyseniz bu yöntemle, bu pek çok katkıyı bir arada ortaya çıkartan şeye toplamda sosyal fayda diyoruz. Tek bir çıktı değil. Bireylerin, toplulukların ve kurumların yaşamında ortaya çıkan olumlu değişimlerin bütününe sosyal fayda diyoruz. Sadece iyi sonuç üretmeye odaklanmıyoruz. Nasıl üretildiğine, nasıl sürdürüldüğüne odaklanıyoruz. Bu da tabii diğer kavramlardan daha zengin bir şey düşünce evreni sunuyor bize. Hem adil, katılımcı, sürdürülebilir olmak zorunda bu yapacağımız şey, bu sosyal fayda üretimi. Hem de yardım edenle yardım alan arasındaki mesafeyi değiştirebilmek zorunda. Yani birlikte düşünmeye, yardım alanın yardıma muhtaç olmaktan çıkıp sürecin öznesi haline gelmesine, onun içinde dönüştürücü bir rol oynamasına imkan sağlayan bir alan veriyor bize sosyal fayda. Çok fazla boşluk oluşturuyor düşünürken. İşte o boşluklar zaten bu söylediğim alanlara neden oluyor. Bu da iyi bir şey. Diğer kavramların hepsi sosyal sorumluluk, filantropi gibi kavramlar böyle bir şeyi boşluğu içermiyor.
0: Burada bir şey daha konuşmak gerekiyor Rauf, belki iyilik kavramı. Bunu nereden ele aldığımız ve nasıl çerçevelediğimiz üzere. Yani böyle bir gönülden iyilik yapmak üzerine konuştuğumuz zaman bir alan el veren el haline getiriyoruz. Yani tek yönlü bir kaynak aktarımı üzerinden iyilik genelde konuşuluyor. Bunu daha çok işi iyi yapmak, İyi bir gelecek tasavvur etmek, iyi vatandaş olmak, iyi insan olmak gibi böyle çok geniş kavramlarla, sorumluluğuyla birlikte bir iyilik üzerinden konuşmamız gerekiyor. Yoksa diğer türlü hakikaten aşırı romantize edilmiş bir iyilik haline geçiyoruz. Oysa ki sosyal faydada ortak bir iyilik hali üzerine konuştuğumuzu vurgulamak lazım sanki.
1: Evet, bir de ortak iyilik zaten herkesin tek tek iyilik bulduğu bir şey olmayabilir. Ortak iyilik toplumdaki bir takım insanların para kaybetmesi anlamına gelebilir örneğin. Yani her iyilik meselesi herkesin gönüllü olarak işin içine girip de katılacağı bir hedef olmayabilir. O yüzden bunu fayda diye koymak, toplumsal fayda diye koymak çok daha doğru. İyilik çünkü görece şey bir kavram yani böyle nasıl denir? Tartışmalı bir kavram diyelim yani. Şimdi burada demin söylüyorduk sosyal sorumluluk, filantropi falan gibi kavramların çok böyle sınırlandırıcı ve adı konduğunda o ada doğru yönlendirici tarafı var. Yani siz filantropide kaynak sağlıyorsunuz işte bu net. Filantropistin kaynak sağlamanın ötesine geçip sosyal fayda üreten birisi haline gelmesi yani bütüncül bir sosyal fayda aktörü haline gelmesi onun tercihi. Ama filantropi tanımı gereği böyle bir şey değil. Filantropinin tanımı dar. Aynı zamanda sosyal sorumluluk tanımı gereği dar. O yüzden o darlıkları aşabilmek için sosyal fayda gibi daha bütünsel bir kavrama ihtiyaç duyuyoruz.
0: Tabii bu kavramlar aynı zamanda bu kavramların iletişimini nasıl kurduğumuza da bakıyor. Özellikle filantrofinin iletişimi son derece özel dengelerle yapılması gereken bir hale geliyor. Çok uzun yıllardır konuştuğumuz bu alan el, veren el meselesinin bazen dile de çok yansıdığını görüyoruz. Biz seninle daha önce yaptığımız programlarda da söylemiştik. Bir müstemleke mahallesi halinde işte buraya temizlik götürdük, buraya eğitim götürdük gibi üstencil yaklaşımlar haline geldiği zaman aslında iyi bir adım atmaya çalışırken zehirleyici bir adımda atılmış olabiliyor.
1: Şimdi bu moral olarak yani etik olarak böyle söylediğin gibi zehirleyici etik olarak. Ama bir taraftan da toplumsal fayda açısından neden kötü olsun ki oraya bir şey götürülüyor gerçekten. Orada bir avantaj sağlanıyor, bir dönüşüm sağlanıyor. Öyle de düşünülebilir. Ama tam da öyle değil. Yani oraya bir şey götürürken aslında belki de gerçekten götürülmesi gereken şeyi götürmüyoruz. Çünkü bu yararlanıcı kaynağa ihtiyaç duyan kesimlerle diyalog içinde değiliz. Dolayısıyla doğru aracı harekete geçirmiyor olma olasılığımız oldukça yüksek. İkincisi belki yanlış yere götürüyoruz. Belki de öncelikler orada olmayacak. Belki bizim istediğimiz, bize güzel gelen, bizim kulağımıza hoş görünen, bizim PR tahtamızda, halkla ilişkiler tahtamızda bizi daha iyi gösterecek olan şey asıl ihtiyaç değil. Ya da belki daha palyatif. Hani bir ihtiyaçtır ama belki 8. sıradaki bir ihtiyaç. Buradaki problem moral bir problem olmanın, etik bir problem olmanın çok ötesinde. Kaynakların doğru kullanılması, toplumsal değerin üretildiği yere nereye, hangi toplumsal değerin üretildiği yere gözlerimizin döneceği, toplumun dikkatinin hangi alanlarda oluşacağı meselesi çok daha büyük bir resmi bize gösteriyor. Bu çözülecek toplumsal veya çevresel sorunun yani etkinin yaratılacağı, dönüşümün yaratacağı şeyin ne olduğu başka türlü bir mekanizmayla belirlenmeli. Sosyal fayda bize bunu vaaz ediyor bir yandan da. Yani ne konuda sorumluluk almak istersinden çok sorumluluk alınacak neler var sorusunu sorma şansı veriyor bize sosyal fayda. Tabii o nelerin içinden seçmek de gene bir seçimdir, bir iradedir. Ama size çok bilinen şeyle söyleyeyim. Büyük resmi gösterir. Büyük resimden sonra seçersiniz. Kendi dar bakışınızdan, kendi ufkunuzdan, kendi birikiminizden öte bir yerle bakmaya başlarsınız. Daha da önemlisi şunu sağlar. Yararlanıcıların katılımını sağlar. Yani yararlanıcıların sadece alan değil, alıp dönüştüren, alırken dönüşen, dönüşürken vereni de dönüştüren bir rol içine sığmasını sağlar.
0: Bu konuda çok enteresan bir örnek var mesela. Şimdi sen konuşurken aklıma geldi. Endonezya'da bir örnek bu. Radikal dinleme tekniği üzerine konuşuyorlar. Endonezya'da yağmur ormanlarında yapılan projelerden bir kısmı bölgedeki yerel halkı toplayarak radikal dinleme dedikleri bir dinleme ve ihtiyaçları anlama çerçevesiyle projeleri geliştiriyor. Böylelikle hem yerel koşullar çok daha doğru aktarılıyor kaynağı oluşturan ekiplere diyeyim, hem de müdahale alanları daha iyi belirleniyor ve bu yöntemle çok daha iyi sonuçlar aldıklarına dair epey raporlar var.
1: Aslında bu klasik şey yöntem yani hani dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Sorunu en iyi onun içinde yaşayan insanlar bilir. Ve konuşmaya başladığınızda, anlamaya başladığınızda da o soruna dair farklı detaylar duymaya başlarsınız. Sorunun sizin umduğunuz, sizin gördüğünüz şeyin ötesinde olduğunu fark edersiniz. Daha sonra başka bir zeminde tekrar tartışırız ama iyi bir örnek var. Kız çocuklarının erken evlenmesi ya da çocukların erken evliliği ile ilgili mesele de işte Türkiye'de bir erken evlilik durumu var. Bununla ilgili çalışılıyor. Aynı dönemde biz fark ettik ki Danimarka'da da benzer bir durum var. Şimdi Danimarka'daki erken evlilik meselesini anlayamadık. Yani aa bak Batı'da da böyle oluyor falan diye bir şeyle karşılaşıyoruz buralarda. Bir bakışla karşılaşıyoruz ama öyle değilmiş mesela. Danimarka'dakine baktığında şunu anladık. Bir ergen aşkı var. Ve bir özgürlük var. Ergen özgürlüğü var. Bu ergen aşkı çocuklarda bir romantizme dönüşüyor ve evlilik isteğine dönüşüyor. Şimdi bunu anlayabilmek için bu meseleyi bu çocuklarla konuşmuş olmak gerekiyor. Yani bunu bir üstten bir şey ile değil, bir yaklaşımla değil ama onların da bu işin içinde nasıl olduğunu anlayarak yapmak gerekiyor. Şimdi bundan sonrası uzmanların konusudur. Bundan sonrası bu olaya ilişkin ne yapacağınıza dair sosyal politikalardır vesairedir. Ama sonuçta anlamanız gereken şeyi böyle anlayabilirsiniz. Onlara sorarak, onlarla konuşarak, onlarla bir arada durarak anlayabilirsiniz. Benzer çok örnek verilebilir. Özellikle yerel toplulukların desteklenmesinde buna benzer çok örnekle karşılaşırsınız. Çünkü sizin ahlaki durumunuz, moral durumunuz, bugüne kadar getirdiğiniz kültürel zemin size başka bir şey söylüyor olabilir ama yerel toplulukların görgüsü, kültürü ve moral zemini başka bir şeyin öncelikli olması gerektiğini size fark ettirebilir. Bu zenginlikten faydalanmak lazım. Bu şeylerin nedir onun adı? Kaynakların verimli kullanılması için de gerekli bir şey aslında.
0: Peki programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 2 dakikamız ama biraz sosyal girişimlere değinelim ve ikinci programda daha çok sosyal etki, ölçümleme, kavramların geçişkenliği gibi derinlemesine bakacağımız kavramlara ve tabii ki programımıza da ismini veren Diğerkamlığa geçelim derim. Ne dersin?
1: Sosyal girişim son dönemde çok fazla konuşulan bir konu. Çok da itibarı yükseldi yani hızlı bir şekilde. Çünkü girişimciliğin itibarı yükseldi. Yani bir kurtuluş modeli olarak insanların girişimci olması gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Genel geçer bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bu çok su kaldırır. Hani ILO 192'yi konuştuğumuzda da herkesi girişimci gibi göstermeye çalışan bir emek pazarına dönüştüğü üzerine de konuşmuştuk daha önce. Bu sosyal girişimcilik şöyle bir şey. Bir ticari girişim yapıyorsunuz ama bunu bir şirket olarak yapıyorsunuz. Yani herhangi bir şeyin ne denir ihtiyacın ticari bir sistemle çözülmesi. Yani sosyal dönüşümü odağa koyuyorsun. Ama ticari faaliyetlerini bu odak üzerinden yapıyorsun. Toplumsal sorunların, çevresel sorunların çözümü olabilir bunlar. Ama bunları çözerken aynı zamanda gelir de elde ediyorsun. Gelir elde ediliyor deyince, aa bak işte sosyal faydadan kar elde ediyorlar falan denilebilir. Tam öyle değil. Elde ettiği karı da yine o sorunun çözümünü desteklemek için kullanıyor. Yani sonuçta burada kar payı dağıtmıyor sosyal girişimci. Kendisi de kendi yaşamsal ihtiyaçları dışında büyük paralar kazanıyor gibi bir amacı yok. Ama bir sosyal mesele ya da çevresel meselenin çözümü için bir ticari yol buluyor. Bu ticari yol illa sokaktaki insana yani ortalama tüketiciye mal satmak, tüketici pazarına girmek anlamına gelmiyor. Bunu şirketler arası ticaretle de yapabilir. Kamuya da bir mal satabilir. Yani bir sosyal sorunun çözümü için devlete bir yazılım satabilir örneğin. O yazılımın gelirlerini de yeniden bu sorunun çözümü için harcamaya devam edebilir. Bir ekonomik girdi alıyor ama o ekonomik girdiği bir sosyal değere çeviriyor. Bu arada da kendi ekonomik varlığını da sürdürebiliyor. Sosyal girişim doğası gereği dar bir çerçeve sunuyor bize. İşin içine bir ekonomi döngüsü koyuyor. O ekonomi döngüsü dışında da var olamıyor. Sosyal fayda evreni içinde varlığı çok kıymetli. Ama bu her şeyin üzerini kaplayacak, her şeyi onunla çözecek bir mekanizma da önermiyor bize. Bu çok geçişken kavramlar üzerinde konuştuğumuz için bu işin başına sosyal gelen her şeyi kendi başına önemli ve bütün problemleri çözen bir şey olarak göremeyiz. Hepsinin yeri ayrı diyeyim. Sosyal girişimin de yeri ayrı. Kendilerini seviyoruz.
0: Evet, bunu bugünlük burada noktalayalım. Haftaya devam edeceğiz bu kavramlara ve neye işaret ettiklerine. Ama zamanımız bu kadardı. Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Diğer kamda, diğer kamlığa giden yoldaki kavramları konuştuk diye özetleyeyim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Diğer kam.
2: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
0: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Şekercioğlu'na teşekkür ederiz.
1: O düşüncelerin bazen sanat geliyor, bazen işte böyle bilimsel felsefi düşünceler geliyor ve insan hani şaşırtıyor beni de bunların hangisinin öne çıkacağı. Ben de artık bu çelişkiyi çelişki olarak düşünmemeye karar verdim. Çünkü baktım ki hepiniz öylesiniz. Dolayısıyla hep birlikte deliyiz yani. Ve bunun tadını çıkartmak lazım. Ve bu farklı kaynaklardan insanın beslenmesini ve bunların farklı farklı açığa çıkmasını da hoş görmek lazım diye düşünüyorum.
2: Apaçık Radyo.
3: Funkmatik.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Artık Eylül'ün soğuk günlerine geldik böyle. Yağmurun çok da vahşi takılmadığı ama böyle tatlı tatlı serptiği serin, hatta artık soğuğun eşiğinde serin bir Eylül akşamından sizlere merhaba diyorum. Üzerimde ince böyle ama Yeast'ten yünlü bir böyle şal. Bardağımda annemin yaptığı domates çorbası, güzel sıcacık bir programa size götürmek istiyorum bu akşam. Böyle havaya da yakışacak bir ülkeye gideceğiz. Avusturya'ya gideceğiz efendim. Oradan iki sanatçı tanıyacağız. Onların bir albümünü dinleyeceğiz. Bir piyanist ve hem kontrbast hem cellist hanımefendi var yanında. Onların biyografilerine bakacağız. Beyefendinin biyografisinde, piyanistimizin biyografisinde de enteresan bir sürpriz var hatta. Öncelikle ben size isimleri söylemek istiyorum bu sanatçıların. Piyanistin adı David Helbop, hanımefendinin adı ise Julia Hofer. Onların Faces of Night adlı albümünü dinleyeceğiz. Act Müzik'ten geçen sene yine Eylül ayında çıkmış bir albüm. Tam bir senesini doldurmuş. Bir parçayla giriş yapalım. Ondan sonra ben size bu sanatçıları tanıtmaya başlayayım. İlk parçamızın adı Woman's Dance Version 1.

Evet, programımıza devam ediyoruz. Teknik Masada da Dila Yılmaz bizlerle birlikte ve ben şimdi öncelikle piyanist David'i size tanıtmaya başlayayım. Kendisi 1984 yılında Avusturya'nın Vorarlberg bölgesinde doğuyor. 6 yaşında piyano çalmaya başlıyor. Feldkirch Müzik Okulu'nda ve Jazz Seminar Doryburn'de birkaç yıl piyano eğitimi aldıktan sonra 1998'de Feldkirch Konservatuvarı'na geçerek Profesör Ferenc Bonyar'ın rehberliğinde klasik piyano öğrenimi görüyor. 2005 yılında da konser piyanistliği bölümünden onur derecesiyle mezun oluyor. Bunun yanı sıra David 2000-2008 yılları arasında Stan Getz, Joe Loano, Fred Wesley ve daha birçok isimle yaptığı çalışmalarla tanınan birisinden caz piyanistinden yani bir caz piyanistinden ders alıyor. Bu kişi de Peter Madsen. Madsen zamanla David'in öğretmeni olmanın yanı sıra mentörü ve dostu da oluyor. İkili halen Madsen'ın Collective of Improvising Artists yani CIA adlı topluluğunda birlikte çalıyorlar ve 2023 yılında ortak projeleri Austrian Syndicate'i kurdular. O da devam ediyor. Şimdi bu dönemde David ünlü çağdaş besteci George Crumb'ın öğrencilerinden birinden ders alıyor. Şimdi biyografinin sürpriz kısmı burası. Bu hoca sayesinde kendine özgü inside piyano çalım tekniğini geliştiriyor. Peki ders aldığı hoca kim? Ders aldığı hoca Fuat Kent. Evet. Fuat Kent kim? Onu bir tanıyalım. Kendisi meşhur bu harika çocuk yasası vardır. Hani İdilbret ve Sunakan yasası. O yasayla Avusturya'ya öğrenim görmeye gönderilmiş bir yetenek. 1958 yılında gönderiliyor. 13 yaşındayken Paris Konservatuar, pardon, şimdi Avusturya'da ama yani o zaman karıştırdım lafları. Yani ilk gittiği yer Avusturya değil. Öncelikle Paris Konservatuarı piyano bölümüne başlıyor. Eğitimini tamamladıktan sonra Avusturya'da yaşamaya devam ediyor. 1980'lerde çağdaş müzikte özellikle de piyanoda yeni ses üretme tekniklerinde tanınmış bir uzman olarak akademik görevlerine devam ediyor. Fuat Kent ben tanımıyordum. Bu biyografi sayesinde Fuat Kent'le tanışmış oldum. Yani önce Paris, ondan sonra Avusturya'ya doğru yolu giden bir sanatçımız ve şu anda dinlemekte olduğumuz piyanistin kendi çalım tekniğini de geliştirmesinde ona destek olmuş, ona el vermiş bir üstad. Bu İnönü Vakfı'nın sitesinden de biraz okudum. Bu yasanın nasıl çıktığını, tabii ben hani İdilbiret ilham veriyor İsmet İnönü'ye, fakat yasa da öyle kolay çıkmamış. Kanun Milliyetim ve Bütçe Komisyonlarından geçtikten sonra 7 Temmuz 1948'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmiş. Uzun tartışmalardan sonra salonda bulunan 245 üyeden 239'u, ah ne güzel oranlar, kabul oyu vermiş ve yasa teklif edilmesinden 2,5 sene sonra uygulanabilir hale gelmiş. Burada bir sürü isimler var. İşte mesela Sunakan tabii ikinci isim. Sonra Verda Erman var. Ateş Pars var. Hasan Kaptan var. Ondan sonra 58'de Fuat Kent var. Nevbahar Aksoy var. Neveser Aksoy var. İsmail Aşan, Tunç Ünver, Selman Ada. Tabii Gülsin Onay, Hüseyin Sermet diye gidiyor efendim isimler. Şimdi biz tabii David'e geri dönelim. Albümümüze de çok büyük bir ara vermeyelim istiyorum. Bir parça daha dinleyip David'in biyografisine devam edeceğiz. Dancing to Another Space buyursunlar.

Evet, bu kaydın da aslında şöyle bir enteresanlığı var. Burada gitar duydunuz. Mahan Mirarap çaldı. Kendisi İranlı bir sanatçı. Çok tesadüfen yine geçenlerde Viyana'daki Porgy and Bess kulüpten sevgili dostum ve Apaçık Radyo'nun da çok sıkı takipçisi sevgili Ali Ümraniyet fotoğraflar yolladı bana. Dedi ki Mahan burada çalıyor ve elinde bir çift saplı gitar var. O kitabı da o gitarı da Ekrem Özkarpat yapmış. Onu anlatmış sahneden. Yani bir de hani piyanistin eline bir Türk piyanistin eli değdi demiştik ya. Mahan'ın da gitarına bir Türk lütiyenin eli değmiş. Aslında biz Türkler tabii Viyana'yı çoktan ele geçirmişiz de değil mi? Böyle güzel tesadüfler hem kültürlerin hem böyle müzik insanlarının bir araya geldi. Hoş bir albüm olmuş. David'i tanımaya şimdi biz devam edelim. En son ne demiştim diye şöyle bir bakıyorum. Evet, Fuat Kent'e uzun bir parantez, büyük bir parantez açmıştık. David Helbog 2007-2010 yıllarında İsviçre'deki Montreux Jazz Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük solo jazz piyano yarışmasının ödül sahiplerinden de biri olmuş. 2010 yılında ayrıca seyirci ödülünü kazanmış burada. 2011'de de Avusturya'nın sanat alanındaki prestijli desteklerinden biri olan Outstanding Artist Award'a layık görülmüş. Müzisyenlik kariyeri boyunca besteciliğini de aktif biçimde devam ettirmekte. Yaylı çalgılar orkestrası, oda müziği toplulukları, korolar ve big bandler için verdiği sipariş bestelerin yanı sıra daha su aldı. Bir yıl boyunca her gün yeni bir eser bestelediği kapsamlı bir yıllık beste projesi gerçekleştiriyormuş. 2010'un başlarında 600'den fazla sayfadan oluşan böyle bestelerinin yer aldığı Personal Real Book diye bir kitap yayınlamış. 2018'de Avusturya Federal Hükümeti tarafından kompozisyon devlet bursuna layık görülmüş. Kendi adıyla lider olarak 25'ten fazla albüm yayınlamış. Bunların 5'i 2010-2015 yılları arasında Berlin merkezli Trampton etiketiyle yayınlanmış. 2016'dan bu yana da Almanya'nın önde gelen plak şirketlerinden hepimizin bildiği Act Music'in özel sanatçılarından biri ve bugüne kadar bu etiketle 7 albüm yayınlamış. Act Music'le yayınladığı, yaptığı ilk albüm 2016 tarihli Into the Mystic, Almanya'nın Eko Jazz ödülüne aday gösterilmiş. 2018'de Random Control üçlüsüyle ikinci albümü Tour d'Horizon 2019'da ise Playing John Williams adlı solo piyano albümlerini yayınlamış. Kendisi uluslararası alanda tanınan caz müzisyenleri de çeşitli işbirlikleri gerçekleştirmiş. Bunların arasında 2021'de Alman caz müzisyenleri işte Sebastian Stutnitzky ve Arne Jensen ile yaptığı trio albümü var ve 2022'de Fransız vokalist Camille Berthold ile kaydettiği Downbeat dergisinde de 5 yıldız toplayan bir duo albümü bulunmakta. 2023 tarihli Austrian Syndicate albümünde eski öğretmeni ve mentoru Peter Madsen'ın da piyanoda yer aldı. Beşli toplulukta David yalnızca klavye ve synthesizer çalmış. Albümde ayrıca Dafer Yusuf, Fred Wesley, Lakesia Benjamin, Maria Jao ve Alex Acuna konuk müzisyen olarak yer almışlar. Ve Fola Dada'nın vokal olduğu Alman caz ödülünü kazanan bir 2022 albümü var. Yani
Aslında albümleri çok tatlı, güzel. Hepsini tek tek keşfedebilirsiniz. Ben bu akşam tek albüme odaklanayım dedim. Çünkü Julia'yı da tanıyalım istiyorum. CV'si hayli kabarık, say say bitmez. Ben burada David'in biyografisine bir tatlı altın makas vuruyorum ve albüme geri dönüyorum. Şimdi Dark Soul'u dinleyelim. Ardından da Julia'yı tanımaya başlayalım. Buyursunlar.

Evet, şimdi Julia'yı tanımaya başlayacağız. Bu arada ben size bir haber de vereyim. Çok zamandır Kadıköy merkezde takılıyorum böyle. Orada hatta takıldığım bazı kafeler var. Bir tanesi de Buka Spaces. Buka Spaces çok tatlı bir kültür sanat kafesi. Pek çok sanatsal aktivite gerçekleşiyor. Konserler, söyleşiler ve nasıl diyeyim size, farklı konsept atölye çalışmaları. Çoğu da ücretsiz bunların hatta. Ve geçtiğimiz pazar günü bir enstrümantal caz konserimiz de oldu sevgili eski dostum Enver Muhammed'i, Ekin Cengizkan ve arkadaşlarıyla. Çok da güzel bir sound vardı ve konuştuk. İnşallah bundan sonra Kadıköy merkezde Yeldeğirmeni'nde her ayın değişiklik olmazsa tabii 3. pazar günü bir caz konseri olacak. Kadıköy tarafında oturanlara da buradan bir ön haber çıtlatması yapmış olayım. Şimdi Julia'ya geçelim. Julia Hofer 1994 doğumlu, David'den 10 yaş küçük. Nerede doğmuş? Klagenfurt'ta. Elektro bas, perdesiz bas ve cello çalıyor. 2025 Avusturya Caz Ödülü'nde yeni yetenek, newcomer kategorisinde aday gösterilmiş. Müzik öğrenimine Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde başlamış. Burada Willy Langer ve Gina Schwartz, pardon, Schwartz, evet herhalde böyle okuyorum, ile popüler müzik de baskı üzerine yapmış. Ondan sonra pedagoji eğitimi almış. Aynı dönemde klasik violonsel üzerine Profesör Gottfried Kitzmüller ile çalışmış. 2017'de bu eğitimini tamamlamış. Daha sonra Mannheim'a geçmiş. Orada Pop Akademi'de eğitim almaya devam etmiş. 2022 yılında Profesör Frank Itt'nin öğrencisi olmuş. Popüler müzik performansı alanında yüksek lisansını tamamlamış. Halen Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde Willy Langer'in danışmanlığında popüler müzik bas alanında enstrüman artı vokal pedagojisi üzerine yüksek lisansına devam etmekte. 2021'den bu yana Klagenfurt'taki Gustav Mahler Özel Üniversitesi'nde elektro bas ve müzik işletmeciliği, music business dersleri veriyor. 2023'ten beri de Cem Music Lab Özel Üniversitesi ve Friedrich Gulda Müzik Okulu'nda da öğretmenlik yapmakta. Hofer, Julia Hofer, Vereinigte Büchnen Viyana Orkestrası'nın üyesi. Ayrıca çok meşhur, şimdi marka adı vermeyeyim ama Avrupa'dan bir enstrüman ya da aksesuar almak istediğimizde hemen başvurduğumuz bir marka vardır işte. Onun elektro bas üzerine eğitim videoları hazırlayan sanatçısı olmuş. Ve tabii ki 2025'te de geçen sene piyanist David Helbock'la birlikte Duo projesini başlatmış ve şu anda duydunuz ve artık benim çok az konuşup size müziklerini full dinleteceğim albümü kaydetmişler. Durumlar böyle bu arkadaşımızda da. Şimdi biz albüme devam edelim. Albümün adını tekrar edeyim. Faces of Night. Act Music etiketiyle çıkmış. Şey yapalım. Biz Purple Rain dinleyelim bir tane. Buyursunlar.

Evet, bir sonraki kayıtta Viyana Üniversitesi'nden yine Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nden aynı zamanda Bremen'de okumuş bir sanatçı dahil olacak trompetçi. Lawrence Rubb'ı da duyacağız. Lawrence'ı da duyacağımız kaydın adı Song of a Dream. Buyursunlar.

Evet, şimdi danslardan devam edeceğiz. Bu sefer bir caz şarkıcısı devreye girecek. Veronica Harksa diye okunuyor sanırım. Freedom Jazz Dance buyursunlar.

Evet, gayet rafine ama aynı zamanda da çok dinamik bir albüm dinliyoruz, farkındasınızdır. Mahan'ı tekrar alıyoruz yanımıza gitarıyla. Galata, İstanbul Galata yapımı gitarıyla. Bu sefer Clara's Romance gelecek, buyursunlar.

Ve caz tarihinden bir klasik Round Midnight'ı yorumlayacaklar. Tekrar mikrofona Budapeşte'de Veronica'yı alıyoruz. Buyursunlar.

Bir keresinde Romanya'dan Viyana'ya trenle gitmiştim ve Macar bir sürü teyzeler oturmuştu aynı kompartımana. Hiçbir şey anlamamıştım. Tek bir kelime bile Macarca'dan. Şimdi yine dinledim Veronica'yı. Acaba Macarca mı değil mi? Rusça mı nedir? Çözemedim vallahi. Ama evet İngilizce olmadı. Orijinal dilinde olmadı. Kesindi. Çok güzel, sağlam bir vokal gerçekten. Onunla da bu vesileyle yani David Helbig ve Julia Hofer vesilesiyle tanışmış olduk. Son kaydı dinleyelim efendim albümden. Neydi albümümüzün adı? Faces of Night ve Avusturya akşamımızı noktalayalım. Son parçanın adı Woman's Dance Version 2. Yine gitarda Mahan bizlerle birlikte olacak. David ve Julia'nın yanında. Ve böylece de akşamımızı kapatıyoruz. Hayata, müzikle, cazla ve tabii ki apaçık radyoyla tutunmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: You know this jazz music is quite the thing now.
1: Apaçık Radyo. Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.

0: ne neden olabilir? Bir de özellikle kutup ayıları. Onların buzluğu eriyebilir. Ve böylece suyun içinde kalıp ölebilirler. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Hoşça kalın.
1: Apaçık Radyo.
0: Ve böylece suyun içinde kalıp ölebilirler. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Hoşça kalın.
1: Apaçık Radyo.

Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri paylaşıyoruz. Konya'daki anıt ağacı zarar verenler cezalandırılsın başlığıyla change.org/anıtağacı adresinde Cemre Eren tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Konya'nın Taşkent ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2000 yıldır ayakta olduğu belirtilen anıt ardıç ağacına zarar veren kişilerin tespit edilerek cezalandırılması talep ediliyor. Kampanya metninde koruma altında bulunan ağacın gövdesine isimler kazındığı ve sprey boyayla yazılar yazıldığı aktarılıyor. Söz konusu kokulu ardıcın daha önce bakanlık tarafından hem tabiat anıtı hem de anıt ağaç ilan edildiğine dikkat çekiliyor. Kampanyacı ağacın Türkiye'nin en yaşlı ardıç ağacı olduğunu ve dünyadaki ardıçlar arasında da ikinci sırada yer aldığını belirterek yaklaşık 2000 yıldır doğal koşullara direnen, varlığını sürdüren böyle bir ağaca insan eliyle zarar verilmesine tepki gösteriyor. Kampanyacı lütfen bulun ve cezalandırın ifadeleriyle ağaca zarar veren kişilerin tespit edilmesi, gerekli yaptırımların uygulanması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Kampanya change.org/anıtağaç adresinde. Korunması gereken Ataköy Çarşı revaklarını yıkmayın başlığıyla change.org/revaklara dokunma adresinde Deniz Şevki Kayabay tarafından bir kampanya var. Kampanyada Bakırköy Belediyesi tarafından yıkılacağı duyurulan Ataköy 2. kısım ve 3-4. kısımdaki betonerme revakların korunması ve bakımların yapılması talep ediliyor. Sürece dair bilgi veren kampanyacı, bu revaklar 1960'ların mimarisinin nadir örneklerinden olup bölge halkı için sadece estetik bir değer taşımakla kalmaz, aynı zamanda insanları kar, yağmur ve güneş gibi hava şartlarından da korur ifadelerini kullanıyor. Kampanya metninde yapıların teknik bir sorun teşkil etmediği, yıkım yerine bakım ve onarım yapılmasının yeterli olacağı vurgulanıyor. Kampanyacı, tarihi ve kültürel dokunun zarar görmemesi için Bakırköy Belediyesi yetkililerinin kararlarını gözden geçirmeye çağırıyor. Kampanya change.org/revaklara dokunma adresinde. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kuş dikenleri kaldırılsın başlığıyla change.org/bilgikuşdikenleri adresinde de Bilgi Öğrenci Dayanışması tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Santral İstanbul kampüsündeki binalara ve saksılara yerleştirilen dikenlerin kaldırılması ve tüm canlılar için güvenli bir yaşam alanı oluşturulması talep ediliyor. Sürece dair açıklamada bulunan kampanya ekibi, biz üniversitenin öğrencileri, çalışanları ve diğer bileşenleri olarak bu uygulamayı kabul etmiyoruz ve değişim talep ediyoruz. Bu dikenler kuşlar ve kediler gibi hassas canlıların özgürce hareket etmesini engellemekte. Hem fiziki hem de psikolojik olarak zarar vermekte. Üstelik hayvan hakları açısından olduğu kadar estetik ve etik açıdan da kampüsün bütünselliğine zarar vermektedir ifadeleriyle tepkilerini dile getirmişler. Kampanya ekibi üniversite yönetimine canlıların yaşam hakkını gözetmeye ve sorumlu bir yönetim anlayışı sergilemeye çağırıyor kampanya change.org/bilgikuşdikenleri adresinde. Balta Limanı nefes alsın, İSKİ atık su tesisi yerleşim alanı dışına taşınsın başlığıyla change.org/Balta Limanı nefes alsın adresinde Hande Hacer Karadeniz tarafından başlatılmış kampanya. İstanbul'un en kıymetli sahil şeritlerinden biri olan Balta Limanı'nın onlarca yıldır İSKİ atık su ön arıtma tesisinin çevresel yükünü taşıdığı belirtiliyor. Mahalle sakinlerinin evlerine kadar ulaşan ağır koku, tesisin yarattığı gürültü kirliliği ve bölgedeki yaşam kalitesini olumsuz etkileyen koşulların artık sona ermesi gerektiği vurgulanmış, modern şehircilik anlayışında büyük ölçekli ve açık sistemli tesislerin yoğun yerleşim alanlarının merkezinde bulunmasının kabul edilemez olduğu ifade edilmiş. Kampanyada Balta Limanı'nda İSKİ tesisinin yerleşim alanından uzak, modern ve kapalı bir bölgeye taşınması, Boğaz hattındaki bu değerli alanın halkın kullanımına açık yeşil alan ve sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesi, modern arıtma teknolojilerinin ise bölge halkının sağlığını ve yaşamını, huzurunu tehdit etmeyecek şekilde yeniden planlanması talep ediliyor kampanya change.org/Balta Limanı nefes alsın adresinde. Kaz Dağları'nda yılkı atları için tehlike çanları başlığıyla change.org/Kaz Dağları yılkı atları adresinde ise Ayşe Feryal Baran tarafından başlatılan kampanyada şu anda 7000'den fazla imza var. Kampanya Çanakkale Ayvacık'ta yaşayan yılkı atlarının korunması ve hayvanlar için etik çözüm

üretilmesini talep ediyor. Kampanyacı son günlerde Çanakkale Ayvacık'ta yaşayan yılkı atları hakkında yerel basında yer alan haberler endişeyle takip ediliyor. Haberlerde bu hayvanlar başıboş olarak tanımlanıp tarım arazilerine zarar veren, su kaynaklarını tüketen ve kontrol altına alınması gereken bir sorun olarak sunulmakta. Oysa bugün hedef gösterilen bu atlar insanların kullanıldıktan sonra terk ettiği hayvanlar ifadeleriyle yaşanan sürece tepki gösteriyor. Kampanya metninde yılkı atlarının toplanması, et ve ilaç sektörüne satılması ve yaşamlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanmış. Kampanyacı cezalandırıcı yöntemler yerine bağımsız bilimsel araştırma yürütülmesini ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla şeffaf bir süreç oluşturulmasını talep etmiş. Kampanya change.org/taksim Kaz Dağları Yılkı Atları adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Berra Eski ile birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Number 9. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nuh Teke'ye teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladım. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. The Wise Ones açılışımızı yaptım. Dün akşam dinlemeye başladığımız Gretchen Parlatonlu plan bu hafta boyunca parça parça kulaklarımızda olmayı sürdürecek. Los Angeles'lı şarkıcı ve besteci Gretchen Parlato son yıllardan artık ismini iyice kalıcılaştırmış vaziyette caz dünyasında. Onu pek çok müzisyenle işbirliği yaptığı bu albümüyle işitmeye devam ediyoruz. Andrew Navro'nun kendisine eşlik ettiği ve albüm ismini veren The Wise Ones isimli besteyi dinlettik sizlere. Robert Glasper, Michelin di Guacello, Alan Hampton, Robert Glasper ve vesaire gibi pek çok müzisyenle yan yana geliyor Gretchen Parlato bu kayıtta. İlerleyen dakikalarda herhalde bir kere daha geri döneriz diye düşünüyorum. The Wise Ones isimli bu oldukça yaratıcı ve türler üstü caz vokal albümüne. Haftanın ikinci yayını şimdi kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek. Açık Dergi'de sizlere kent takvimini aktaracağım. Saat 7'ye kadar geçecek sürede Gretchen Parlato'dan başka müzikler olacak. Fırsatımız olursa, zamanımız kalırsa Bonobo'nun son yayınladığı Plana'dan kulak vereceğiz. İkinci saatimizde ise köşelerimizin yayını başlayacak. Kısaca onlara göz atıp hemen notlarımı aktarmak istiyorum sizlere. Saat 19.00'da Antroposen Sohbetler yer alıyor yayında. Utku Perktaş, Geçinmenin Tarihi başlıklı bir söyleşi kaydetmiş Profesör Tayfun Atay'la birlikte. Şempanzelerden Peygamberlere kitabından hareketle Tayfun Bey'in insanın geçinme biçimlerinin tarihine baktığı bir söyleşi kaydetmişler. Saat 7'de 7.30 arası Apaçık Radyo'da, Açık Dergi'de dinleyebilirsiniz. Felsefe Açıklarından Kuşağında ise bir tekrar yayın sizlerle olacak. Doktor Ozan Altan Altınok'la Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'ün geçen hafta gerçekleştirdikleri yapay zeka sohbetini siz sevgili dinleyicilerimize bir kere daha aktaracağız. Saat 7.30'da 8 arasında. Evet, böyle 22 Eylül tarihli yayınımız kabaca bu şekilde cereyan edecek. Hızlı bir girizgah yapmış olalım ve kentten notlarımıza geçelim. Güncel sanat çevresinden son haberleri sizlere aktaracağım. Ardından hatırlatmalarım olacak. Çok detayına bakamamıştım zaten. Hemen hemen hiçbir haberini dün akşam bütün haftayı kat etmeye çalışırken güncel açılış haberleriyle, gerçekleşecek güncel sanat söyleşileriyle sürdüreceğiz kent takvimini. Onun ardından da tiyatro çevresinde olup bitenlere bakacağız. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 30. kez düzenleyeceği tiyatro festivalinin festival artı etkinlikleri salonu İKSV'de başlamıştı. Buna bakacağız. Fringe Festivali yoğun bir programla devam ediyor. Muammer Ketencioğlu, Lalin Ensemble'la Kadıköy'de bu akşam bir konser veriyor ve İzmir'de kitap fuarı başladı. Evet, Açık Dergi'de kent takvimi zamanı.
1: Açık Dergi.
0: Kent takvimini sahadan haberle açmak istiyorum. Evet, saha Türkiye genelinde görsel sanatlar alanında çalışan bağımsız sanat inisiyatiflerinin program, sergi ve yayın projelerini desteklemek amacıyla kurduğu Saha Sürdürülebilirlik Fonu'nun 2027 çağrısına çıktı. Bunu bir seslendirmek, duyurmak isterim sizlere. Evet, önceki yıllarda fona başvurmuş olanlar da, destek almış inisiyatiflere de bu çağrının açık olduğunu en başta belirttiğim, Türkiye içinde güncel görsel sanatlar alanında kar amacı gütmeyen, ticari faaliyet göstermeyen, bağımsız ve kolektif bir yapıysanız, sergilerinizi veya ilgili programlarınızı yürüttüğünüz bir mekana ya da sürekli bir çevrim içi mecraya sahipseniz ya da güncel görsel sanatlar alanında 2026 yılı boyunca düzenli olarak halka açık ve ücretsiz etkinlik, sergi veya programlar sunduysanız sahanın sürdürülebilirlik fonuna başvurabiliyorsunuz. 10-12 bağımsız sanat inisiyatifinin birbirleriyle bağlantı geliştirmesine de katkıda bulunmayı amaçlayacak bir tür ağ geliştirme projesi bu. Sahanın Sürdürülebilirlik Fonu'nun 2027 ayağı 18 Ekim 2026 tarihine kadar başvuruların açık olduğunu belirtelim. Kasım ayı sonunda da zaten seçilen projeler, inisiyatifler ilan edilecek. Evet, tamam. Yepyeni yeni bir çağrı çıktı. Saha ekibi sürdürülebilirlik fonu için 2027 için ilgililere Açık Dergi'de bunu duyurmuş bir olayım en başta. Yeni haberdar olduğumuz sergiler var. Buradan hemen oraya geçelim. İstanbul 74 Arnavutköy'deki mekanında İskoç çağdaş sanatçı Robert Montgomery'nin James Baldwin's Balcony in Istanbul and Other Works başlıklı kişisel sergisi de yarından itibaren ev sahipliği yapıyor. Montgomery'nin Poets in the Cities serisinden 3 tabloyu Arnavutköy'de yarından itibaren görmek mümkün. James Baldwin ve Edip Cansever'in yanı sıra farklı şair ve yazarlara odaklanan bir seri bu. Birleşik Krallık dışında ilk kez İstanbul'da sergileniyor. Işık işleri de var. Sanatçının dil, hafıza ve kent üzerine çalışmalarını İstanbul'un edebi belleğiyle buluşturduğu James Baldwin's Balcony in Istanbul and Other Works sergisinde İstanbul 74'ün Arnavutköy'deki mekanında açılış 23 Eylül olarak duyurulmuş. Eskişehir'den bir haberimiz var. Yarından itibaren Ergin Soyal sergisi görülebilir burada. Az evvel andığımız Sağ Sürdürülebilirlik Fonu katkısıyla gerçekleşmiş bir 2026 prodüksiyonu bu. Geçtiğimiz günlerde açılışını duyurmuştuk. Pazartesi salı günleri kapalı oluyor. Erdem alanındaki fırın sergilemeleri ücretsiz de olsa çarşambayı beklemek gerekiyor. O yüzden bir gün önceden bizleri Eskişehir'den dinleyenlere bunun bir hatırlatmasını yapmak istedim. Sergiyi de bir kere daha almak istedim. Ergin Soyal'ın İkinci el bir bumerang fırlatıldıktan sonra eski sahibine mi geri döner başlığını taşıyan solo sergisiydi bu. Evet, gündelik ve oyun temelli jestlerin bumerangın geri dönüş potansiyeli etrafında dolaşım, tekrar ve karşılaşma süreçleriyle yeniden şekillendiği bir güncel sanat sergisi olarak tariflenmekte. Soyal'ın solosu çarşambadan itibaren, yarından itibaren haftanın sonuna kadar öğlen 12'de 6.30 saatleri arasında gezilebiliyor. Geçen haftadan bir haberdi bu. Ama çarşambaya yaklaşmışken dediğim gibi bir kere daha duyurularda yer aldım. Şimdi bu akşamın sergi açılış haberini hatırlatalım sizlere. Dün kısaca geçmiştik. Dilan Judy Saruhan Bir İhtimal Gökyüzü başlıklı sergisini Depo İstanbul'da bu akşam saat 6.30'da izleyici karşısına çıkarıyor. Sanatçı cezaevine girmeden önce ürettiği işlerini sergiliyor. İnsanın mekanla ilişkisini kontrol, güç, güvenlik, denetim ve gözetim üzerinden ele alırken 7 yıllık cezaevi sürecinde ürettiği işleri de bunların yanına koyuyor. Burada da kapatılmanın fiziksel bir durum olmaktan çıktığı, düşüncenin, yaratımın ve tahayyülün sınırlarına zorlayan bir deneyime dönüştüğü bir eşiği izliyoruz. Şöyle denmiş Bir ihtimal Gökyüzü sergisinin konsept metninde: açılmayan kapılar, merdivenler, gökyüzüne açılan boşluklar ya da rüzgarla tutunan kırılgan formlar, gerçekliğin karşısına başka bir dünya koymak yerine tüm bunlar gerçekliğin içinde küçük yarıklar açıyor. Gökyüzü bir manzara olmaktan çıkarak ortak bir ufkun, henüz tamamlanmamış bir dünyanın imgesi, yeniden kurulması gereken bir ihtimal gibi okunuyor. Sanatçının üzerine Min Jibirneke, beni unutma kelimelerinin akışla işlediği mendil, tutsak yüzlerce siyasiyi bize hatırlatıyor. Bir ihtimal gökyüzü henüz var olmayan bir gökyüzünün ihtimalini içinde barındırıyor. Evet, alıntının sonu. Bir ihtimal gökyüzü Dilan Judy Saruhan'ın solo sergisi. Saat 6.30'da bu akşam bir açılış etkinliği var ve önümüzdeki günler boyunca Depo İstanbul'da görülebiliyor. Bu akşam İstanbul Modern'de de bir sanatçı konuşması vardı. Geçen hafta detaylı bir şekilde sizlere duyurmuştuk. Dikey Otoyollar versiyon 02. Evet, Putin'in bir müzenin giriş cephesinde yer alan yapıtının da ismi aynı zamanda İstanbul Modern'in, biliyorsunuz, bahçe adını yıllar boyunca burada sergilenmiş, organize edilmiş sergilerden parçaları taşımaya devam ederken bir yandan yeni eserler de buradaki tırnak içinde birikmeye dahil oluyor, buradaki deneyime dahil oluyor. İşte evet, sanatçı Buşen'in de bariyerlerden anıtsal heykellere dönüştürdüğü hayli ilginç bir işim. Otogüvenlik bariyerlerini tek tek büküp şekillendirdiği yerleştirmesi İstanbul Modern'de belki gözünüze çarpmıştır. İşte bu akşam kent, kamusal alan ve gündelik yaşam ilişkisini ele alan bir sohbete oturuyor bu yerleştirmenin sanatçısı Pucci, İstanbul Modern Artistik Direktörü Çelenk Baffa ile birlikte gerçekleşiyordu bu buluşma. Bu arada ne yazık ki atlamışım, Arter'de de Ali Gazma konuşması var bu akşam ama değmemeyi de gerektirmez herhalde. Saat 7'de gerçekleşecek olsa da kaçıranlar için de şöyle bir ne oluyor ne bitiyor iyi bir özet olabilir diye bülteni önüme almak istiyorum. Takvimini kaçırmış olsak da yapım aşamasında başlıklı grup sergisi kapsamında düzenlenen etkinliklerin bir parçası olarak bu akşam Ali Kazma bir konuşma yapacak. Lens temelli mecralarda üretim yapıyor sanatçı Gazma. Açık Dergi'de kendisini konuk etmiştik İstanbul Modern'deki sergisinden sonra. Evet, şimdi Arter'de gösterilen, yapım aşamasında sergisinde gösterilen Nuh'un Gemisi 2019-2021 başlıklı yapıtı üzerine bir konuşma yapacak. Önce bir tur düzenleniyor. Henüz başlamadı, başlamak üzere. Yakınlarda olanlar sınırlı sayıda katılımcıyla ücretsiz düzenlenen bu etkinliğe Arter'de katılabilirler. Sonrasında da zaten Ali Bey'in konuşması olacak. Arter'in dış cephesinde başlayıp giriş ve -1. katta yer alan galerilerin yanı sıra binanın çeşitli işlevlerdeki kamusal mekanlarına yayılan yapım aşamasında geçmiş sergilerden bugüne çağırıp bünyesine dahil ettiği yapıtları birlikte oluşturdukları mekansal ve ilişkisel bağlamlar içinde yeniden yorumluyordum. Arter'in üretim dağarcığına böylelikle yeni eserlerin de eklenmesi için bağlamlar oluşmaktaydı. Ali Gazma da işte bu prodüksiyona dahil olan sanatçılardan biri olarak şu dakikalarda bir tura başlamak üzere. Turun ardından da atölyeye taşınacak etkinlik ve bir sanatçı konuşması gerçekleşecek. Evet, Arter civarında olanları Açık Dergi'de duyurmuş olalım. Hem de bu grup sergisinde bulunan yapıtlar üzerine tek tek konuşmaya fırsat hiçbir zaman olmuyor. Bu etkinliklerde aslında tekrar buna vesile olduğu için biraz uzun uzadıya da olsa bültenden bir alıntı yapmak istedim. Şimdi bir tiyatro konuşmasına geçmek istiyorum buradan. Evet, önümüzdeki aylarda izleyici karşısına çıkacak 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin Festival Artı başlıklı bir programı var bu sene. Yeni bir program bu. FİBA Salon İKSV'de gerçekleşiyor. Sahne sanatlarının yaratım süreçlerine odanan ustalık sınıfları var. Söyleşiler var. Kitap kulübü oturumları da tasarlanmış vaziyette. Geçen hafta koreograf Fernando Melo'nun etkinliğini sizlere duyurmuştuk. Peşi sıra Fransız tiyatrosunun öncülerinden Caroline Yelenuguyen yaratım süreçlerini paylaşmak üzere Salon İKSV'de yer alacak diye de duyurmuştuk. Fakat işte bu iki etkinliğin arasında bu akşam Yves Tangali'yi hatırlamak etkinliği düzenlenmekte. Biraz ona bakmak istiyorum. Hem de oyunu detaylandırırım. Festival yaklaşırken yavaş yavaş İstanbul Tiyatro Festivali programında kapsamaya ve bir biçimde üzerine konuşmaya çalışacağım. Evet, bugün Esra Dicle moderatörlüğünde Yves Tangali'yi hatırlamak oyununun yaratıcıları Salon İKSV'de buluşuyorlar. Seza Sinanlar Uslu, Zeynep Özden, Elif Sözer ve Tilbe Saran bugün Salon İKSV'de dediğim gibi bulunacaklar. Yves Tangali'yi hatırlamak hayli ilginç bir etkinlik. Bir kitabın ismi aslında Sanatçı Belirsiz Yves Buradaydı isimli oyuna dönüşmüş bir kitap olduğunu söyleyelim. Yves Tangali sanat tarihimizin kadri kıymeti bilinmemiş figürlerinden birisi. 1922'de İstanbul'da doğmuş bir Rum ressam. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Bedir Rahmi Eyüboğlu atölyesinde yetişmiş. Onlar grubunun kurucuları arasında yer almış. İlyada'nın ilk baskılarını resimlemiş ve döneminin sanat hayatında önemli bir yer edinmiş. Ta ki 1964 yılında sürgün edilene kadar İstanbul'dan, zamanla kentin kültürel hafızasından ve sanat tarihinden silinmiş bir figür ne yazık ki Stangali. Evet, işte ama şimdi hikayesi sahneye taşınıyor. Zeynep Özden ve Elif Sözer'in proje tasarımını ve yönetmenliğini üstlendiği, Çiğdem Erdoğan'ın yazdığı, sanatçısı belirsiz Yves Tangali'nin kayıp izlerinin peşine düşen bir yapıtı tiyatro gösterisi olacak. 30. Tiyatro Festivali'nde izleyeceğiz İKSV'nin. Tilbe Saran'ın, Fulya Peker ve Çağdaş Ekin Şişman'ın İvi'nin yaşamının farklı evrelerine, kırılmış benliklerine ve saklı kalan anılarına hayat verdiği bir oyun olacak bu. Bir sanatçı biyografisi anlatmanın ötesine de geçme iddiası var. Sürgünün, kopuşun, kaybolan tabloların, yarım kalmış resimlerin ve isimsiz bırakılmış bir hayatın hafızasında dolaşacağız hep birlikte vaadinde. Kenara not düşelim. İşte bu akşam tüm bunlar hakkında bir konuşma saat 7.30'da başlayacak İKSV salonda. Evet, 17 Kasım'da bir temsili olacak oyunun festival kapsamında. Bu arada bu temsilin ardından da 30. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü'nün de Tilbe Saran'a sahnede takdim edileceğini belirtirim mutlulukla. Evet, Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında Kent Takvimi başladı. İlk yarım saatin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. 8. İstanbul Fringe Festival'dan bahsedelim. Uluslararası Performans Sanatları Festivali 19-26 Eylül tarihlerinde gerçekleşiyor bu sene. Yani geçen hafta sonu bir program izleyici karşısına çıkmıştı. Bu akşam az evvel Ali Kazma etkinliğiyle andığım Arter'de bir gösteri var. Yanı sıra Alan Kadıköy'de de görülebilecek bir özel buluşma. Bu bir prova değil. Kısaca bunların bir detaylarına bakmak istiyorum. Evet, If Not This Then That isimli gösterim Arter'de bu akşam saat 19.00'da başlayacak bir etkinlik. Bir girişimci yatırım almak için sunum yapar. Bir başkası deepfake'in kurbanı olur. Viral içeriklerin etiği üzerine bir tartışma patlak verir. If Not This Then That tamamen seyirciler tarafından oynanan bir oyundur. Oyuncu yoktur. Sadece siz, bir ekran ve hepimizin paylaştığı bir hikaye. Evet, yenilikçi performans sanatlarına hasredilmiş İstanbul Fringe Festival'in bu akşam Arter'deki etkinliği kabaca böyle tarif edilmiş. 19.00'da ilgisini burada bekliyor. 20.30'da ise Alan Kadıköy'de, bu bir prova değil, Le Real'in temsilini bulunmakta. Tiyatro Vat ekibinin Fringe Festival kapsamında izleyici karşısına çıkaracakları gösterim. Yanmış bir tekstil atölyesinin geçmişte kalan sesi bir tiyatro ekibinin kulağına kadar geliyor. Sesler seslere, gerçekler kurmacaya, kadınlar kadınlara karışıyor. Birbirlerini ve hiç görülmemiş olanları görüp tanık oluyorlar. Her şey bu denli birbirine dokunurken artık biliyorlar ki bu bir prova değil, bu bir gerçek. Peki gerçek, gerçekten temsil edilebilir mi? Evet, Le Real gösterisi Tiyatro Vat'ın daha önce İstanbul tiyatro sahnesinde kendini izleyici bulmuştu. Geçen Ocak ayında premierini yapmıştı. Şimdi Fringe Festival kapsamında yeniden izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bu arada Fringe Duo kısalar seansında bu akşam Arter'de yer alacağını söyleyelim. Tek tek gösterilerden bahsetmeye ne yazık ki imkan yok, ama isminden de anlaşılabileceği gibi ikili kısa performansların ard arda deneyimlenebileceği bir formatta Arter'de bu akşam ilgisini Fringe Festivali kapsamında bu etkinlikte beklemekte. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında Kent Takvimi'nin ilk kısmını sonlandıracağım şimdi. Ama moda sahnesinde Jean Genet gösterisi hizmetçilerin yarın ve öbür gün izleyicilerin karşısında olacağını da söylemek isterim. Yılmaz Sütçü ve Kenan Fırtın'ın başrolünü paylaştığı hizmetçiler çarşamba ve perşembe akşamları tiyatro severlere moda sahnesinde alternatif olabilir ve Kent Takvimi'nin de ilk yarısının son haberi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Açık Dergi'de bu kısanın ardından evet müzikle devam etmeye fırsatımız olacak. Ninja Tune etiketiyle 11 Eylül 2026'da yayınlanan Distance in Static albümüyle Simon Green namı diğer Bonobo birazdan radyonuzda.
1: Açık Dergi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nuh Teke'ye teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Evet, Bonobo ile sürecek bu yarım saatimiz Distance in Static isimli taptaze albümünü dinleyeceğiz. İngiliz müzisyen Simon Green'in Ninja Tune etiketiyle geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bu 13 parçalık albümde aynı açılışta dinlemek fırsatımız olan Gretchen Parlato albümü gibi pek çok müzisyenin katkısıyla şekillenmiş Bonobo pek çok işbirliğine imza atmış. Bunlardan bir örnek de Joy Crooks'la Bonobo'nun yan yana geldiği Always On Your Side'la başladı zaten yayınımız. Aruj Aftab'ın da içerisinde yer aldığı bir kadro söz konusu. Nilüfer Yanya'da albümün ortalarında bir yerde sesini duyuran müzisyenlerden ama bu akşam onu dinlemeyeceğiz gibi gözüküyor. Herhalde bir iki güne yayılır Bonobo kaydını işitmemiz. Evet, Açık Dergi'de kent takvimini ilk yarım saatte sizlere sunduk. Şimdi müzikle Bonobo kayıtlarıyla devam ediyoruz. Cycles'da Distance in Static dinlememiz başlıyor.

0: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında Bonobo'nun Distance in Static albümünden parçalara ard arda yer verdik. Cycles'ın ardından Aruj Aftab'ın da katıldığı Fire on the Water yayında yer aldı. Peşi sıra Drift, Nick Hornby'de Talk to Me ve Uncasually isimli Bonobo parçaları bizlerle birlikteydi. Ve tek bir saati bu şekilde sonlandırıyoruz. Açık Dergi'de saat 7 itibariyle köşelerimizin yayını başlayacak. Birazdan antroposen sohbetler sizlerle. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm sesleri.
1: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Değirmencioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Antroposen Sohbetlerin Profesör Doktor Tayfun Atay ile gerçekleştirdiğim bu bölümünde insanın doğayla ilişkisinin uzun tarihine odaklandık. İki bölüm halinde yayınlanacak söyleşide geçinmenin tarihini konuşuyoruz. Ve bu ilk bölümde avcı toplayıcı yaşamdan yerleşikliğe ve tarıma geçişim yalnızca beslenme, üretim biçimlerini değil, mülkiyeti, eşitsizliği, toplumsal örgütlenmeyi ve doğayla kurulan ilişkiyi nasıl dönüştürdüğünü ele almaya çalıştık. Tayfun Hoca kültürü insanın ikinci doğası olarak düşünürken bu kültürel kapasitenin insanın doğaya uyum sağlayan bir varlık olmaktan çıkarıp doğayı kendi ihtiyacına göre düzenleyen bir özneye dönüştürmesini tartıştı programda. Göbeklitepe ve Yukarı Fırat Dicle Havzası örnekleri üzerinden yerleşiklik, tarım, birikim ve mülkiyet ilişkisini izleyen söyleşi, doğa, kültür, kadın, erkek ve ekonomik eşitsizlikler arasındaki tarihsel bağlantıları da dikkat çekiyor. Bu bölüm geçinmenin tarihini insanın doğayla ilişkisindeki kırılmalar üzerinden düşünmeye çalışıyor. Bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Çok uzatmayacağım. Şimdi söyleşiye geçiyorum. İlk bölüm eşitsizlikler arasındaki tarihsel bağlantıları da dikkat çekiyor. Bu bölüm geçinmenin tarihini insanın doğayla ilişkisindeki kırılmalar üzerinden düşünmeye çalışıyor. Bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Çok uzatmayacağım. Şimdi söyleşiye geçiyorum. İlk bölümünü dinleyeceğiz.

0: Daha önceki programlarda insanı, kültürü ve antroposeni konuşmuştuk. Bu kitaptan hareketle aralıklarla sürdürdüğümüz sohbetlerde insanlık tarihinin farklı eşiklerine bakmaya çalışıyoruz. Bu kez biraz daha geriye gideceğiz. İnsanın geçinme biçimlerine bakmak istiyoruz. Avcı toplayıcılıktan tarıma geçerken yalnızca yiyeceğimizi elde etme biçimimiz değişmedi. Doğayla, toprakla, mülkiyetle ve birbirimizle kurduğumuz ilişki de değişti. Yerleşmek, üretmek ve biriktirmek insan topluluklarının dünyayla kurduğu ilişkinin ölçeğini de dönüştürdü elbette. Belki de antroposenin hikayesini tam burada, insanın doğayı giderek daha fazla düzenlemeye başladığı bu uzun tarih içinde düşünmemiz gerekiyor. Bu giriş çok uzatmayacağım. Anlayacağınız üzere bugün konuğum çok kıymetli hocam Profesör Doktor Tayfun Atay. Hocam hoş geldiniz. Tekrardan bana vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Ben teşekkür ederim. Gayet iyiyim Utku. Özellikle bu söyleşilerimizin periyodik hale gelmesi de elbette mutluluk verici.
0: Hocam benim için de öyle. Eksik
1: Teşekkürler
0: olmayın.
1: davet için.
0: Çok teşekkürler hocam. Eksik olmayın. Gerçekten benim için de öyle. Heyecanla bekliyorum. Bugün de geçinme biçimlerini konuşacağız. Geçinmenin tarihine biraz değinmeye çalışacağız. Ben kitabı okumaya devam ediyorum. Hacimli bir kitap olmasına karşın benim için ilgi çeken noktası şu. Çok akıcı gidiyor. Bir de şöyle bir şey. Hani kitabın başından başlamaya da bazen gerek olmayabiliyor. Ortasından açtığınızda yine yeni bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Sonra okuduklarınızla bağlayabiliyorsunuz. Bunu da burada söylemek istedim. Bu bağlamda hocam aslında ilk soruma geçebilirim. Geçim biçimleri insanın doğayla ilişkisini nasıl değiştirdi diye başlamak istiyorum. Söz sizde, buyurun hocam.
1: Yani çok kısa cevap vereyim. Geçim biçimleri insanın doğayla ilişkisini doğaya tabilikten doğayı sahipliğe doğru değiştirdi. Kültür dolayımıyla olan bir değişme bu elbette insanlık tarihinde. Elbette kültürün başlangıçta söz konusu olan çerçevesi ya da ne diyelim kapasitesi insanın doğaya uyumunu sağlamaya yönelikti ve insan yapıp etmeleriyle bir şekilde farklı doğal koşullarda yeryüzünün her tarafında yaşar hale geldi. Bu doğaya uyumu sağlayan bir yetkinlik olarak kültürü karşımıza çıkarıyor. Fakat giderek işte sen biraz önce çok aslında çok güzel bir özet yaptın. Onun içerisinde kültürel yetkinliği insanın doğaya uyumdan, insanın doğaya uyarlanmasından doğal uyumu bozar hale geldi. Yani adaptif bir yetkinlik olan, uyumsal bir yetkinlik olan kültür, maladaptif, doğal uyumu bozan bir yetkinlik haline geldi. Bu pek çoklarını elbette insanın yeryüzünde kendi kaderini kendi ellerine alması gibi görünüyor ve çok olumlanan bir biçimde değerlendiriliyor. Ama bugüne geldiğimizde işte küresel iklim krizinden yeryüzünü cehenneme çeviren savaşlara kadar bunların hepsi de o kültürel yetkinliğin bir parçası. Tabii unutulmaması gereken bu kültürel yetkinliğin hangi yönde kullanımda olduğu, yani iyicil biçimde mi yoksa kötücül, yani hırs, iktidar, işte baskı kurmak, üstünlük kurmak, tahakküm üretmek için mi kullanıldığı? Elbette ikincisinden yana bir durum. Özellikle 19. ve 20. yüzyılda çok büyük felaketlerle karşımıza çıkıyor. Hala 21. yüzyılın artık ikinci çeyreğine girdiğimiz bu dönemde de maalesef yeryüzünün her tarafına baktığında devam ediyor. Dolayısıyla bu çerçevede insan doğaya sahipliği kendince bir gurur, kibir kaynağı yaparak maalesef aslında doğal, biyolojik bir varlık olarak bir parçası olduğu ve onsuz yaşayamayacağı, var olamayacağı bir hazineyi diyelim, doğayı sahiplenerek

0: tarumar eder, tahrip eder hale geldi. Ve işte bu yaşadığımız günlerde çok çok daha net olarak yeryüzünün her tarafında kuruyan nehirlerde orman yangınlarıyla an itibarıyla karşımıza çıkıyor. Yeniden kültürel kapasitemizi doğaya uyumlu bir yaşam üretme yolunda seferber etmedikçe bu böyle maalesef bir felakete, bir kıyamete doğru gidecek görünüyor. Burada tabii son olarak şunu söyleyeyim, unutulmaması gereken nokta bütün bu kapasitenin işte dediğim gibi hangi amaçla kullanıldığı, bu kötücül sorunları yaratan elbette rekabetçi, yarışmacı, tüketimci, alabildiğine tüketimci, kar hırsıyla gözünü kan bürümüş bir ekonomi politik sistemin sonucu olduğunu da eklemek gerekir.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok güzel bir başlangıç oldu. Ben burada bir parantez açacağım ikinci soruya geçmeden. Kültürden bahsettik. Hocam antropolojik olarak kültüre baktığımız zaman hani kültürün evrimi belki çok derin bir konu olabilir ama kültürü nasıl tanımlarız hocam?
0: Ya işte kültürü biraz önce söylediğimle bağlaşık biçimde kültürü insanın ikinci doğası olarak tanımlayabiliriz. Ama hemen bir ek koymamız gerekir. Kültür insanın ikinci doğasıdır ama aslında birincil doğasıdır. Yani bir biyolojik doğası var elbette. İnsan önce bir biyolojik canlı varlık. İnsan bir hayvan, insan bir primat, insan bir maymun. Yani bunu zoolojik sınıflamada çok net görüyoruz ve bundan hiçbir rahatsızlık duymamak
1: Doğru,
0: gerekiyor. Ne
1: çok
0: din,
1: haklısınız.
0: ne dini açıdan, ne de işte biraz böyle humanist, uç humanist motivasyonlarla bundan rahatsızlık duymamak gerekiyor. Bu bir gerçek. Fakat bu doğa, yani biyolojik doğa, birinci doğa olmakla birlikte biraz önce açıkladığım çerçevede kültür giderek insanın her yerde yaşayabilir hale gelerek diğer canlı varlıklardan farklı bir pozisyon kazanmasına yol açıyor. Bunun sonucu olarak da tabii kültür bize biyolojik doğayı hissettirmeyecek bir ikinci doğa olarak adeta bizim bir böyle fanus içerisinde yaşadığımız ya da ne diyelim bir oksijen çadırı. Çünkü kültürel yetkinliğimiz olmazsa insan kutuplarda yaşayamaz. İnsan
1: Doğru.
0: uzay boşluğunda
1: Doğru.
0: varlık sürdüremez. İnsan deniz altında seyahat edemez diyelim. İnsan en hızlı koşan, en uzağa gören varlık haline geliyor. Kültürel yapı etmeleriyle işte çok net olarak. Şimdi böylece de kültür birincileşen doğa oluyor. Asrileşen doğa oluyor. Bu bir tespit yani bir tanım ama aynı zamanda bir sorun. Çünkü insan bu çerçevede o doğal biyolojik varlığına, gerçeğine yabancılaşıyor. Onu ikincileştiriyor. İşte o ikincileştirmenin sonucu bugün yaşadığımız doğayı tahrip eden ve doğayı can çekiştiren, doğal varlıkları yok eden, yani işte havayı, suyu, toprağı, canlı cansız tüm varlıkları, işte dağların tepesini işte kazımaktan, tıraşlamaktan, dağların çeperlerini patlatmaktan canlı varlıklara, bitkilere, işte hayvanlara, onların yok oluşuna yol açacak bir sonuç yaratıyor bu birincilleşen doğa. Dolayısıyla kültürü böyle tanımlamak hem onun ne kadar önemli bir boyut kazandığını insan yaşamında anlamamıza el verir, hem de onun aslında büyük bir sorun olduğunu, yani kültürel yetkinliği nasıl işlerliğe sokmalı insan? Bunun üzerine düşünmesi gerekiyor insanın. Bunun üzerine yani sadece antropoloji yetmiyor. Yani
1: Evet.
0: felsefenin de, siyaset biliminin de, psikolojinin de bunların hepsinin devreye girmesi gerekiyor. Yani biyoloji antropolojinin olmazsa olmaz bir dayanağıdır. Bir diğer dayanak tarihtir. Bir diğer dayanak sosyolojidir. Şimdi Bunların etkileşiminden çıkan biyokültürel bir varlık insan. Hem bir biyolojik doğası var, hem işte bir kültürel doğası var. Ama kültürel doğa öne çıktıkça, kültürel doğayla umursamazca, çevresine duyarsızlaşarak yaşamayı sürdürdükçe insan maalesef kendisinin de bir parçası olduğu doğal dünyayı yok etme sürecinin içinde ne yapmamız gerekiyor? Biraz önce de söyledim önceki cevapta. Yani kültürel yetkinliğimizi doğaya uyarlı, yani önceliğimiz benim bu yapıp etmelerim, içinde yaşadığım ve bir parçası olduğum doğaya zarar mı veriyor, yoksa işte onu etkilemiyor ya da onun yararına mı? Bu böylesi bir paradigmatik dönüşüm yaşamadıkça, düşünsel dönüşüm, zihinsel dönüşüm yaşamadıkça, ruhsal dönüşüm yaşamadıkça insanlık elbette bu gidiş işte o birincileşen doğanın içerisinde birinci doğasının farkına varmadan, yani hissetmiyoruz. İşte iklim kıyameti var. Her yer ısınıyor ama hala her yerde, evlerimizde de, kamuya açık yerlerde de, klimalarla kendimizi soğutmaya çalışıyoruz. Klimalarla kapalı alanlarda o sıcaktan ferahladığımızı zannederken havayı daha çok ısıtıyoruz.
1: Doğru.
0: Yani dışarıya
1: Doğru. Doğru.
0: püsküren ısı çok büyük bir zarar veriyor. Kışın da aynı şekilde insanlar açık alanda sigara içsin diye, soğukta üşümesin diye ısıtıcılarla, yani bunlar yok. Yani doğal yaşam içinde bunlar yok. İnsan varoluşunun ilk aşamalarında bu tür zararları vermeksizin zaten yoluna devam ediyor. Ancak kendisini kapalı mekanlarda ısıtacak bir sistem içerisinde yer alıyor. Ya da işte yaşayabildiği yerler önce işte kendisine doğal olarak uygun gelen, uyarlanabildiği yerler. Ama sonrasında elbette pek çok ateşi kullanıma sokarak, ok, yay, mızrak, bütün bu önce taş aletlerle başlıyor tabii. Nispeten çok çok daha az olarak, yani yine doğaya uyarlı yaşayarak, bugün çok az gördüğümüz avcı toplayıcı topluluklar, ki artık onların sonu dünyanın her tarafında gelmiş gibi görünüyor. Biraz antropolojinin çalışma alanında daralttığı düşünebilecek bir durum bu bir yandan. Ama işte sonuçta avcı toplayıcı gruplar, topluluklar büyük ölçüde doğaya uyarlı yaşayan, doğal kaynaklar içerisinde onlarla yetinerek yaşayan, toplumsal örgütlenmelerini de, dinsel inançlarını da, aile akrabalık ilişkilerini de, bunların hepsini o doğanın kendilerine sağladığı yaşam alanı ve kaynakları çerçevesinde belirleyen, düzenleyen gruplardı. Ne yazık ki işte belki sonraki sorulara geçiş için de sana bir şey fırsat vermiş olurum. Ne yazık ki önce tarımın insan yaşamının bir parçası olması, sonrasında çok çok daha büyük boyutlu olarak endüstri devrimi. Bunlar insanlığın yani uzaya açılmasına kadar, atomu parçalamasına kadar elbette çok bize hani muhteşem görünen, dehşetengiz görünen icatların önünü açıyor. Ama öte yandan da aynı zamanda doğayla ilişkimizi insandan yana ve doğaya yönelik bir ezme faaliyeti olarak düzenlemeye yol açıyor. Yine aynı noktaya geliyoruz işte. Birinci sorudaki durum aynı noktaya bizi getiriyor. Birincilleşmesi kültürün, son söz, birincilleşmesi kültürün. Bu ikinci doğanın birincilleşmesi bir sorun. Yani ikinci doğayı ikincilleştirerek biyolojik doğayı bilincilleştirerek kültürel faaliyetlerini sürdüren, ekonomi politik sistemini düzenleyen, dünyaya bakışını, yeryüzüne bakışını, hayata, kainata bakışını bu çerçevede düzenleyen bir insanlık çıkış yolu. Ama ne kadar böyle bir insanlığın önünün açılabileceğine dair imkan ve ümit var, maalesef sorunun cevabını mevcut reel koşullar çerçevesinde olumlu yönde vermek pek mümkün değil.
1: Hocam peki burada yerleşikliğe gelmek istiyorum. Yerleşiklik dediğimiz şey mülkiyet fikrini de beraberinde mi getirdi acaba?
0: Şimdi tabii yerleşik yaşam daha öncesinde Utku sen de biliyorsun tarımın sonrasında çıktığı düşünülüyordu
1: Evet,
0: ama
1: evet,
0: öyle
1: evet.
0: olmadığı anlatıldı. Yani bu coğrafyada işte Göbekli Tepe'ye, Karahan Tepe'ye, Taş Tepe'lere bakıldığında bunun böyle olmadığı. Yani yeryüzünde işte 15 bin yıl önceden başlayan ve işte 12 binlere kadar söz konusu olan bir iklimsel değişimin, jeoiklimsel değişimin, yani buzul çağının kapanmasının sonrasındaki yeni koşullarda artık yeryüzünde tek kalmış insan türü olan Homo sapiens, daha önceki dönemde başka insan türleri de var. Yani insan türü sadece Homo sapiens'ten ibaret değil, Homo sapiens'le aynı dönemde, hatta aynı coğrafyayı paylaşarak yaşayan başka insan türleri de var ama onların işte yani 30-35 bin ve bazılarının ücra köşelerde işte Endonezya'nın Flores adalarında çok çok daha yakın zamanlara kadar yaşadığı anlaşılıyor. Ama sonuçta dünyaya hakim olan ve tek tür olarak kalan Homo sapiens. Homo sapiens 12 bin yıl önceden itibaren yavaş yavaş yeni iklim koşullarıyla birlikte değişen yaşam kaynakları, işte avladığı ya da avladığı hayvanların, topladığı bitkilerin tükenmesiyle bağlantılı olarak kendisini orada bile, bak daha henüz değil mi, doğal çevrenin etkisi insanın uyumsal stratejilerini belirlediğini söyleyebiliriz.
1: Doğru.
0: Buna uygun olarak işte su kenarlarına yöneliyor insanlar. Biraz işte balıkçılığın ön almaya başladığı, onları işte mevcut alet teknolojisindeki değişmeden de anlıyoruz. Ama yine işte yaşadıkları işte ırmak kenarlarında, işte göl kenarlarında, biraz böyle yani yüksek işte platolarda diyelim, yüksekliklerde o çevrede mevcut yabani hayvan ve bitkileri de toplamaya ve avlamaya devam ettiklerini görüyoruz. Buralarda avın bolluğuna bağlı olarak hala avcı toplayıcı olsalar da yerleşik yaşama geçtiklerini anlıyoruz. Yani bize yani Göbekli Tepe'nin yani bizim ne diyelim yukarı Fırat Dicle havzasında ki arkeolojik ve antropolojik buluntular kanıtladı, ortaya çıkardı. Dolayısıyla yerleşiklik önce ama yerleşikliğin içerisinde yaşanan avcı toplayıcı geçim biçiminin bu avların ve işte bu yabani bitkilerin insan marifetiyle kendisine daha yakın çevrede, topraklarda yetiştirilebilir olmasıyla bağlantılı olarak burada işte bitki ve hayvan yetiştiriciliğine geçiliyor. Yani bitki ve hayvan toplayıcılığından, sonuçta avcılığı da bir tür toplama faaliyeti olarak anlayabiliriz. Yani bitkileri nasıl işte köklerini, yapraklarını, meyvelerini kendisi için kullanabiliyorsa ya da işte tohumlu bitkileri toplayıp öğütüp işte ondan ekmek yapabiliyorsa aynı şeyi de hayvanları da avlayarak topladığını söylemek mümkün olabilir. Dolayısıyla tarım bitki ve hayvan yetiştiriciliğine geçiş. İnsanın artık avladığı hayvanları uygun bir çitleme içerisinde ve kendisine yakın koşullarda besleyebilir, yetiştirebilir hale gelmesi. Bir anlamda hani uzak yerlerde yaptığı avcılığı diyebiliriz ki yanı başında, yerleşme alanlarının yanı başında yapmaya ama işte sonuçta
1: Evet,
0: yetiştiriyor
1: evet.
0: ve avlıyor, besleniyor. Bitkiler de aynı şekilde buğday, arpa özellikle işte o bölgede çok rahat bulunan yabani olarak toplanan bitkileri de kendisi yetiştirmeye, onların işte bir anlamda genetiğini değiştirmeye, yani çok daha verimli olanların çoğalmasına izin verip diğerlerini elimine etmesiyle ya da işte bu bitkilerin topraktan yetişmesinin çok zor olduğu, çünkü güneşin bol ama yağmurun olmadığı yerlerde de ırmaklardan kanallar açarak, sulu tarıma geçerek başlattığını görüyoruz. Dolayısıyla sonuçta bu birikim işte, bu birikim yavaş yavaş elbette bu toprakların sahiplenilmesi yolunda bir itkiye de yol açıyor. Yani mülkiyet biraz bununla ilgili olarak karşımıza çıkan bir zehirli alışkanlık diyelim. Öyle ve işte yavaş yavaş tabii bütün bu söylediklerim daha rahat beslenebilme imkanlarıyla bağlantılı olarak insan nüfusunun artışına da yol açıyor. Nüfus artışı aynı zamanda yarışma ve rekabetin de artması ve insanların birbirini yemesinin önünün açılması demek oluyor. Daha kuvvetli, daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları, güçsüz olanları ya yok ediyorlar ya da kendilerine bağlıyorlar. Dolayısıyla burada efendi, köle ya da işte sahip ve çalışan ilişkisi de kendisini gösteriyor insan yaşamında. Dolayısıyla yavaş yavaş sınıfsal eşitsizliklerin önünün açıldığı, tabakalaşmanın, eşitsiz farklılaşmanın önünün açıldığı bir süreçte bunların hepsi tarım devrimi dediğimiz dönüşümün sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Elbette bu süreç doğanın yavaş yavaş artık insan güdümüne girmesinin önünü de açıyor. Yani tarla üretmek için, kendisine daha fazla besin kaynağı sağlamak için ormanların kesilip biçildiği durum söz konusu. Aynı zamanda otlak var etmek için de, yani hayvanları beslemek için de aynı durumun olduğunu söyleyebiliriz. Aynı işte tahribatın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada belki insan-doğa ilişkisinin insandan yana doğaya karşı bozulmasının başlangıcı denilebilir. Ben bunu üç aşamalı olarak açıklıyorum. Önce insan ve doğa arasında insandan yana bir asimetri. Sonra erkek ve kadın arasında erkekten yana bir asimetri. Sonra işte efendi erkekle köle erkek arasında, yani ekonomik eşitsizlik, cinsiyet eşitsizliği ve doğa kültür eşitsizliği. Bunlar ard arda karşımıza çıkıyor. Önce doğa kültürü, sonra cinsiyet ve sonra ekonomik eşitsizlik baş gösteriyor. Bunlar da tarım devrimiyle birlikte netleştiğini söyleyebileceğimiz ve insan yaşamında bugün hala karşımızda bir sorun olarak duran olgular, aynı zamanda da dediğim gibi sorunlar. Bugün hala ataerkil, hegemonik erkekliğin çilesini tabii endüstriyel koşullarda da insan yaşamaya devam ediyor. Her ne kadar çok önemli kazanımlar kadın hareketleri açısından söz konusu olsa da yine de genele baktığımızda yani tarımsal ataerkillikten endüstriyel kapitalist ataerkilliğe doğru bir sürekliliğin olduğunu, o süreklilik içinde değişme var ama onu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü o tarımsal ataerkillikte konuyu biraz dağıttın kusura bakma hemen
1: Yo yo yo.
0: bitiriyorum.
1: Yo hocam çok güzeldi.
0: Tarımsal teşekkür ederim. Tarımsal ataerkillikte kadın erkek eşitsizliği doğallaştırılıyor. Yani dünya böyle kurulmuş, işte yaradan böyle yaratmış diyerek doğallaştırılıyor. Kadın da yani bunu olağanlaştırmış durumda. Ama endüstriyel dönüşüm sonrasında kadının tabii ki profesyonel meslek yaşamında yer almaya başlaması ile birlikte bu kadın erkek eşitsizliğinin doğallaştırılmaktan çıkıp sorunsallaştırıldığını görüyoruz. İşte birinci dalga feminizmle başlayan bir süreç bu. Yani 18. yüzyılın sonundan itibaren aslında Fransız devriminin bir yan ürünü olarak diyebileceğimiz, çıktığını söyleyebileceğimiz. Çünkü sonuçta Fransız devrimi ve işte insan hakları bildirisi orada erkeği insan sayan bir anlayışla yazılıyor. Buna bazı kadınların itirazlarıyla birlikte işte insan ve kadın hakları bildirisi şeklinde yeni bir şekil verilmeye çalıştığını görüyoruz. O dönemde kadınların da tabii ki giyotine uğratıldıkları söz konusu ama bu sürecin önü açılıyor. Her neyse sonuçta tarıma dönecek olursak tarım devrimi insanlığa beslenme kaynakları açısından önce büyük bir nimet olarak giriyor olsa da zamanla onun beraberinde getirdiği nimet olmaktan çok lanet olarak değerlendirilebilecek, en azından benim düşüncem bu yönde, sonuçlar da var. Yani eşitsizlik gibi, doğa tahribatının başlaması gibi, mülkiyetin kurumsallaşması gibi insan yaşamında ve işte zengin fakir ezen ezilen ilişkisinin ortaya çıkması gibi.
1: Hocam çok güzel oldu. Şimdi burada şeyi bir söylemek istiyorum. Homo türlerinden bahsettik. Homo sapiens'in. Zannediyorum son bilgilerle beraber 15 türe kadar homo cinsinin içinde tür olduğu söyleniyor. Ama bugün tabii ki sadece homo sapiens var dünyada kalan. Şimdi bu yerleştikten sonra şey aklımdaydı benim. Yani şunu soracağım. Kitaptan da bakınca bu bölüme. Daha fazla çalışmak neden daha fazla üretmek demek?
2: Antroposen Sohbetlerin Tayfun Atay'la gerçekleştirdiğim bu bölümünün sonuna geldik. İlk bölümü tamamladık. Geçinmenin tarihini insanın doğayla ilişkisindeki kırılmalar üzerinden düşünmeye çalışıyoruz. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Hoşça kalın.
3: Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
4: Açık Dergi. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Merhabalar, ben Rifat. Geçen hafta yapay zeka çağında insanlığın geleceğine dair felsefe çevrelerinde tartışılan üç farklı senaryo üzerine konuşmaya başlamıştık. Acaba bu senaryolar neydi? Kısaca bir hatırlayalım. İlk senaryo kararsız insanlık senaryosuydu. Özellikle insanın seçim yapma yetisinden vazgeçmesi ve bu sayede özgür irade gibi bir varoluşsal niteliğini tamamen yitirip varoluşsal bir boşluğa düşmesini konu edinen bir senaryoydu. Diğer senaryo hacklenmiş insanlık senaryosuydu. Burada seçim yaptığımızı zannettiğimiz ama gittikçe bir manipülasyonun altında yaşadığımız özgürlüğümüzün bir illüzyona dönüştüğü senaryoyu dile getiriyordu. Üçüncü senaryoda transhümanizm ve siber seçim senaryosuydu. Dolayısıyla iyimser ve teknolojik olarak radikal bir senaryoydu. Burada da insan algoritmaya yenilmek yerine onunla bir araya gelmeyi seçiyor idi.
0: Evet, bu hafta bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Ama aramızda bir konuğumuz var, felsefeci bir konuğumuz var. Doktor Ozan Altan Altınok. Biraz kendini tanıtmak isterim önce. Ozan lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlamış. Yüksek lisans aynı bölümde, ODTÜ'de felsefe bölümünden 2016 yılında alıyor Ozan. Doktora derecesini ise Almanya Münster Üniversitesi felsefe bölümünde 2021 yılında tamamlıyor. Ozan, izniyle kendine Ozan diyorum. Birçok yabancı üniversiteyle bağlantılı olarak felsefe, yaşam bilimleri ve biyoetik alanlarında eğitim, araştırma ve disiplinler arası çalışmalar yapmakta. Bu çalışmalarını sürdürmekte. İlgi alanları özellikle bilim felsefesi, biyoetik, bilim ve teknoloji çalışmaları, dil felsefesi ve kavramsal mühendislik alanları oluşturuyor. Ozan, hoş geldin aramıza. Teşekkür ediyoruz bize katıldığın için.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk geldiniz. Davetiniz için çok teşekkürler tekrar. Yani ben zaten göz ucuyla takip ediyordum programınızı. Yani öyle çok yakından takip edecek vaktim olmamıştı ne yazık ki ama göz ucuyla takip ediyordum. Hiç beklemediğim şekilde davet edilmiş olmak beni çok mutlu ediyor gerçekten. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Evet, senin özellikle birçok farklı üniversitede felsefe alanında çalışmış olman konumuz açısından da ilginç. Hatta uluslararası birçok üniversitede yıllardır çalışıyor olman konumuz açısından yine ilgi çekici. İlk soruyu da bu bağlamda sormak isterim. Genel olarak bütün üniversite çevrelerini düşünürsek, yapay zeka alanındaki gelişmeler bu çevrelerde nasıl algılanıyor? Bu çevreler yapay zeka ile ilgili gelişmelere nasıl bakıyorlar?
2: Güzel bir soru ve aslında bu şeyin altını çizmek de güzel yani bu çokluğun. Benim gerçekten bağlantım şey açısından çok yani şu anda işte 3 üniversiteyle afiliyasyonum var ve 3'ü farklı kıtadalar. Yani Freiburg Üniversitesi Avrupa'da, Almanya'da Johannesburg Üniversitesi Güney Afrika'da ve Prens Muhammed Bin Fahd Üniversitesi Suudi Arabistan'da, Batı Asya'da. Onun için farklı yerlerde ne tartışıldığı ile ilgili, yani doğrudan çalıştığım ya da işte ilişkide olduğum yerlerle ilgili bağlantım oluyor. Buna ek olarak tabii bir de araştırmalar ve konferanslar gibi etkinliklerde de bir şeyler öğrenebiliyorum, bazı bağlantılarım oluyor. Burada tabii iki tip farklı ajandadan bahsetmek lazım. Birincisi, yani yapay zeka ile ilgili araştırmaların yapay zekayı nasıl konumlandırdı, onunla ilgili ne düşündüğü ile ilgili. Yani ahlaki sorular, toplumsal sorular, teknik sorular, bunlar zaten konuşmanın büyük bir kısmı. Buna ek olarak ama küçük bir kısmı da şu ilginç bir şekilde. Tabii ki yapay zeka aynı zamanda yüksek öğrenim içinde zorlayıcı yeni bir teknolojik alan yaratıyor. Birçok yeni teknolojik alan yaratıyor. Kurumlar da bu durumla nasıl başa çıkacaklarını hala çözmeye çalışıyorlar. Çünkü eğitimin ve araştırmanın da doğasını ciddi anlamda değiştiren pratikler ya gerçekleşti ya gerçekleşmesi söz konusu. Bu tür durumlarda bu kurumların kendilerini yapay zeka ile nasıl konumlandıracakları ile ilgili soruları meydana getiriyor. İşte ne kadarını kullanacaklar, ne kadarını destekleyecekler, öğrencilerden ne bekleyeceğiz, araştırmacılardan ne bekleyeceğiz? Bunlara da farklı kurumlar farklı yanıtlar veriyorlar. Bu
1: Yani bu aşamada aslında hala yapay zekanın geliştirilmesi belki de ön planda. Her ülke kendi bütçesi oranında buraya katkı sağlamaya çalışıyor. Ama tabii bir taraftan da hani işin felsefi boyutunda ortaya çıkması olası etik problemler var ve bu anlamda da felsefenin bu açıdan olaya dahil olabileceğine yönelik bir beklenti var. Felsefenin bu açıdan önemli hale gelmesi, bir değerlenmesi durumu var mı Ozan?
2: Şöyle bu konuda önce bir uyarısını yapayım. Ben yapay zeka felsefecisi değilim. Yani benim temel çalışma alanım yapay zeka değil. Yaşam bilimleri felsefesinde yapay zekanın nasıl kullanıldığı ile ilgili bazı çalışmalarım var. Ve genel olarak da durumda ilgiliyim. O yüzden hani bu konuda çok büyük bir yani herhangi bir otorite olduğumu iddia etmiyorum. Ama gözlemlediğim kadarıyla şöyle. Felsefenin özellikle o soruyu öbür taraftan yanıt vermek gerekirse felsefe ne zaman ilginç bir hale gelir, ne zaman tartışmaya girer? Ya yeni bir şeyle karşılaşınca ya da yaşadığımız, bulunduğumuz durum belli bir kriz durumuyla karşılaşınca. Çünkü yani belli şekilde oturmuş, prosedürleri olan alanlarda felsefe yapmaya çok gerek yoktur genelde. Yani mesela fırıncılık felsefesi diye bir şeyin olmamasının sebebi yani bunun işte bin yıllarca oturmuş, oldukça yerleşmiş şeyler, yerleşmiş pratikleri hem bilme hem yapma pratikleri olduğu için insanlar oturup dur bir dakika ekmek nedir? Peki simit gerçekten ekmek midir? Hani bu gibi soruları çok sormadığı için bunlar zaten sınıflandırılmış, belli hem ahlaki hem pratik yerlere oturmuş olduğu için bu sorular karşımıza çıkmaz. Mesela felsefede bu kırılma noktalarını nerede görüyoruz? İşte antik felsefeye baktığınızda mesela işte Sokratik felsefecilerin temel sorunu hani şehirde nasıl yaşayacağız? Böyle bir şey var artık hani bu soruları soralım ki bir şey temellendirelim gibi. Keza Avrupa aydınlanmasında artık hani seküler modern bir devlet kuruyoruz. Bunu nasıl kurgulayacağız sorularıyla ve buradaki insanların vazifeleriyle bilimle karşılaştıkları zaman hani o zaman güvenilir bilgiyi nasıl üreteceğiz de yani yeni bir şeyle karşılaşınca insanlar tabii doğal olarak temel soruları sormaya çok yatkınlar. Yapay zekada böyle bir durum yani yaşadığımız yeni bir teknolojik durum ve bu durumda nasıl davranacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Doğru ve yanlışı nedir? Ne şekilde hareket edersek nasıl sonuçlar olur gibi soruları soracağımız önemli bir alandayız. O yüzden şu anda çok fazla felsefeci ki bizim bölümün belki biraz dert yanma gibi bir şey olacak. Herkes yapay zeka çalışmaya çalışıyor. Bu bir yandan güzel çünkü bir sürü soru var yanıtlanması gereken. Bir sürü insan farklı şekilde yanıtlamalı ki 15 yıl, 20 yıl sonra şu an bizim sorduğumuz sorular belli yasama ya da teknolojik pratiklere dönüşecek ve dönüşüyor da. Ve biz o haliyle karşılaşacağız teknolojinin. Yani o kristalize olmadan henüz tartışmaya girebilen, katkısını sunabilen ve tartışmayı kendi alanına çekmeye çalışanlar sürekli içinde bulunmaya çalışıyorlar böyle tartışmaların bu yüzden. O yüzden özellikle felsefe şu anda çok önemli bir konumunda. Bu yeni karşılaştığımız sorular, temel sorular olduğu için.
0: Geçen hafta bizim Rıfat'la üzerinde durduğumuz konular da zaten felsefenin yani felsefenin ele aldığı problemlerin yapay zeka ortamında ne kadar tartışılmaya açık olduğunu birazcık gösterdi bize ve bazı konuları tamamlayamadık. Örneğin temel problemlerden bir tanesi özgürlük ve sorumluluk meselesi. Biz kararlarımızı yapay zekaya devrettiğimizde ki giderek böyle bir süreç söz konusu yavaş yavaş bu devretme işlemi sürüyor ve giderek de artıyor. Bu durumda sorumluluk kimde olacak gibi temel bir soru var. Felsefecilerin üzerinde durduğu sorulardan bir tanesi bu. Biz biraz konuşmaya çalıştık ama bu soruyu sana da soralım isterim.
2: Ya bence çok güzel bir soru. Zaten hani sorumluluk kısmı yani bu iki taraflı da gidebilecek bir şey tabii. Yani sorumluluk çok geniş bir kavramsal gibi. Yani burada yani bir tür suçlanabilir sorumluluk mu, övgüye hak olmak mı yoksa sahiplik mi? Hani nasıl yani bir sürü ilişkiyi altına alan bir şey. Çünkü ortak bir üretim veya ortak bir yargı süreci var. İlginç bir süreç şüphesiz. Bence şu soru şu açıdan ilginç. Zaten zihin felsefesi üzerinde olan çeşitli tartışmalar Yani benim nerede olduğum sorusunu da ortaya koyuyor. Yani özne nerede konumlanıyor ve öznenin bilme süreçleri nereye oturuyor aşağı yukarı diye. Ben bu konuda yani tabii ki felsefede yani üç kişinin beş görüşü olduğu için en az bu konuda da çok sayıda görüş var ama benim kendimi yakın hissettiğim görüş kısmı bu 4E bilişim denilen bir yaklaşım. Bu da aslında yani düşünme süreçlerinin ya da bizim yargıya varma süreçlerimizin zaten hiçbir zaman çok bağımsız olmadığını kabul ediyor. Bu tabii ki sorumluluk olmaz anlamına gelmiyor. Ama ne demek bu? Yani mesela iyi bir örneği belki Memento filmi Christopher Nolan'ın. Yani mesela Memento filminde kısa süreli hafıza bozukluğu yaşayan bir insanın hayatından bahsediliyor ve bu kişi hayatı ile ilgili belli bir travmatik olaydan sonraki durumu hatırlayamıyor. Hafızası bypass edildiği için de hatırlamak yerine notlar alıyor sürekli. Üzerine dövme yaptırıyor vücuduna ki kendi kimliğinin ne olduğunu anlayıp ona göre ileride karar versin. Yani mesela bak ben üniversitede hocayım diye bir kimliğim var benim ve bu hani benim aklımda oturmuş bir yerde. Fakat benim aklımda böyle bir bilgi olmasaydı elimde bir not olup bana o zaman sen üniversitede hocasın şu işi yapacaksın şimdi deseydi benim hatırlamamla bunun arasında bir fark olur muydu? Mesela bir zihinsel soru. Ben farkın çok olmayacağını düşünenlerdenim. Bu şu anlamda önemli oluyor. Aslında bizim düşünce süreçlerimizde şeyden beri yani yazının icadından hani bir şekilde bilginin muhafaza edilmesi, aktarılması ve bu bilgi süreçlerinin nasıl yönetildiği süreçlerinde zaten inanılmaz bağımsız hiçbir zaman değillerdi. Yani her zaman belli bir kuralsallık, belli bir düşünce pratiği, belli bir kurumsallaşma içinde karar veriyordu. Bu anlamda yapay zekanın tabii daha sık kullanılan ve daha çok etkileşime girilen ve kendi öznelliği de olduğu için biraz belli bir farklılık taşıdığını düşünüyorum. Ama tekrar yani ucunun nereye gidebileceğini şu an öngörmek çok zor olduğu için benim bu konuda yapabileceğim temel katkı zaten bu alandaki kendi öznelliğimizi düşünürkenki sınırlıklarımızı önce vurgulamamız gerektiği belki.
1: Peki Ozan, şimdi geçen haftada insanın seçimlerinin dışarıdan yani yapay zeka tarafından belirlenmesi durumundan ve olası olumsuz durumlardan söz etmiştik. Gerçekten biz algoritmanın seçimleriyle oluşmuş bir kendiliğe dönüşebilir miyiz? AI bizim tercihlerimizi yaratabilir mi?
2: Ben genel olarak bunun aslında kötücül olmayan varyantlarının da tartışmanın içinde olmasının gerekliliğini düşünüyorum. Yani tabii ki kötücül, yani Skynet gibi işte gelecek tahayyülleri işte ya artık hiç kararını kendi veremiyor, hiçbir hesap yapamıyor falan gibi durumda olacak insanlar ya da böyle bir gelecekten bahsedebilir miyiz? Belki olabilir yani ve bu uzun vadede belki de karşılaşabileceğimiz bir şey, istenmeyecek bir sonuç olsa dahi. Ama ben yine buna şu anlamda bir farklı yanıt vermek istiyorum. Aslında bu iki farklı soru. Yani birisi bunun iyi ya da kötü olacağı, öbürünün bizim ne kadar danışma durumunda olacağımız. Yani şöyle düşünün mesela. Şu anda insanların çoğu pek çok gündelik hayat kararını bir yere kadar kendisi veriyor. Ama birincisi zaten bu belli bir sınırlılık içinde. O kadar değil. Bizim yerimize karar veren yapıların içinde yaşıyoruz zaten biz. Yani bunlardan her zaman memnun olmasak da. Ha, yapay zekanın gündelik hayata bu kadar girmesinde benim yine olumlu yapabilecek tahayyülüm bu ilişkiselliğe yani yeterince kritik ve reflektif bakabildiğimiz durumda aslında bu ilişkide güzel bir şeyin de kurulabileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir beni kontrol eden değil ama beni düşünen bir yapay zeka aslında o kadar karamsar bir gelecek olmak zorunda da değil. Yani benim genel ihtiyaçlarımı, benim hayatta karşılaştığım zorluklara nasıl karşılık verdiğimde işlerin daha iyi çözülebileceğini bilen ve bu süreci benimle yürüyen bir yapay zeka iyi olabilir. Tekrar burada temel korku bence şuna benziyor. Tekrar bir film örneğiyle gidersek ya da işte kitap örneğiyle. Otostopçunun Galaksi Rehberi'ndeki 42 yanıtı gibi. Yani orada da büyük bir makine üretiyorlar hayatın anlamını versin diye ki insanlığa. Ve makine 42 diye bir cevap veriyor. Bu gerçek bir cevap olabilir. Ama bu cevabın anlamsızlığı ve işe yaramazlığı süreçten geçmemek üzerine. Ama süreci bilip o süreci deneyimledikten sonra böyle bir cevapla karşılaşmak aslında o kadar üzücü olmayacaktır bence. Yani ben bu cevapların ilkece kendim verebileceğimi biliyorsam Ama yapay zeka bana şey diyorsa asistanım, ya işte bugün kendini çok yorma diyorsa, çünkü benim programımı biliyorsa benden iyi ve işte benim yorulduğumda ertesi gün huysuz davrandığım gibi veriler onda varsa, aslında bana yardımcı olabilecek, beni herhangi bir insanın tanıyabileceğinden daha iyi tanıyabilecek ve iyicil bir düşünme biçimi, öyle bir öznellik de belki belli açıdan öznellik diyebilirsek mümkün olabilir. Ki aslında bence de zaten burada yapay zekayı kim kontrol etmeli ve kim dizayn etmeli sorusuyla karşılaşıyoruz. Biz insanlar için, halk için, toplum için diyebileceğimiz böyle bir yapay zeka senaryosunda da karamsar değil, bilakis iyimser yapay zeka projeksiyonları sahibi olmamız da mümkün oluyor gibi geliyor bana.
0: Peki bu iyimserlik üstüne hemen şunu söylemek isterim. Yani bizim yapıp etmelerimizle ilgili belki de bizi düşünerek bir takım önerilerde bulunabilir. Ama daha böyle toplumsal olaylarda ya da daha toplumu ilgilendiren, daha geneli ilgilendiren ya da uluslararası camiayı ilgilendiren, belki birazcık da siyasete kayma eğilimi olan bir soru olacak bu. Yapay zeka ne kadar tarafsız olacak ya da olabilir mi? Ya da işte her zaman yapay zekanın önerisi aslında bir sistemin mi önerisi olacak? Ne dersin?
2: Tabii ki, tabii ki. Yani bu her zaman öyle. Yani zaten tarafsız herhangi bir pozisyondan konuşmayan bir yapay zeka ya da öyle bir bilgi neredeyse mümkün değil zaten. Yani belki sahip olduğumuz bilgilerin çok azına görece yani tarafsız tamamen nesnel bilgiler diyebiliyoruz zaten hani bu yani çeşitli felsefi pozisyonlarda değişen şekilde. Ama yani ortak yani şey diyebileceğimiz yani ortada uzlaşılabilecek görüş yani bildiğimiz şeylerin çok azının zaten bir pozisyondan gelmediğini, bir nesnellikten geldiğini düşünüyoruz. Karar verme mekanizmaları doğal olarak böyle tabii ki. Yani bizim ama tekrar burada yani diğer insan pratiklerinden o kadar radikal anlamda yine farklı değil. Çünkü bizim hukukumuz da böyle. Bizim siyasetimiz de böyle. Bizim teknolojimiz zaten diğer teknolojimiz de böyle. Belli amaçlar gerçekleştirmek için belli bilgileri üretiyoruz. Yapay zekanın verdiği kararlarda bunun bir yansıması olacaktır. Nasıl belli bir toplumun ürettiği hukuk o toplumun ya da işte o hukukun, o toplumdaki o hukuku üretenlerin dünyayı görüşüyle şekilleniyorsa ve o dünyayı öyle şekillendiriyorsa onların ürettiği yapay zeka da tabii ki belli şeyleri ölçecektir. Yine o siyasi örneğinizden yola çıkarak yani mesela savaş teknolojisinde kullanılması, işte Palantir'in yaptığı işte gözetleme, sınır dışı etme teknolojilerinde hangi risk almanın doğru risk alma olduğu, hangi eylemin ne anlama geldiği bu tür şeyler tabii ki hepsi değer yüklü kararlar ve bu değer yüklü kararları birileri veriyor ve ondan sonra bunu yapay zekaya delege ediyor ya da yapay zeka bunları kendi veriyor ve bunu gözlemleyen kişi bu kararın doğru olup olmadığını inceliyor. Yani genel olarak buradaki temel sorun bizim zaten kavramlarımızın, kurduğumuz ilişkilerin, düşünce şeklimizin ve karar verme yapılarımızın çoğu zaman zaten her zaman değilse bile çok değer yüklü olduğu ve bu karar verici mekanizmalarda da her zaman böyle olacak. Ama tekrar yine bence yani benim yine iyimser olma sebebim yani bu panik hissetmek bu durumla ilgili güçsüzlük hissetmek çok doğal. Yani ben de kendi kişisel ilişkimde veya dünyanın geleceğiyle ilgili böyle şeyler hissediyorum. Ben bu yüzden bunun biraz daha toplumsallaşması gerektiğini düşünüyorum. Yani buna siyasi, toplumsal çözümler üretmeye çalışmak gerekiyor korkmak yerine. Çünkü yapabileceğimiz bir şey varsa yani tamam evet böyle tehlikeler var şüphesiz. Bunu daha güçlü toplumsal kesimler veya kişiler zaten kendi amaçları için üreteceklerdir. Biz burada hangi yerlerde nasıl müdahale edebiliriz ki daha geniş bir toplumsallığa ulaşabilsin bu veya öyle denetlensin? Yani bunu biz pek çok teknoloji alanında gördük, yasalarda gördük, devlet yapılanmaları üzerinden gördük. Yapay zeka yapılanmalarında da yine benzer bir siyasal alan var aslında. Biraz daha az görünür olan kimi zaman. Buraya nasıl girip bunu nasıl dönüştürebiliriz daha ilginç bir soru gibi geliyor bana.
1: Şimdi aslında güzel bir yere evrildi. Hemen şunu ekleyelim. Ya dünyanın neresine bakarsak bakalım bütün politika çok keyfi bir karakterle yürüyor. Yani neresin hangi sisteme bakarsak bakalım. Dolayısıyla işte yani lider denen kişilerin son derece keyfi kararlarıyla ilerleyen politik sistemlerin içerisindeyiz şu anda. Hani bu tabii ekonomileri de etkiliyor. Bir de bu keyfiyet hani eline bir de bu AI sopasıyla diyelim dahil olursa sürecin içerisine hani bizi hep beklediğini düşündüğümüz o ideal bir demokrasinin ortaya çıkabilmesi, kurulabilmesi nasıl mümkün olacak?
2: Tabii şu konuda çok doğru. Bu yani alıştığımız topluma alan açtığımız demokratik karar verme süreçlerinin olduğu, belli çoğulculuğun olduğu yerleri bypass etmek için kullanılacak araçlar oluyor bunlar çoğu zaman. İnsanların hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği daha kapalı kutular şeklinde çalışıyorlar. Yani mesela eskiden diyebilirdik ki yani şeyi düşünelim mesela Almanya'da Nazilerin gücü ele alması sürecinde ya da işte benzer süreçlerde diyebilirdik ki tamam yasa kötüdür. Hatta işte Carl Schmitt bunun üzerinde de bahseder işte hani faşizm felsefecisi olarak. Yani karar kötüdür. Fakat yine bir insani unsur vardır. Onun dışına çıkıp yine bir şeyler yapabilir. Ve hani yine böyle bir kahramanlık hikayeleri duyabiliriz yine şey gibi durumlarda. Yani çok kötü toplumsal zararlara sebep olacak yönetim biçimlerinde yine altta delege edilen kişiler yine kişi oldukları için kendi rollerinden mütevellit belli kararlar alabilirler ve belli şeyler yapabilirler. Yapay zeka gibi standartize edilmiş karar verme mekanizmaları tabii yine bu sadece yapay zeka değil ama onda daha fazla kendini manifest eden bu aradaki orta düzey güç alanlarını da bypass etme riski taşıyor şüphesiz ve bu değişik bir güçsüzleştirmeye sebep oluyor üzerine fazla olarak. Bir de tabii teknolojik çıktısı da daha fazla yani daha çok şey yapabiliyor bu durumdaki insanlar tabii teknolojik çıktısı ile birlikte. Bu anlamda ben iki taraflı risk görüyorum böyle alanlarda.
0: Evet, demokrasi söz konusu olduğu zaman direkt olarak bizim güncel olarak yaşadığımız bu insanların ne düşüneceği, kimi seçeceği konusunun belirlenmesi yapay zeka teknolojileriyle herhalde biraz daha kolaylaşma riski taşıyor anladığım kadarıyla. Peki süremizin sonuna da geliyoruz aslında. Son ve kısa olarak şöyle bir soru sorsam. Bizim geçmişten beri insana yüklediğimiz bir anlam var ve yapay zekanın insana yüklediğimiz bu anlamları yani sorumluluk sahibi olan, karar veren, ahlakı olan, hukuk oluşturan, toplumlar kuran, bu anlamlarla davranan insanın bir anlamda boşa çıkacağı şeklinde bir riskten söz ediliyor. Yani bütün bunlar artık çok da anlamlı olmayacak. İnsana yeni bir anlam katılması ya da insanın anlamının değiştirilmesi gibi bir sonuçtan söz ediliyor. Son olarak bunlarla ilgili ne söylersin?
2: En zor soruyu da sona saklamışsınız gerçekten ama çok güzel ve yerinde bir soru aslında. Yani güzel bir gerçek felsefeci sorusu yani şey anlamı. Diğerleri de tabii felsefi sorular ama hani biz nerede pozisyonlanacağız? Hani kendi tür işlevimiz olarak bizim kendi öznelliğimiz nereye yerleşecek diye. Şöyle ben bu konuda da biraz provokatif şekilde iyimserim şey açısından. Yani bir sürü insan mesela şey diyorlar işte ya bütün düşünce işte metin yazma yani düşünsel aktivitelerin hepsini makine yapacaksa ben ne yapacağım? Onun işte kölesi mi olacağım şeklinde bir yerden kurgulayan insanlar var. Yani biz yapay zekayı besleyeceğiz işte onun enerjisini üreteceğiz, bakımını yapacağız. O da düşünme işini yapacak bizim için ve bu çok korkunç bir gelecek diye bir imge var. Bu tabii ki korkunç ama bence bunun korkunçluğu aslında bu ilişkinin kötü olmasından. Yani biz onu efendi ve kölelik üzerinden kurguladığımız yerden geliyor. Ve bence insanların buradaki bir eleştirilebilecek yaklaşımı kendilerini hep tepede olmak zorunda hissetmeleri. Ben buna şuradan iyimser bir yerde bakıyorum. Yani hani ben işte bulaşığımı yapay zeka yıkasın, ben düşünme işini yapayım demek yerine belki de aslında bu çok da gerekli olmayan ve işte hani bu düşün belki yani çok öznel, çok acayip şeyler düşünmek iyi olabilir ama bizim de insanlık olarak düşünme dediğimiz şey yani borçlar hukukunda profesör olan bir insan şu borcu şuraya mı ödeyelim, buraya mı ödeyelim diye çok detaylı bir şey düşünüyor. Tamam bunu birilerinin yapması lazım ama bütün insanlığın düşüncesini tek başına taşıyan bir kişiden bahsetmiyoruz. Ben o yüzden aslında özgürleştirici, bizi düşünmekten kurtaracak özgürleştirici bir yapay zeka. Yani bu tür şeyleri düşünmekten ama hani ya bu toplumun şu gibi bir aksaklığı var. Hani bu tür bir teknoloji nasıl üretilir? Bu tür bir dini yargı nasıl okunur? Yani bunları makine düşünsün. Ben kendimi düşüneyim sadece. Yani kendi hayatım, kendi yakınlarım, kendi fiziksel ve bedensel pratiğim. Yani insanı tekrar bedensel, fiziksel ve yerleşik bir yerde kurgulamak. Yani bütün koca bir medeniyetin inşacısı, dünyanın kurtarıcısı gibi böyle çok yüksek bir yerde olmaktansa böyle bir şeyler var. Biz bunun içinde yaşıyoruz ve bunun parçasıyız diye. Keza Bu çok yeni de değil şu anlamda. Ekosistemde de böyleyiz aslında yani. Yaşadığımız sadece düşünce ekosistemi değil, yaşadığımız biyolojik ekosistemler de böyle. Onun da bir parçasıyız sadece. Yani merkezinde falan değilsem daha çok zarar veriyoruz belki. Başka şeyler yapabiliyoruz ama yani bazı şeylerin sadece bir parçası olduğumuz süreçler içinde de kendimizi kurgulayabiliriz. Ve belki daha sağlıklı da kurgulayabiliriz farklı yerlerden. Bu da aslında çok kötü bir fikir gibi gelmiyor bana ki yani toplumsal kesimlerin yani dünyadaki toplumsal kesimlerin her zaman çoğu bu konumda yaşadılar. Yani oy hakkı olmayan kadınlar, işte herhangi bir hakkı olmayan köleler ve manalı hayatlar bir şekilde yaşadılar. Zor olsa da kurtulmak isteseler de onun içinde mana üretebildiler. Demek ki böyle bir güç var insanda en azından.
0: Çok teşekkürler Ozan, katıldığın için, görüşlerini bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben çok teşekkür ederim size hem davetiniz için hem platform verdiğiniz için hem de çok angaje olan sorular ve şey için diyalog için gerçekten. Çok teşekkürler. Umarım görüşürüz yakın zamanda tekrar.
0: Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Ekibe çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben tek masada Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
1: Herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değil. IPCC çalışmalarıyla ilgili araştırmalarım ve katkılarım, işverenim tarafından tamamen finanse edildi ve desteklendi. Bu durum, atıfta bulunan makalede de belirtilmiştir. The Guardian gazetesinin Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli IPCC'nin en az 20 yazarının Suudi fosil yakıt şirketleri için çalıştığını ortaya koyan çarpıcı bir haber yayınladı. Bu yazarlardan biri olan King Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Hoteit, IPCC için yaptığı karbon yakalama araştırmalarının Saudi Aramco tarafından finansal destek aldığını, fakat bunun IPCC ile şirket çıkarları arasında bir çıkar çatışması sorunu oluşturmadığını tarihe geçecek bu sözlerle açıkladı. The Guardian.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Değirmencioğlu'na teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
3: Reklamlar bitti.
13: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Ejder, Gamze Ejder ve Bülent Ejder'e teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
14: İyi akşamlar. Apaçık Radyo, Açık Şemsiye.
0: Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
14: İyi akşamlar. Apaçık Radyo, Açık Şemsiye'ye hoş geldiniz.

keşfediyorum. Şimdi bugünkü programa geçelim. Türk alternatif rock gruplarından TNK gelecek. 2001 yılında kuruluyor grup. Ali Sürel ve Caner Karamukluoğlu ile tarafından. Ankaralı bir grup. Ankara alternatif rock için çok zengin bir kent. Çok da çaldım Ankaralı grupları. Şimdi hemen dinleyelim bir iki parça ve sonra da tekrar döneriz yine. İlk iki parça Sıra Bizde albümünden gelecek. Sıra Bizde 2005 yılında hazırladıkları albüm. Zaten 2001'de kurulmuşlardı. 2005'te ilk albümlerini yapıyorlar. Oradan iki parça Sensiz Olmuyor ve Sıra Bizde.

Evet, Teneke dinliyoruz. İlk albümlerinden geldi iki parça. Şimdi 2010 yılına geçiyoruz. Orada Söyle Ruhum albümünü hazırlıyorlar, stüdyo albümünü. Ankara'da kayıtlar yapılıyor. Mastering de Avustralya'da yapılıyor. Bu albümden de gelin iki parça dinleyelim. Söyle Ruhum ve arkasından da Yine Yazı Bekleriz.

2013 yılına geldik. Teneke Melankoli albümünü şimdi çıkarıyor. Buraya kadar olan iki albümde, Sıra Bizde ve Söyle Ruhum albümde, hatta şimdi Melankoli albümündeki bütün sözleri ve besteleri de hep Caner Karamukluoğlu yapıyor. Ve kendisi seslendiriyor. Ses de ona ait, vokal ona ait. Bu Melankoli albümünden iki parça dinleyeceğiz. Sen Yoksun. İkincisi Keşfedilmemiş Günahlar. Burada düet yapacak Pamela ile. Dinleyelim. Teneke Melankoli albümünden geliyor.

Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Şemsiye programında Teneke dinliyoruz. Şimdi bu hatırlatmayı niye yaptım? Çünkü eskiden böyle yapardık. Yani programın ortasında bir yerlerde mutlaka ya da çeyreklerde masadan ya da işte yayın yönetmeni bize hangi şeyde olduğumuz, frekansta olduğumuzu söylerdik. 94.9 veya sonra 95 oldu işte. Açık Radyo 95. Onu söylerdik ki insanlar tabii hangi kanalda olduğunu bulamaz, bilemezdi. Oradan kalma efendim, bir alışkanlık bu. Evet, şimdi geldik Teneke'nin 2015 yılında yaptığı bir sinema filmleri üzerine müzikler var. 8 Saniye isimli bir filmin müziklerini yapıyorlar. Bu parçaları daha sonra Aşk Harcama'nın 80 Yolu albümünde de topluyorlar. Bu albümden iki parça yine dinleyelim. Umrumda ve Yansıma.

Evet, geldik 2019 yılına. Teneke yine burada bir albüm çıkarıyor, stüdyo albümü. 40 parçası var, yani 40 parçalık bir albüm. Kanatlarımdan Tutma, albümün adı da böyle. Buradan da hemen iki parça dinleyelim. Belki bir parçaya daha vaktimiz kalacak. Ruhum Boğaziçi ve arkasından Söz geliyor.

Teneke dinliyoruz. Kanatlarımdan Tutma albümünden geldi. Bu albüm işte 5. albümde sonra 6.sı değil çıkmadı ama 3 tane tekli hazırladılar. 2023 yılında Yok Çaresi, Yoz Şarkı ve Suyun Üstünde şarkıları vardı içinde. Şöyle yapacağız, son 2 parçayı 2 tane cover yapmışlardı. Onlar benim seçtiğim iki cover dinleyeceğiz. İlki Nilüfer'in 12 düet albümünde Nilüfer'in seslendirdiği bir parça Selam Söyle. Ardından da 2020 yılında Manik Depresif albümlerinden Neredesin Sen parçasını dinleyeceğiz. Bu meşhur Neşet Ertaç'ın parçası. Onu rock tarzında tabii yorumluyorlar. Hemen vakit kaybetmeyelim, ikisini arka arkaya dinleyelim. Selam Söyle ve Neredesin Sen.

0: Böylelikle programın sonuna geldik. Bu akşam Teneke dinledik. 6 albümünden 12 parça dinlemiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. İyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zeynep Ejder, Gamze Ejder ve Bülent Ejder'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'dasınız. Gitaresk başlıyor. Ben Murat. Bu akşam Gitaresk'te progresif rock örnekleri çalacağım. Ona göre bir seçki hazırladım. Ağırlıklı olarak yeni albümlerden fakat farklı coğrafyalardan seçtim örnekleri. İlk sırada da Polonya'dan bir grup var. Lunatic Soul. Lunatic Soul aslında Polonyalı müzisyen Mariusz Duda'nın kişisel bir projesi. Çünkü biz Mariusz Duda'yı progresif rock grubu Riverside'ın vokalisti, basçısı ve tabii ki aynı zamanda yaratıcı lideri olarak biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Riverside'dan seçtiğimiz parçalardan oluşan özel bir programda yapmıştık. Bu akşamki programda ise onların 31 Ekim 2025'te yayınlanan 8. albümleri The World Under Unsun albümünden bir parça gelecek. Seçtiğimiz parça da albümle aynı adı taşıyor. Albüm yaklaşık 90 dakikalık bir çift albüm, double albüm ve 14 parçadan oluşuyor. Elektronik ve akustik enstrümanlar, ambient bölümler ve bas partisyonlarıyla parçalar gerçekten çağdaş prog rock örneklerine çok uygun hale gelmiş. Prog rock'ın hem gelenekçi tarafını içeren hem de günümüz ögelerini barındıran keyifli parçalar var albümde. Albümün tamamında Mariusz Duda tüm enstrümanları neredeyse kendi çalıyor. Birazdan dinleyeceğimiz The World Under Unsun parçasında kendisine vurmalarda Wawrzyniec Dramowicz, söylemesi biraz zor ama eşlik ediyor. Albümün diğer parçalarında da yine eşlikçiler var. Saksafonuyla Marcin Odniec, gitarıyla da Mateusz Owczarek Duda'ya konuk olmuş. Şimdi programımızı Polonyalı grup Lunatic Soul'un The World Under Unsun parçasıyla başlatıyoruz. Konuk olmuş. Şimdi programımızı Polonyalı grup Lunatic Soul'un The World Under Unsun parçasıyla başlatıyoruz.

Polonyalı grup Lunatic Soul'dan dinledik parçalarını. Şimdi İsviçre'ye kayıyoruz. Basel bölgesinden çıkan Oak Hat, 2013'te kurulmuş bir trio. EXO da grubun 2024'te yayınlanan ilk uzun çaları. Albümde psychedelic rock, blues, progressive rock, hatta kimi yerlerde stoner rock unsurlarını gözlemleyebiliyoruz. Biraz önce dinlediğimiz Lunatic Soul'un atmosferik havasından sonra şimdi ayakları oldukça yere basan bir grubu ağırlayacağız. Gitar eski OK'de. Ana temelde aslında iki grubun da felsefesi benzer. Her iki grupta dinleyenlerin müziğe zaman ayırmasını ve dikkatini vermesini istiyor. Zaten bunu Progressive Rock'ın pek çok örneğinde gözlemliyoruz. EXO da 8 parçadan oluşan ve önemli bölümü uzun soluklu parçalar. Birazdan dinleyeceğimiz Mars Footprint de böyle bir parça. 8 dakikayı aşıyor. OK'nin öne çıkan müzikal özelliği de birazdan dinlediğinizde siz de fark edeceksiniz. Fiziksel, organik bir sound yaratması. Burada gitar her ne kadar merkezde olsa da bas ve davulun en az onun kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Bu yaklaşımla psychedelic rock'ın böyle en güçlü geleneklerden birini de sürdürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii şunu da unutmamak lazım. Parçalardaki tekrarlar aslında durağanlık anlamına gelmiyor. Bu normal hayatta da böyle. Müzikte bir riff yeterince uzun süre devam ettiğinde artık sadece bir riff olmaktan çıkıyor. Bir nevi bir manzarayı izliyormuşuz gibi, ona bakıyormuşuz gibi hissediyoruz. Siz de o manzaranın içine giriyorsunuz bir yerde. OK'nin bir ilginç tarafı da kendi ekipmanlarını, enstrümanlarını geliştirmeye kadar uzanan ilginç bir üretim anlayışları var. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. O sebeple XO albümünde böyle steril bir stüdyo ürünü olmaktan çok uzun süredir birlikte çalan bir grubun canlı performans enerjisini hissettirdiği bir albüm olarak ben gördüm ve öyle tanımlıyorum. Şimdi gelin İsviçreli grup OK'nin Mars Footprint adlı parçasını dinleyelim.

Polonya, İsviçre derken sıra geldi Fransa'ya. Şimdi Fransız grup Klon'la birlikteyiz. Hayli tempolu bir Okhead parçasından sonra Klon daha farklı tınılarla müzik yapan bir grup. Magnetic, Fransız grup Klon'un 2024'te yayınlanan 10. stüdyo albümü The Unseen'den seçildi. Klon'un hikayesi de özellikle ilginç çünkü grup kariyerinin ilk dönemlerinde daha ağır, daha progresif metal merkezli bir çizgideyken zaman içinde aynı progresif rock gibi evrilerek daha atmosferik, melodik ve duygusal bir sound'a yönelmiş durumdalar. Bunu da birazdan dinleyeceğimiz Magnetic'te açık bir şekilde göreceğiz, hissedeceğiz. Magnetic geleneksel progresif metal formülünden ziyade bas ve davul desteğiyle daha da etkileyici hale gelmiş bir parça. Sonuç bence sinematik bir atmosfer, çok keyifli. Bu parçanın yer aldığı The Unseen albümü de genellikle değerlendirmelerde rüyaları anımsatan atmosferik karakteriyle öne çıkarıldı. Ona göre not verildi ve değerlendirildi. Tabii şunu da görüyoruz. Progresif metal de artık gruplar tarafından ille böyle saldırgan, agresif olarak görülmüyor. O tınıyı, o motifleri daha yumuşatarak, daha atmosferik bir şekilde parçaların içine yedirebiliyorlar ya da albümleri o konsepte hazırlayabiliyorlar. Bir zamanlar biliyorsunuz progresif rock denildiğinde akla uzun sololar, gitar riffleri, Hammond orgları ve 20 dakikaya ulaşan besteler gelirdi. Bugünse progresif rock çok daha geniş bir düzlemde örnekler veriyor bize. Şimdi gelin Fransız grup Klon'dan bu özel albümlerinden The Unseen'den Magnetic adlı parçayı dinleyelim.

gitaristi bu akşam. Progressive rock örnekleri dinliyoruz. Sırada Norveçli grup Gluton var. Onların 2025'te yayınladıkları Skvaheter Vishnu albümünden bir parça gelecek. Albüm aslında kısa, 38 dakikalık ve 4 parçadan oluşan bir albüm. Kendilerini kabaca enstrümantal punk, jazz ve progressive rock üçlüsü olarak tanımlıyorlar ve tek bir türün içine hapsolmayı kabul etmiyorlar. Bunu reddediyorlar verdikleri mülakatlarda. Parçalarında vokal yok. Müzikal anlatım tamamıyla enstrümanların üzerine kurulmuş durumda. Ama keyifli biçimde jazz rock, böyle old school progressive rock, psychedelic müziği aynı potada eritebilmeyi başarmış Norveçli grup. Onlar da şunu demeye getiriyor aslında bize. Progressive rock işte her geçen gün evriliyor. Yani sınırlarla hiçbir şey kalıcı değil. Sınırlarla kendimizi sınırlamamalıyız diyelim. O açıdan iyi bir örnek. Tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. Grubun teknik yeteneği oldukça yüksek. Ama bunu böyle gösteriş için değil de o müzikal özgürlüğü kendilerine yaratmak için kullanmışlar. Aslında bu da progresif rock müziğin herhalde en eski geleneklerinden biri. Yani kurallara takılıp orayla sınırlı kalmak gerekmiyor. Gerektiğinde kurallarla oynayabiliriz, hatta değiştirebiliriz diyorlar. Ve sözü burada keselim. Norveçli grup Gluton'dan Askotiske dinleyelim.

Gitarist'te bu akşam ülke ülke geziyoruz. Şimdi de komşu kapısı Yunanistan'dan bir art rock, progressive rock grubu var. Atinalı grup Verbal Delirium 2022'de yayınladıkları albümle gitarist konuk olacak. Kendileri dediğim gibi progressive rock, art rock, psychedelic müziği iyi birleştiren, iyi performe eden bir grup. Buradan seçtiğimiz Conundrum aslında albümle de aynı adı taşıyan bir parça. Grubun lideri olan Jargon vokal, klavye ve bestecilik görevlerini üstleniyor. Albümde gitar, bas, davul ve klavyelerin yanı sıra keman, saksafon ve klarnet gibi farklı enstrüman kullanımları da var. Bu da aslında biraz önce dinlediğimiz Norveçli Gluton'la tam bir zıtlık yaratıyor. Gluton progresif müziği böyle 3 kişilik bir enstrümantal noktada toparlarken Yunan grup müziği daha dış çepere doğru genişletmiş, daha farklı bir yorum getirmiş. O sebeple Conundrum belki de bu akşamki en teatral parça diyebiliriz. Çünkü burada sadece bir enstrümantal yapı değil, hikaye, drama ve atmosferin de öne çıktığını görüyoruz. Yani sinematik belki de diyebiliriz parça için. Şimdi Verbal Delirium'dan Conundrum'u dinliyoruz.

Ve geldik bir Gitaresk'in daha sonuna. Bu akşam ülke ülke gezip progressive rock örnekleri dinledik. Son parçamız bu akşam daha önce de bir parçasını çaldığımız İsviçreli grup Oket'ten gelecek Asphalt Waves. Yaklaşık 11 dakikalık epik bir parça. Oket'in EXO albümünde yer alıyor. Gitar rifflerinin farklı kullanımıyla da tam bir gitaresk parça diyebiliriz. Şimdi son parçamız Asphalt Waves'e kulak vermeden önce ben bir sonraki gitareste buluşana kadar hepinize sağlıklı, mutlu, keyifli, bol müzikli, gitaresk bir hafta diliyorum ve gitareski kapatıyorum.

0: Pitoresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İdil Güralp'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkilere hoş geldiniz. Bu akşamki bölümümüz 25 Haziran 2002 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
2: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Esintilere hoş geldiniz. Esintilerde bu akşam elektronik caz çalacağız. Bundan birkaç hafta evvel de Bugge Wesseltoft'a ayırmıştık ve yine bu tarz müzik çalmıştık. İki albüm var yanımda. Programın ilk bölümünde Belçikalı müzisyen, klavyeci, piyanist, yapımcı, besteci Mark Mullen'in çok yeni çıkmış olan albümü Top Secret'ten parçalar çalacağım. Ve ikinci yarıda da Bugge Wesseltoft'un 2001 yılında çıkarmış olduğu Moving isimli albümden iki uzun parça var listemizde eğer vakit kalırsa. Tabii her iki müzisyen hakkında da bilgi vermeye de devam edeceğiz parçalar arasında. Önce Mark Mullen ve onun Top Secret isimli albümü. Mark Mullen aslında genç bir müzisyen değil. 1960'larda piyano çalmaya başlıyor ve Avrupa'nın hemen hemen her şehrini geziyor çeşitli gruplarla çalarak. 1974'e geldiğinde Miles Davis ve Herbie Hancock'tan etkilendiği ortaya çıkaran albümler çıkarıyor ve bunlardan bir tanesi mesela Sam Safi. Elektronik caz seven, bu tarz seven kişilerin çok beğendiği ve unutmadıkları bir albüm oluyor. Bu arada Placebo isimli bir grup da kuruyor ve onlarla birlikte çalıyor. Daha sonra Mark Mullen Telex isimli bir grup kuruyor ve bunlarla da daha çok elektropop ağırlıklı müzik yapıyor. Michael Murs vokallerde ve synthesizer'da Dan Lackman'la ortaya çıkardığı grupla tam 5 albüm gerçekleştiriyor ve bunlar bir takım hit single'lar piyasaya sürüyorlar. Bunlardan bir tanesi Bill Haley ve Comets'in Rock Around the Clock isimli albümünün bir elektropop versiyonu ki çok tutuluyor. Bir diğeri de yine çok tutulan ve Avustralya'dan Brezilya'ya her türlü diskoda çalınan Moscow Disco isimli albüm oluyor. Daha sonra Message isimli parçalarıyla daha ambient bir yöne doğru gidiyorlar bu sıralar. 1990'ların başları oluyor ve sonunda da Mark Mullen Blue Note'la bir anlaşma imzalıyor ve Top Secret albümü çıkıyor 2002 yılında. Konuşmaya devam edeceğiz. Önce ilk parçamız gelsin istiyorum. Bu albümde önce çalanlara bir bakalım. Trompette Bert Joris var. Yine trompette Jafar Benseti var. Flügelhorn ve trompette Bart Maris var. Johan van Driesche tenor saksafon, bariton saksafon, flüt, alto flüt ve davullarda. Yine Belçikalı bir gitarist ve Mark Mullen'in çok sık çalıştığı bir müzisyen gitarda Philip Catherine. Hammond Ork'ta Paul Flash. Bazı parçalarda yine vokallerde Krista ve Ron Mayle. Mark Mullen ise synthesizer'larda, diğer klavyelerde, aranjmanlarda, prodüksiyonlarda. Buradaki tüm besteler Mark Mullen'e ait ama şimdi çalacağımız Theo isimli parçada ve Ron Mayle. Mark Mullen ise synthesizer'larda, diğer klavyelerde, aranjmanlarda, prodüksiyonlarda. Buradaki tüm besteler Mark Mullen'e ait ama şimdi çalacağımız Theo isimli parçada Mark

Blue Note'la anlaşmasında bırakmıştık hikayemizi Mark Mullen'in. 90'ların sonunda EMI şirketi, EMI şirketi, plak şirketi bir albüm yapması için Mark Mullen'e geliyor. Bir anlaşma imzalıyorlar. Fakat şöyle bir albüm istediklerini söylüyorlar. Diyorlar ki Mark Mullen'e, sen 30 yılı aşkın bir süredir müzik piyasasındasın. Caz da çaldın, elektronik de çaldın, rock da çaldın. Dolayısıyla yaşadığın, tecrübe ettiğin, sevdiğin her türlü müziği mix et, karıştır ve ortaya bambaşka bir şey çıkar. Bambaşka bir yöne götür bu müziği. Tabii çok önemli ve çok challenging bir şey. Mark Mullen'in böyle bir albüm çıkarması epey bir zamanını alıyor. Ve Eylül 2001'de bu albümün prodüksiyonu bitmiş oluyor. Halbuki dediğim gibi bu kontrat yapıldığında 90'ların sonu. Ve çok yeni bir sound olacağını düşündükleri bu albümden evvel de o hepimizin bildiği Francis Saint Germain grubunun turist albümü çıkıyor. Bu albüm çıkınca, arkasından da bu çıkınca sanki Mark Mullen bu albümün bir taklidini ya da bir devamını çıkarmış ya da fikirlerini bu albümden almış gibi bir duruma bürünülüyor ki müzisyenin tabii hiç hoşuna gitmiyor ve sürekli olarak bu konuda kendini savunmak zorunda kalıyor. Çok daha evvel bu işe başladığından bahsediyor. Devam edeceğiz konuşmamıza. Şimdi aynı albümden Bottle isimli, Şişe isimli bir başka parça daha çalacağız. Burada da yine Johan van den Driesche tenor saksafon ve davullarda ve Philip Catherine de gitarlarda.

Bu albüm Fransa'da şu aralar çok gözde bir albüm. Bunu Fransa'daki bir büyük müzik marketten aldım ve tüm raflar hemen hemen bunun promosyonuyla doluydu. Çok dediğim gibi gözde şu anda bu Top Secret isimli albüm. Bu albümde Into the Dark isimli bir parça var ki bu da bir kulübe bile gitmiş olsanız bunu daha evvel bu Gewesel Toft programında da söylemiştim geçen sene muhakkak duymuşsunuzdur. O kadar çok herkesin bildiği bir parça ki bu parçayı bugün çalmama kararı aldım. Biraz daha değişik parçaları sizinle paylaşabilelim diye. Tabii bu albüm nasıl bir albümdür? Yani yeni bir albüm çıktı mı tam da kesin caz, rock, pop olarak ayrılamadı mı? Hemen eleştirmenler, yazarlar bir kategorize etmek isterler. Bu ne albümdür? Şöyle bir bilelim ona göre raflara koyalım diye kendi kafalarında. Mark Mullen şöyle diyor yani bu bir caz albümü değil, rock albümü de değil. Bu ama caz müziğiyle dans müziğinin birleştiği bir albüm. Rock ritimlerini kullandık ve üstüne caz armonileri çaldık diyor. Bazı kritikler, bazı eleştirmenler eğer canlı olarak çalınmadıysa bir parça ona caz denmez derler ama bence bu bir saçmalık. Artık caz çok bambaşka bir yöne gitti. Hele Avrupa'da elektronikayla diyor Mark Mullen. Ve Top Secret'ı yaparken tamamıyla hedefim Miles Davis'in Kind of Blue'yu yaparken düşündüğü şeylerdi herhalde diyor. Bayağı büyük laflar tabii. Çok basit akorlar kullanmak istedim ve çok net bir yorum ortaya çıkarmak istedim diyor. Yani ve ortaya çıkan da bir bakıma Jazz House oldu. Hani illa da kategorize etmek isterseniz. Evet şimdi üçüncü parçamıza geçiyoruz. Mark Mullen'in Top Secret isimli albümünden. Bunun da ismi Organ adını taşıyor. Org ve burada da bir Hammond Org var. Paul Flash çalıyor. Vokallerde Chris da var. Bariton ve tenor saksafonda ve davulda. Diğer iki parçada da dinlemiş olduğumuz Johan van den Driesch'e yer alıyor.

Evet, saatlerimiz 10.30'a geliyor. Bir İstanbul saat ayarı yapalım yine. Açık Radyo 94.9'asınız. Esintiler bu akşam elektronik cazla devam ediyor ve bol bol dans edebileceğiniz bir müzik pek çıkmaz esintilerde. Onun için tadını çıkarın, biz burada dans ediyoruz. Şimdi Marc Mullen'in Top Secret isimli albümünden son bir parça çalarak bu albüme veda ediyoruz. Day Fever adını taşıyor bu Marc Mullen bestesi. Burada trompette Jaffar Benzetti ve alto flüt ve davullarda diğer parçalarda dinlemiş olduğumuz Johann van den Driesche var. Dinliyoruz.

Böylece Marc Mullen'in Top Secret isimli 2002 yılında çıkmış olan albümüne Dev Fever isimli bu parçayla veda ediyoruz ve programın ikinci yarısına geçiyoruz. Burada Bugge Wesseltoft'tan parçalar dinleyeceğiz. 2001 yılında çıkarmış olduğu Moving isimli albümden parçalar olacak bunlar. Bugge Wesseltoft hatırlayacaksınız. Norveçli yapımcı, aynı zamanda Jazzland isimli plak şirketi var ki bu albümlerini kendi plak şirketinden çıkarıyor. Zaten kendi albümlerini piyasaya sürebilmek için kurduğu bir plak şirketi burası. New Conception of Jazz ismini verdiği, yani cazın yeni ifadesi ismini verdiği bir grubuyla çalıyor. Bu da Moving isimli albümde bu grupla çıkarmış olduğu son albüm. 38 yaşlarında bu Norveçli müzisyen. Bu son albümü, bu daha doğrusu grupla çıkarmış olduğu son albümü 2 yıl Avrupa'nın hemen hemen her şehrinde bir konser verdikten sonra, uzunca bir turneyi bitirdikten sonra stüdyoya kapanıp yaptıkları bir albüm. Buradaki parçaların hepsi çok uzun parçalar. Dolayısıyla ancak iki parça çalmaya zamanımız el verecek. Albümde çalanları önce bir size söylemeye çalışayım. Bugge Wesseltoft, Grand Piano'da, Fender Rhodes'da, Synthesizer'larda, Sampling'de, programlamada, bazen de seste yer alıyor. Ingebrigt Flaten, kontrbasta ve akustik basta, davullarda Anders Engen, davul programlamada Jonas Lönna, perküsyonda ve miksajda Paolo Vinasia, yine kontrbasta Marius Rexio, tenor saksafonda Håkon Kornstad yer alıyor ama bunlar her parçada yer almıyorlar. Şimdi buradaki ilk parçayı çalacağım size. Change, değişim ismini taşıyor. Fender Rhodes'da programlamada ve vokalde Bugge Wesseltoft var. Kontrbasta Marius Rexio var. Davullarda Anders Engen var ve perküsyonda Paolo Vinasia yer alıyor. 10 dakikanın biraz üstüne çıkan bir parça Change.

Şimdi son şarkımıza geçiyoruz. Bu da yine 10 dakikanın üstünde bir parça. Yellow is the Color adını taşıyor. Burada misafir müzisyen tenor saksafonda Håkan Kornstadt.

0: Evet sevgili dinleyiciler, böylece bir Esintiler programı daha sona eriyor. Bu akşamki programda elektronik caz çaldık size. Mark Mullen'in 2002 yılında çıkmış olan albümü Top Secret'tan 5 parça çaldık. Programın ikinci yarısında ise Bugge Wesseltoft'un New Conception of Jazz'le çıkarmış olduğu son albümü Moving'den 2 uzun parça çalarak bugünkü programımızı noktaladık. Ben Seda Binbaşgil ve teknik masada bana yardımcı olan arkadaşım Pınar Gökgün. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta Esintiler'de bambaşka bir programda buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 25 Haziran 2002 tarihindendi. İyi geceler.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of you. You do each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: reward, the reason, the motivation is the work itself and the people that help me create it. So when I'm on stage and looking at the people in the band and the critics in the audience are upset because I have my back to them or because I'm not dressed right or because whatever it is, what they don't understand and what they will never understand is what it's like to be in a community of creative artists interacting and being excited about giving something to the world without worrying whether it's going to be accepted or not. That makes sense.
1: Apaçık Radyo. Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: İyi akşamlar. Gürültü ve Duman programına tekrar hoş geldiniz. Ben Şevket Akıncı, merhaba. Miles Davis serisine devam ediyoruz. Tabii bu Miles Davis'in Electric Miles dönemi, yani 1970-1975 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. 1974'te yayınlanan Get Up With It adlı albümün ikinci diskine kulak vereceğiz. Ve bu dinleyeceğimiz parçalar aslında albümün sert yüzünü oluşturuyor. İlk dinleyeceğimiz parça Calypso Frelimo. Burada yoğun bir Latin funk enerjisi var. Böyle keskin trompet çıkışları ve iç içe geçen ritmik yapısı var. Ve aslında bu elektrikli Miles'ın en vahşi örneklerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada tuhaf Red China Blues aslında alışılmadık bir şekilde bir blues parçası, onu sergiliyor. Diğer bütün parçalar tamamen doğaçlama. Ve burada kapanış parçası olarak Billy Preston var. Meşhur Billy Preston da aslında klavyeci, piyanist. Beatles'ın da son albümünde eşlik eden bir piyanist Billy Preston. Çok poliritmik funk üzerine kurulu, sürekli yön değiştiren ritimleriyle dikkat çekiyor bu parça. Billy Preston çalmıyor tabii ki. Ve parça sona erdiğinde Miles Davis'in uzun suskunluğunun habercisi olan böyle derin bir sessizlik hissi bırakıyor. Get Up With It, Miles Davis'in 1970'lerdeki tüm elektrikli dönemini aslında özetleyen, hem ambient, hem funk, hem blues, hem deneysel cazı bir araya getiren bir geçiş albümü. Yani döneminin en erişilebilir kayıtlarından biri sayılsa da hala böyle çoğu Miles Davis dinleyicisi için tuhaf, yabancı ve sanki böyle gelecekten gelmiş gibi duyuluyor. Aradan yani geçen yıllarla birlikte değeri daha da iyi anlaşılan bir albüm bu. Bence benzersiz bir eser olarak öne çıkıyor. Evet, çok lafı uzatmadan Miles Davis, Get Up With It dinliyoruz.

0: Evet, Miles Davis, Get Up With It'in ikinci planı kulak verdik. İlk parça Calypso Frelimo, ikinci parça Red China Blues, üçüncü parça Mutume, dördüncü parça Billy Preston idi. Miles Davis'in elektrik dönemini özetleyen bir albüm olduğunu ileri sürebiliriz. Evet, bir gürültü ve duman programının tekrar sonuna geldik. Ben Şevket Akıncı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin Vesaire.
3: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Egzotik Yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Eklektik Drinks. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

上空からばらまかれる。光の

上昇気流見下ろせば

0: Senin adın ne?
1: Kes.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. That's right.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Açık kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri bir de Apaçık Radyo'da. Well, here's how it started. Heard you on the radio. Legalize
1: it. Ne düşü bela ne diyor?
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo müzikleri.

highlight the mad bomb.